0: 24'te 166, 2025'te az önce aktardım 359 milyar lira, 2026'nın sadece ilk 5 ayı içinde 190 milyar liralık bir harcama yapılmış. Yani gelir tamamlayıcı destek sistemi, bu anlatılıyor değil mi bize? Bu sistem bir şekilde hayata geçirilecek deniyor ama kimler biliyor musunuz? Rakamlara bakınca gerçekten tablo ortaya çıkıyor. 3 milyon 600 bin hane 2026 yılında bu gelir tamamlayıcı destek sistemi faaliyete geçtiğinde ya da uygulanmaya başladığında 3 milyon 600 bin hanenin bundan faydalanacağını görüyoruz biz. Yani basit bir ortalamayla, basit bir hesapla 14 milyonun üzerinde yurttaştan bahsediyoruz. Bu asgari ücretin altında geliri olanlara yapılacak destek ödemeleri bunlar. İşte aslında hani işte büyüdük, dünya ortalamasının iki katı bir büyüme verisiyle karşı karşıyayız değil mi? Bu açıklamalar yapılıyor. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamalarını sizlere aktarmıştım. Ona gelen itirazlarla birlikte, tabii o açıklamalara gelen itirazlarla birlikte ne deniyordu? Son 5 yıl itibariyle, 5-6 yıl itibariyle dünyanın ortalamasının iki katı büyüdü Türkiye. Peki bu rakamları nereye koyacağız? Bu rakamlara nereden bakacağız? Bunu anlamak, bunu görmek gerekiyor. Her şey bir tercih. Tıpkı en çok bu konularda kamunun harcamaları vesaire, bunlar konuşulurken en çok konuşulan proje hangisi? Zafer Havalimanı değil mi? Afyon, Uşak, Kütahya kentlerinin tam merkezinde bu kentlerin hava ulaşım sorununu çözecek diye inşa edilen projeden bahsediyoruz. Projenin yapım ihalesi 29 yıllığına işte İçtaş'a verilmişti. 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı, o günün başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı bu, ama biz görüyoruz ki geride kalan 174 aydır garanti tutarını yakalayamadı. 14 yıldan bahsediyoruz ve 174 aydır o garanti tutarının yakalanamadığını biliyoruz. Zafer Havalimanı mesela, diyorum ya, her şey bir tercih meselesi. Garanti edilen yolcu sayısını 2025 yılında o sayının %5.8'ini sadece karşıladı. %5.8'ini. Dikkat, sapma oranı ne? %94'lük bir sapma olabilir mi bir hedefte? Özel bir şirkette böyle bir şey yapılsa kapının önüne koyarlar sizi. Hemen koyarlar yani, eğer öyle bir şirkette çalışıyorsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Özel bir şirkette böyle bir sapma oranını yakalarsanız ya da böyle bir tabloyu patronun önüne koyarsanız patron size cezayı keser, onu söyleyeyim. Yani 1 milyon 317 bin yolcu hedefi varken kullanan yolcu sayısı kaç? Sadece ve sadece 77.400, tam rakamı vereyim size, 77.455'e ulaşmış durumda. Ne zaman devredilecek kamuya eğer uzatılmazsa? Biliyorsunuz bu tip projelerde böyle uzatılmalar da oluyor, uzatmalar da daha doğrusu oluyor. 2044 yılına geldiğimiz zaman bahsettiğimiz Zafer Havalimanı da kamuya devredilmiş olacak. Dediğim gibi eğer bir uzatma kararı da alınmazsa, tablo bu. Onu da aktarmış olalım. Birkaç başlığım daha var, onları da hızlıca sizlerle paylaşayım, öyle müzik arasına gideyim. Bu tavuk firmaları biliyorsunuz kayyum atanmıştı onun üzerinde firmaya. Bu firmalardan bazıları mahkemelere itirazda bulundular. Dördünün itirazı kabul edildi. Söz konusu şirketler bu tedbirin, bu kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuşlardı. Zaten biz de sormuştuk, hani enflasyonun nedeni tek başına bu tavuk fiyatlarının, tavuk ürünlerindeki fiyatların artışı mı? Bir zamanlarda neydi? Patatesti, soğandı vesaireydi. Şimdi de hedef bu. O dört şirketin itirazlarını mahkeme kabul etti ve şimdi oradan onlar için hayata normal şekilde devam etmenin kapısı aralandı. Tabii diğer şirketler, çünkü toplamda 13 şirket vardı sektörde faaliyet gösteren, 13 şirket vardı. O şirketler de benzer başvurularda bulundular. O şirketler açısından da nasıl bir karar çıkacak hep beraber göreceğiz, ama muhtemeldir ki bu şirketlerde, bu dört şirkette olduğu gibi benzer kararların çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii biz hep beyaz et işte vesaire bunları konuşuyoruz bu kayyum atamalarıyla birlikte. Geçtiğimiz günlerde tarım politikaları uzmanı Ergin Kahveci, doğru isim vereyim bir hata yapmamak için, bir kez daha notlarıma baktım. İlginç bir iddiayı ortaya attı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Paraguay'dan, doğru duydunuz, Paraguay'dan canlı hayvan ve sığır eti ithalatının önünü açmak için mevzuat değişikliğine gittiği yönünde bir iddia. Hatta bu iddiasını Paraguay basınında yer alan haberlere gönderme yaparak bir şekilde ortaya koydu. O haberlerde de Türkiye pazarının önemli bir ticari fırsat olarak görüldüğü yönünde ayrıntılar ya da yorumlar yapılıyormuş. Şimdi enteresan bir tablo. Evet, Tarım Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni ithalat listesine bakılınca böyle bir tablo: Paraguay'dan Türkiye'ye canlı sığır getirmek üzere yetkilendirilen firmaların da isimlerini orada görüyoruz. İsim vermeyeceğim ama o şirketlerden bir tanesinin geçmişte kaçak et soruşturması kapsamında adının geçtiğini hatırlatmak istiyorum. Sadece aklımızın bir kenarında dursun. İlginç bir tablo. Hani hep şunu konuşuyoruz: ne yiyoruz, ne içiyoruz, buna dair aklımızda hep soru işaretleri var. Yediğimiz yoğurt yoğurt mu, masamıza koyduğumuz peynir gerçekten peynir mi diye hep soruyoruz. Ben işte enflasyonu konuşurken hep bu meseleleri ben gündeme getirmeye çalışırım. O listede yer alan Paraguay'dan ithal edilecek hayvanlarla ilgili ithal izni verilen şirketlerden birinin de geçmişte bu kaçak et meselesi üzerinden soruşturmalarda adının geçtiği ayrıntısı da aklımızın bir kenarında dursun diyorum ben. Bir kısa müzik arasına gideceğim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Can't use what I can't abuse.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Bu bölümde biliyorsunuz ağırlıklı olarak dünyada neler olup bitiyor bunu konuşuyoruz. Son bölüme de yine son dakikalara da Dünya Kupası ile ilgili birkaç ayrıntı, birkaç detay var. Onları sizlerle paylaşacağım. Az önce işte müzik arasına gitmeden önce neyi konuştuk? Ülke ekonomisini, ülkedeki o gelir dağılımı sorununu, o faiz politikalarını vesaire değil mi? Bunları konuştuk. İnanın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sorunu bu. Bakın G7 toplantısı gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. O toplantı önce Oxfam bir rapor yayınladı ve gerçekten bu ülkelerin, bu G7 ülkelerinin, başta bu G7 ülkeler olmak üzere dünya ekonomisinde etkili olan diğer ülkelerinde ya da zenginlerinde bu savaş ortamında, Orta Doğu'daki savaştan bahsediyorum, nasıl gelirlerini arttırdığını gösteren net veriler var bahsettiğim Oxfam raporunda. 2020'den bugüne gelen süreç içerisinde, yine o pandemi meselesi biliyorsunuz, o süreç içerisinde milyarderlerin, dünyadaki milyarderlerin servetlerinin yaklaşık 10 trilyon dolar arttığı bilgisi var. Bahsettiğim bu raporda Almanya, Birleşik Devletler, işte Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada, Avrupa Birliği değil mi, G7 ülkeleri o masada temsil ediliyorlar. Bu ülkelere mensup 41 enerji milyarderi, bu 41 enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumların, kuruluşların sahibi olan milyarderler. Bu Amerika konuşuyoruz değil mi? 28 Şubat'tan beri Amerika ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları o savaştan bahsediyoruz. O savaşta gelir, savaş sonrasında, savaşın başlamasından sonraki servetleri 23 milyar dolar arttığı bilgisi yine Oxfam'ın raporunda yer alıyor. Ya bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Gözünüzü her kırptığınızda 1000 dolar kazandıkları anlamına geliyor. Saniyede 3470 dolar. Dediğim gibi gözünüzü her kırptığınızda neredeyse 1000 dolar kazandıkları anlamına geliyor. Günde 300 milyon dolar yine bu isimler savaşın, o Orta Doğu'daki savaşın, bu milyarderler, dünyadaki milyarderler savaşın başladığı günden beri günde 300 milyar dolar, milyon dolarlık bir servetin sahibi oldular. Tabii çok konuşuldu bu enerji, gıda fiyatlarına etkisi bu savaşın değil mi? En çok konuşulan mesele bu. Petrol şirketlerinin karı mesela 28 Şubat'tan bugüne kadar %80, aynı dönem, geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığı zaman %80 oranında arttığını görüyoruz. Petrol şirketleri bu süreçte 68 milyar dolar gelir elde ettiler, ekstra gelir elde ettiler. Sadece o mu? Hayır, değil. İşte gübre fiyatlarını biliyorsunuz etkiledi aynı şekilde bu savaş, yaşanan savaş ortamı, ki en büyük 3 gübre şirketi, dünyada faaliyet gösteren en büyük 3 gübre şirketinin karlarının savaş öncesi tahminlere kıyasla, ki o savaşı tahmin edemiyorlardı biliyorsunuz, zaten bir anda saldırdı İsrail ve Amerika İran'a, %23 oranında artmış olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani savaş bir şekilde bu şirketlere, milyarderlere beklenmedik tatlı sürprizler hazırlamış. Benim görebildiğim kadarıyla işte aslına bakılırsa tam olarak da bu. Yani yoksullara kesilen fatura, ki o savaşın en ağır bedelini bir kere zaten o savaşın muhatabı olan ülkelerin vatandaşları ödediler, canlarını vererek ödediler. Ama bir yandan da bütün dünyada yoksullara kesilen fatura, milyarderler için, milyarderlerin gelirlerine bakıldığı zaman da tam anlamıyla onlara da kalkan olmuş vaziyette değil mi? Tablo bu. Hani bu yüzden savaşları konuşuyoruz. Savaşların işte anlaşmalar, işte birazdan bahsederim. İran-Amerika arasındaki o uzlaşı sürecine dair bazı gelişmeler de var, ama bir yandan da bu uluslararası şirketlerin, işte silah üreticileri, petrol şirketleri, gübre üreten şirketlerin bu savaştan nasıl faydalandığını da görmek açısından bu rakamlar çok önemli, aklımızın bir kenarında dursun. Ve şöyle devam edelim, dünyada neler olup bitiyor bunun üzerinden konuşalım. Hakan Fidan Moskova'daydı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la da, bir Sergey Lavrov'la da bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Her iki isim krizin, özellikle Rusya'nın Türkiye'ye o Ukrayna krizinin kök nedenlerinin çözülmesi konusundaki çabalarına dikkat çekti Lavrov. Türkiye'nin çabalarına bir övgü de vardı. Şöyle dedi her iki isim, hem Lavrov hem Hakan Fidan, neler söylediler o basın toplantısında, şöyle hızlıca özetlemek istiyorum izniniz olursa. Lavrov Karadeniz bölgesinin dışında Kafkasya, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde işbirliğinin devam edeceğini, bu konuda işbirliği yapılması gerektiği konusunda uzlaşıldığını söyledi. Yine Kiev rejiminin Türkiye'ye tahıl taşıyan gemilere ya da tankerlere yönelik o provokasyon girişimlerine girişimleriyle ilgili endişelerini dile getirdi Lavrov. Tabii bunun dışında Rusya-Türkiye ilişkileri deyince Türk akımı ya da mavi akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılar, o saldırılarla ilgili yine endişeler gündemde. Muhtemeldir ki yeni güvenlik tedbirlerinin neler olacağını da her iki isim bu cümlelerle ifade etmeseler de her iki isim de gündemine almıştır. Tabii şöyle bir yorum dikkat çekici. Amerika'nın güvenlik katkıları noktasından bakıldığında diyor Lavrov, şu anda Trump yönetiminin Avrupa'ya soğuk davrandığı görülüyor. Açıklaması önemli. Bu açıklamayı NATO tartışmaları ve Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesi bu açıklamaların gelmiş olması da çok önemli. Dedi ki Lavrov, Nazizmin yeniden itibar kazandıran Avrupa Birliği bir yandan Zelenski'nin Avrupa değerlerini savunduğundan bahsediyor. Bu tam anlamıyla bir çelişkidir ifadesini kullandı. Bunlar Lavrov'un söylediklerinden öne çıkanlar. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha çok İran-Amerika gerilimi üzerine bu konudaki müzakere sürecine değindi. Bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bir adım oldu bu anlaşma haberi en azından. Şimdi biliyorsunuz 19'unda imzalanacak, bahsettiğimiz İsviçre'de imzalanacak bu anlaşma, ama bu bütün dünyaya nefes aldıran bir adım oldu. Umarız dedi kalıcı hale gelir. Orada da soru işaretleri yok değil. Özellikle Lübnan meselesi gündemdeyken bu anlaşma nasıl yürüyecek? İsrail'in Lübnan'a saldırıları, başlık bu. O varken, o gerçeklik varken nasıl ilerleyecek bu süreç? Orada bir soru işareti var. Ukrayna'daki çatışmanın tırmanma riskinden bahsetti Dışişleri Bakanı Fidan. Özellikle Karadeniz'deki bu risk dedi, Karadeniz'deki güvenli seyri sefer bağlamında Türkiye'yi çok endişelendiriyor. Bu yönde hangi adımları atabileceğimizi de görüştük açıklaması yine Hakan Fidan'dan geldi. Şöyle bir bakıyorum başka. İsrail, Amerika ve İran arasındaki anlaşmayı sabote edebilir mi diye bir soru yöneltti gazeteci arkadaşlarımız Hakan Fidan'a. Çok net yanıt verdi Hakan Fidan. Evet, edebilir. Bunun gerçekleşmesi için tüm dünyanın, uluslararası toplumun taahhüt üstlenmesi, gerçekleşmemesi için bütün dünyanın, uluslararası toplumun bir taahhüt üstlenmesi gerekir şeklinde de bir yanıt verdi. İşte dediğim gibi İsrail her an her şeyi yapabilir. Bu aklımızın bir kenarında dursun. Hani barış oldu, böyle derin bir nefes, ama bir yandan da İsrail varlığını, İsrail'in bölgedeki varlığını da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Putin'le görüşmesi bekleniyordu Hakan Fidan'ın Moskova temasları kapsamında. Yuri Ushakov'dan tam da bu konuya dair bir açıklama geldi. Kim? Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Ushakov da 17-18 Haziran'da Kazan'da yapılacak, bugün ve yarın yapılacak olan Rusya ASEAN zirvesine Putin'in katılacağını, Hakan Fidan'ın da bu zirveye katılacağını, orada olacağını, yine bugün Kazan'da Putin ve Hakan Fidan'ın bir araya geleceği bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Şu dakikaya kadar, saat farkı da tabii, şu dakikaya kadar o görüşmeye dair bir ayrıntı, bir bilgi gelmedi, ama elbette geldiği zaman da sizlerle bu meseleyi, buna dair başlıkları konuşacağız. Şimdi Amerika ve İran mutabakatı, bir yandan da gözler orada, her ne kadar tedirgin olsa da uluslararası kamuoyu, değil mi? İşte az önce anlattığım nedenlerden dolayı, özellikle Lübnan meselesi, İsrail Lübnan ilişkileri, daha doğrusu İsrail Hizbullah gerilimi üzerinden sistem okuması ya da bu süreci okumak gerekiyor. Ama bu mutabakat zaptı ile ilgili de bazı ayrıntılar daha böyle gündeme gelmeye başladı. Suudi Arabistan basınına yansıdı o anlaşmanın bazı ayrıntıları. Şöyle söyleyelim. Anlaşmanın ilk maddesi aslında bakılırsa Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğinin açıklanacağı madde olacak. İlk maddenin Lübnan olması önemli. İran'ın talebi üzerine muhtemeldir ki bu ilk madde olarak gündemde. Yine karşılıklı toprak bütünlüğüne saygı ifadesi bu anlaşma metninde olacak. Taraflar en fazla 60 gün içinde karşılıklı mutabakatta uzatılabilecek bir süre içerisinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere devam edecekler. Onu da söyleyelim. Bu ayrıntı da önemli. Umman Denizi ve Basra Körfezi açıklarındaki ticari gemi trafiğinin savaş öncesi seviyelere dönmesi için İran gerekli adımları atacak. Zaten öyleydi. Dün konuşmuştuk bunu. Zaten savaş öncesi duruma dönme anlaşması gibi değerlendirilebilir herhalde bu, değil mi? Burada çok konuşulan bir durum. Yani Trump reddetti ama Başkan Yardımcısı Vance de hayır doğru dedi. Hangisinin söylediği doğru bilmiyorum ama Amerika bölgesel ortaklarıyla deniyor anlaşma metninde. Bölgesel ortaklarıyla birlikte Körfez ülkelerinden bahsediliyor tabii burada. İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman içeren kapsamlı bir plan hazırlayacak maddesi de bu anlaşmanın, bu işte İran'ın biliyorsunuz bir tazminat talebi vardı, onun karşılığı olan bir madde olarak yorumlanabilir. Dediğim gibi Trump önce bir reddetti, arkasından Vance'e soruldu bu, başkan yardımcısına, o da evet böyle bir durum var, bu konuda çalışıyoruz ifadelerini kullandı Trump'a rağmen. O da enteresandı. Çok daha detay, çok daha ayrıntı da var bu anlaşmayla ilgili. Dediğim gibi cuma günü bir gelsin bu anlaşma, bir imzalansın, daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Bu arada İran için enteresan, dikkat çekici bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Wall Street Journal'da yer aldı şimdi bahsedeceğim haber. Bu habere göre Amerika İran'ın derhal petrol ve yakıt satışına başlamasına izin verecek. Tahran'a çatışmayı sonlandırması için de erken bir dikkat, mali teşvik sunacak. Eğer bu haber doğruysa gerçekten İran açısından da çok ciddi, çok somut bir kazanım olarak bunun değerlendirilebileceğini söylemek mümkün. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair açıklamalar. İşte İran'dan mesela bir mutabakat uyarısı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den geldi bu açıklama. Evet, bir mutabakat söz konusu. Hatta işte söylediğimiz gibi dün aktarmıştım, dijital imzalar da atıldı. Savaş gerçek ama imzalar dijital demişti, sanal demiştim hatta onu anlatırken. Dedi ki İbrahim Azizi, evet tamam bu anlaşmalar imzalandı ama Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa ya da bu zaten anlaşmanın ihlali anlamına gelir, biz İran olarak dedi sert bir askeri karşılık veririz. Bu işin kontrolü İsrail'de değil, bu işte biz sorumluluğu olarak Amerika'yı görüyoruz dedi. Yani şu anlama geliyor diplomatik olarak, Netanyahu'ya hakim olun, Netanyahu'ya bir şekilde dur talimatı verin demek oluyor diplomatik olarak. Trump zaten bunu yapmaya çalışıyor. Seçimlerin yaklaştığı İsrail'de, işte Eylül, Ekim gibi yanlış bilmiyorsam İsrail'de de seçimler gerçekleşecek. O seçimler yaklaşırken Netanyahu ne kadar dinler Trump'ı, onu da göreceğiz, onu da aktaracağız. Bu anlaşma gerçekleşmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında yine Orta Doğu medyasında yer alan bazı haberlerde benim dikkatimi çekti. Hani İran'ın bundan sonraki süreçte ki net bir kazanımdan bahsediyoruz, işte anlatıyoruz burada, konuşuyoruz. Orta Doğu'da dengelerin İran açısından nasıl değişeceğini gösteren ilginç bir anlaşma iddiası. O da ne? Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında geçtiğimiz hafta İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik misilleme saldırıları, bu geride kalan süreç içerisinde yaşandı biliyorsunuz. İşte oradaki Amerikan üsleri vesaire, onları aktarmıştık. Bu saldırıların durdurulması karşılığında İran'a 20 milyar dolar, dikkat, 20 milyar dolar ödeyeceği yönünde bir bilgi bu anlaşma kapsamında. Bu da aslına bakılırsa Orta Doğu'nun İran açısından yeniden şekillendiğini gösteren bir anlaşma, bir haber olarak değerlendirilebilir. Artık Körfez ülkeleri Amerika'nın koruma kalkanının, koruma şemsiyesinin kendileri için, örneğin en basitinden kendileri için yeterli olmadığı kanısına artık varmışlar görünüyor. Bu anlaşma haberi en azından bana bunu gösteriyor. İran'ın daha proaktif bir çizgi izleyeceği, hani işte bu Mesela Hürmüz Boğazı geçişlerinde evet bir 60 günlük süreç var ama o serbest geçiş süreci var. Orada bekleyen biliyorsunuz yüzlerce gemi vardı. O gemilerin bir şekilde çıkması gerekiyor. Ama ondan sonraki süreçte mesela nasıl bir siyaset izleyecek İran, onu göreceğiz. Sadece bu mu? Hayır değil. Bir yandan daha çok ciddi bir direniş gösterdi İsrail ve Amerika saldırılarına karşılık ve Orta Doğu ülkelerinde de vatandaşlar, halklar tarafından da ciddi bir güven duygusu bu anlamda İran'ın oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte Amerika, o Amerika mitine karşı bir yeni bir algı oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşte bütün bu tartışmalar yani sadece İran-İsrail ilişkileri açısından değil, hem Körfez ülkeleri, diğer Orta Doğu ülkeleri ve hatta Türkiye açısından da yeni bir Orta Doğu algısının ortaya çıkmasına neden olabilecek bir sürecin başlangıcıdır bu anlaşmalar ya da gelinen bu süreç. Böyle okumak, böyle bir bakmak gerekiyor. En azından bir de böyle bakmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Bu sıradan bir ateşkes anlaşması, işte sıradan bir, çünkü geçmiş dönemle karşılaştıralım. Amerika'nın işte örneğin Irak'a yönelik saldırıları değil mi? Geçmiş dönem itibariyle gerçekleştirilen, onlar gibi olmadı. Ya da Suriye, onlar gibi olmadı o süreçler. Bambaşka bir gerçeklikle dünya, dahası Orta Doğu ülkeleri karşılaşmış oldu. Bu da aynı zamanda işte hükümetler üzerinde, örneğin Orta Doğu'daki ülkelerdeki hükümetler üzerinde yeni bir baskının, yeni bir yön bulma çabasının da yolunu açacaktır diye düşünüyorum. Bakalım tabii bu süreç bizi haklı çıkarır mı çıkarmaz mı, hep beraber değerlendiririz, hep beraber bu meseleleri konuşuruz. Son 5-6 dakikam biraz da futbol, tabii siyasetten bunu ayırmanın, bütün bu konuştuklarımızdan bunu bir şekilde sıyırmanın imkanı yok. İşte Dünya Kupası ve İran, biz TRT üzerinde konuştuk da bir de bir başka boyutu var. Yani İran futbol takımının yaşadıkları, ki bekliyorduk bütün bunların olacağını, daha Dünya Kupası öncesinde karşı karşıya kaldıkları durum, işte vizelerin verilmemiş olması, bazı İranlı yetkililerin ülkeye girişine, Amerika'ya girişine izin verilmemesi vesaire, bunlar hep konuşuldu. Şimdi bakıyoruz mesela Yeni Zelanda karşılaşmasını biz başka boyutuyla konuştuk da, mesela 2-2 biten bu karşılaşmadan sonra enteresan bazı açıklamalar oldu takım yetkililerinden. Mesela stada geliş zamanının geciktirildiği yönünde bir bilgi. Bunlar İran Futbol Federasyonu, İran Milli Takımı yetkililerinin yaptığı açıklamalar. Ya da maçtan sonra toparlanmak için, ki onun bir ortalama süresi vardır her takım için, herhalde belli bir süre verilir. Daha toparlanmadan bizi stattan ayrılmaya zorladı yetkililer şeklinde bir açıklama da yaptı. Bu da mesela dikkat çekici. Yine teknik direktörün yaptığı bir açıklama, takıma daha önce maçın ertesi günü öğlene kadar dinlenme amacıyla Amerika'da kalabilecekleri söylenmişti, ki farklı ülkelerde oynanıyor maçlar biliyorsunuz. Bir takım başka, yani ya Meksika'da, Amerika'da aynı anda, yani aynı grup maçları o ülkelerde de oynanabiliyor. Yani dinlenmek amacıyla Amerika'da kalabilirsiniz denmiş. Daha sonrasında da hayır, bir an önce ülkeyi terk edin şeklinde bir talimat geldiğini de söylüyorlar. Tabii FIFA Başkanı Infantino, hep aktarıyorum buradan, yani Trump'la olan ilişkileri, o Somalili hakemin başına gelenler, Amerika'ya alınmamış olması, sonrasında ne dedi FIFA, ödemeler yapılacak, yani maç yönetmiş gibi ödemeler yapılacak açıklaması geldi FIFA'dan o Somalili hakemle ilgili olarak. Yani kaybolan saygınlığını FIFA para ödeyerek mi tekrar kazanacak, ya da para o hakemin orada görev almaya

Neşe gibi değerler var zaten ifadesini kullandı. Taremi böyle yani takımın yıldız futbolcusu Mehdi Taremi'den bahsediyorum. Bu ifadeler Infantino'nun FIFA başkanı Infantino'nun yüzüne direkt suratına söylendi. Yani yardım etmek istiyor ama yani evet ben yardım etmek istiyorsunuz ama bu başka şeylere de bağlı ifadesi de yine Taremi'nin kullandığı ifadelerdi. Bunlar önemli. Bunları görmek, bunların üzerinden tartışmak gerekiyor. Tabii biz de yani ulusal takımımızın, milli takımımızın da D grubundaki karşılaşması Paraguay'la biliyorsunuz ayın 20'sinde karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Yani eleştiriyorsunuz beni, çok iyimsersin bu konuya dair, milli takımın Dünya Kupası bundan sonraki performansına dair diye eleştiriyorsunuz ama yani ben hala bu tip organizasyonlarda bir maçın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Tekrar hatırlatacağım onu. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin ilk karşılaşmasında kime yenilmişti? 2-1 Suudi Arabistan'a yenilmişti. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı ama turnuva sonunda gülen kim oldu? Arjantin olmuştu. Şöyle bir bakıyorum, Paraguay karşılaşmasında da maçı yönetecek hakem El Salvadorlu Ivan Barton olduğunu da biz yine öğreniyoruz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bugün şöyle bir bakıyorum, bugün oynanacak karşılaşmalar hangileri, onları da izninizle hatırlatayım sizlere. Tamam, arkadaşlarım da uyarıyorlar son 2 dakika diye. K grubunda Portekiz'de Demokratik Kongo örneğin karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Türkiye saatiyle makul bir saat olarak seyredilebilir bir saat olarak değerlendirilebilir. L grubunda İngiltere ile Hırvatistan bence şahane, çok güzel bir maç olacak ama bizim gibi erken kalkanlar için geç bir saat, bana göre geç bir saat. 23'te İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. Yine L grubunda Gana ile Panama gece 02'de Türkiye saatiyle 02'de karşılaşacaklar. Yine K grubunda sabah saat 5'te de Özbekistan ve Kolombiya mücadelesi olacak. Bunlar günün karşılaşmaları ama hep söylüyorum bunu. Gerçekten saatler böyle futbol severler açısından oldukça, futbol severleri, hele çalışan futbol severleri oldukça zorlayan ama Portekiz, Demokratik Kongo ve İngiltere Hırvatistan maçları saatler itibariyle bakıldığı zaman biraz daha seyredilebilir gibi geliyor bana diyelim ve bugünü de yavaş yavaş toparlayalım. Ekonomi konuştuk, dış politika konuştuk. Yarın izninizi isteyeceğim, yarın olamayacağım özel bir nedenden dolayı ama ne zaman? Cuma günü elbette sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi, dünyayı, neler oluyor, neler bitiyor bunları anlamak için sorularımız olacak ve beraber bu sorulara da yanıt vermeye çalışacağız diyelim ve ne yapalım, bugünü de bitirelim. 17 Haziran 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşım Özgür Koçularlı'ya, bu hafta o benimle beraber Simge'nin izinli olduğu haftada, Özgür'e çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e de öyle. Ben yarın değil ama Cuma günü sabah 9'da yine sizlerle birlikte olacağım. Önümüzdeki 2 gün boyunca aklınıza mukayyet olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Bu çocuk meselesinde ve evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgenler yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Hemen ekstra bir bilgi.
3: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
4: Benim havalar diyor.
3: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
4: Evet.
3: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş, nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10,8 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkedeki demografik dengesizlik bölgeler arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Seçim sonuçlarına göre başkent Tokyo ve Okinawa haricindeki diğer tüm eyaletlerde nüfus hızla azalıyor. Tokyo'nun nüfusu %1,4 oranında artarken yetkililer bu aşırı yığılmayı önlemek, insanları ve işletmeleri kırsal bölgelere çekerek nüfus dağılımını dengelemek için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Nüfus krizine karşı göçmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi, gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer, krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri, ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken, bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kupanın izini sürüyoruz.
3: Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama Garibin bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala onda.
4: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem ananın pelerinidir bize uğur getirecek.
3: Kendime yakın
4: onları öyle hissettim.
3: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
4: Garica'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
2: Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan.
3: Brezilya kalecisi Barbosa. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: 1930'dan bugüne tüm sırlarını bu programda bulacaksınız.
2: FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
5: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
4: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
5: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'ndaysa turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
4: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye A Milli Futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk kez de hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışınınsa bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bir kıvılcımla başlayıp kilometrelerce alana yayılan orman yangınları yalnızca ağaçları değil, yaşamları da yok ediyor.
2: Türkiye'den Amerika'ya, Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük yangınlar, geride kül olmuş ormanlar, boşaltılan şehirler ve hayatını kaybeden insanlar bıraktı.
1: Kimi zaman günlerce süren mücadelelere rağmen kontrol altına alınamayan alevler, tarihin en büyük doğal felaketleri arasında yer aldı.
2: İşte Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınları.
1: Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle dünyanın en yüksek orman yangını riskine sahip ülkelerden biri. Ancak bazı yangınlar yalnızca yanan alanların büyüklüğüyle değil, geride bıraktığı can kayıplarıyla da hafızalara kazındı. Kayıtlara geçen en büyük yangınlardan biri 1979 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli bölgesinde meydana geldi.
2: Yaklaşık 13.260 hektarlık alanın kül olduğu yangın uzun yıllar boyunca Türkiye tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edildi. 1996 yılında yine aynı bölgede çıkan Çetibeli yangını yaklaşık 7.000 hektarlık alanı etkileyerek Türkiye'nin en büyük yangınları arasındaki yerini aldı. Bu yangınlar Ege ve Akdeniz kıyılarının ne kadar büyük bir risk altında olduğunu ortaya koydu.
1: 2008 yılına gelindiğinde Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerine başlayan yangın günlerce sürdü. Yaklaşık 15 bin hektarlık alan zarar gördü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangın o tarihe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
2: 2020 yılında Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarsa farklı bir boyut kazandı. Ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerleri de zarar gördü.

0: Değerlendirildi.
1: 2021 yangınlarında yalnızca Antalya değil, Muğla'da ağır yara aldı. Milas'ta yaklaşık 12.700 hektar, Közcehiz'de ise 10.700 hektardan fazla alan zarar gördü.
0: Aynı dönemde Marmaris'te çıkan yangında Türkiye tarihinin en büyük yangınları arasına girdi.
1: 2023 yılında Çanakkale'de meydana gelen büyük yangınsa binlerce hektarlık alanı etkiledi. Çok sayıda köy tedbir amacıyla boşaltıldı, ulaşım aksadı ve bölgedeki doğal yaşam ciddi zarar gördü. Türkiye ormancılık tarihinin en acı günlerinden biri ise 2025 yılında yaşandı.
0: Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri ve gönüllülerden ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
1: 1937 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hektara yakın orman alanı yangınlarda zarar gördü. Son yıllarda artan sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın riskinin her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.
0: Türkiye'nin orman yangınları tarihi yalnızca yanan ağaçların değil, kaybedilen insanların, yok olan yaşam alanlarının ve alevlerin önüne geçmek için hayatını ortaya koyan kahramanların da tarih olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.
1: Dünya tarihine bakıldığında ise çok daha büyük felaketlerle karşılaşılıyor. Tarihin en ölümcül orman yangını olarak kabul edilen Peshtigo yangını 8 Ekim 1871 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi.
0: Kuraklık ve fırtına şiddetindeki rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın birkaç saat içinde dev bir ateş fırtınasına dönüştü. Resmi kayıtlara göre 1152 kişi yaşamını yitirirken tarihçiler gerçek sayının 1200 ila 2400 arasında olduğunu belirtiyor. Yangın yaklaşık 1,5 milyon dönümlük alanı yok etti ve dünyanın en ölümcül orman yangını olarak tarihe geçti.
1: 1894 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde meydana gelen Hinckley yangını yaklaşık 418 kişinin ölümüne neden oldu. 1918'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Cloquet yangınında ise yaklaşık 450 kişi hayatını kaybetti. Bu yangınlar 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'nın en büyük doğal felaketleri arasında gösterildi.
0: 13 Ocak 1939'da Avustralya'nın Victoria kentinde başlayan çalı yangını, kuraklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 milyon dönüm ormanın küle dönmesine yol açtı. Bölgedeki tüm ilçeler yangına teslim oldu. 71 kişi hayatını kaybetti. Toprak verimliliği ve su rezervleri de olumsuz yönde etkilendi.
1: 1987 yılında Çin'le Sovyetler Birliği sınırında meydana gelen Black Dragon yangını ise dünyanın en büyük orman yangınlarından biri olarak kabul ediliyor. Yangında yaklaşık 191 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hektarlık alan zarar gördü ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Felaket, Çin tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayda geçti.
0: 1989 yılında Kanada'daki Manitoba eyaleti 8,1 milyon dönümlük korkunç orman yangınlarına maruz kaldı. Yüzlerce farklı bölgede başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Birçok aile evini yangında kaybetti.
1: Sibirya'da artan sıcaklıklar ve donmuş toprakların erimesi sonucu orman yangınları artmaya başladı. 2003 yılına gelindiğinde ise tarihin en büyük orman yangını yaşandı. Sibirya Tayga yangınında 47 milyon dönüm orman alevlere teslim oldu. Yangının uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüldü. Ozon tabakasının incelmesi üzerine etkileri hala görülmektedir.
0: 2009 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan ve Black Saturday olarak tarihe geçen yangınlarda 173 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce noktada aynı anda başlayan yangınlar kısa sürede birleşerek devasa bir felakete dönüştü. Binlerce ev yandı, milyonlarca hektarlık alan kül oldu.
1: 2018 yılında Yunanistan'ın Atika bölgesine çıkan yangınlarda 187 kişi hayatını kaybetti. Alevler tatil bölgelerine kadar ulaştı ve çok sayıda insan kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdi. Avrupa'nın modern dönemde yaşadığı en ölümcül yangınlardan biri olarak kayıtlara geçen felaket, kıtanın yangınlara karşı hazırlık seviyesini de tartışmaya açtı.

0: 2023 yılında Hawaii'nin Maui adasında çıkan yangınlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin son yüzyıldaki en ölümcül yangınlarından biri oldu. Tarihi Lahaina kasabası büyük ölçüde yok olurken yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Yangınlar günler boyunca dünya gündeminde yer aldı.
1: Bugün bilim insanları iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli rüzgarların büyük yangınların oluşumunda önemli rol oynadığını belirtiyor. Türkiye'den Kanada'ya, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın birçok bölgesinde yaşanan büyük felaketler, orman yangınlarının artık yalnızca belirli ülkelerin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini gösteriyor.
0: Tarih boyunca yaşanan bu felaketler milyonlarca hektarlık ormanı yok etti, binlerce insanın hayatına mal oldu. Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınlarını derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finalleri kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz, Garinche için ise zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinche ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Strelsov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı unvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sambacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihine ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesinde çalımlarla perişan eden Garinche ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Hoppa!

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz sıcaklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte İstanbulluların en çok merak ettiği İstanbul'da nerede denize girilir sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği yüzme suyu izleme sistemi verilerine göre 67 plajın su kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından deniz suyundan alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri sonucunda İstanbul'da 67 farklı nokta en yüksek temizlik standartlarını karşılayarak mükemmel notunu aldı. İşte kentten uzaklaşmadan hafta sonu serinlemek isteyenler için İstanbul'un en temiz plajları listesi. Şile, Ağlayan Kaya Life Beach, Ayazma Plajı, Akçakese, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz ve Uzunkum plajları. Büyükada, Aya Nikola, Yörük Ali, Naki Bey, Prenses Koyu. Heybeliada, Ada Beach, Sadık Bey, Asaf Beach, Burgazada ve Kınalıada Su Sporları Kulübü önüyle Sedef Adası Halk Plajı. Silivri ve Çatalca, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy'de Ormanlı ve Yalıköy, Gümüşyaka Çadır Yeri, Semizkum ve Selimpaşa sahilleri. Şehir içi sahillerinde ise Kadıköy Caddebostan Büyük Kulüp Arkası ve Suadiye Plajı. Büyükçekmece'de Albatros, Gürpınar ve Mimar Sinan sahilleri, Arnavutköy, Karaburun ve Yeniköy Halk Plajları. İstanbul'daki bazı plajlarda ise deniz suyu kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Son analizlere göre su kalitesinin düşük olduğu plajlar şu şekilde: Demirciköy Uzunya Plajı Sarıyer, Gümüşdere Plajı Sarıyer, Kısırkaya Plajı Sarıyer, Riva Plajı Beykoz, West İstanbul Marina Plajı Beylikdüzü, Yeşilköy Polis Merkezi Önü Bakırköy, Yeşilköy International Hospital Önü Bakırköy. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yüzme suyu takip sistemi üzerinden yüzme alanlarının su kalitesi bilgilerine erişilebiliyor. Yaz tatilini İstanbul'da geçirecekler ya da hafta sonu yüzmeye gitmek için yakın rota arayanlar şehirdeki plajları araştırıyor. İstanbul'da nerelerde yüzülebilir, İstanbul'un hangi plajları temiz ve girilebilir sorularına yanıt arayanlar için bazı plajlar mükemmel derecesiyle dikkat çekiyor. Ancak iyi ve yeterli sınıflandırmalarının yanı sıra bazı plajlarsa son değerlendirmelere göre zayıf olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 17 Haziran 2026 günlerden çarşamba sizlerle birlikteyiz. Biraz sonra Yonca Lodi canlı yayında konuğum olacak. Ah ne güzel şarkıları var be vallahi. Biliyor musunuz Hemal? Sen Yonca Lodi'yi bilirsin ya. Yap. Ohancım, Yonca Lodi ile büyüdük. Yonca Lodi ile büyüdün. Aynı yaşta olsak da diyorsun. Hangi şarkısı mesela? Bir tane şarkısını söyle. Öyle mi? Hıçkırmalısın. Sen Kemal? Emanet. Ay. Düştüysek kalkarız. Anlatma Öznur. Of, anlatma çok güzel bir şarkı hakikaten. Bizim Murat Güneş'le burada ağırlamıştım. Murat Güneş'e de selamlar, sevgiler olsun. Yepyeni bir şarkı çıktı bu arada. Harika da bir şarkı olmuş. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Sizler de Yonca Lodi'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Numaramızı, WhatsApp numaramızı birazdan sevgili kardeşim Özgür hatırlatacak. Şimdi 24 şeyde karasal yayındayız biliyorsunuz. Sosyal medyada, Twitter'da Radyo Sputnik takip edebilirsiniz bizi. Telegram'da da Sputnik Türkiye hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz. WhatsApp Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim,
0: yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
2: Sen sever misin?
0: Koktu.
2: Öyle değil mi?
0: Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun?
2: Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
0: Acılı mı?
2: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
2: Kemal?
0: Her türlü abi ya.
3: Özgür, 4 tane lahmacun bir açık ayran.
0: Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun?
2: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak.
0: Vay vay vay.
4: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası

Evet, vakti biraz verimli kullanalım değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde imzalar genel merkeze verildi. 833 delege imzası verildi. Bakalım bundan sonra kurultay süreci olur mu olmaz mı? Hep birlikte göreceğiz değerli dinleyiciler. 833 delegenin imzası. Bugün zaten söyleniyordu bu imzalar verilecek diye, teslim edilmiş. Onu bildirelim sizlere. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerli dinleyiciler, Özgür Özel mahkemenin CHP kurultayını geçersiz sayan mutlak butlan kararının ardından bazı açıklamaları vardı. Mahkeme kararıyla partinin başına getirilen yeni yönetimle bir uzlaşma olup olmayacağı sorusuna Özgür Özel bir sert bir benzetmeyle yanıt verdi. Karşı tarafın amacının partiyi seçimsiz, kurultaysız bir sürece sokmak olduğunu söyledi. Dedi ki, bizden anlaşma adına sadece yarım kilo et istediklerini söylüyorlar ama o et olarak partinin kalbini istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir. Kurultayı yapsınlar, gerisi onların olsun dedi. Değerli dinleyiciler, bu özgürlüğümüzle ülkemizi takas etmemizi isteyen bir şantajdır. Ben hiçbir şantaja teslim olmam. Eğer zamanında uslu dursaydım, bana dedikleri gibi Ekrem'i satsaydım, bugün bu butlan kararları başımıza gelmezdi. Orada rahat rahat otururdum dedi değerli dinleyiciler Özgür Özel. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararıyla partinin başına atanan yönetim tarafından geçen hafta ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isim arasındaydı Umut Akdoğan. Parti üyeliği silindi, YDK'ya hukuksuz şekilde sevk edildiğini vurguladı Akdoğan ve savunma yapma ve mahkemeye itiraz etme hakkının olduğunu söyledi. Bu acele ne diye sorduğunu görüyoruz. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı basın açıklamasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı değerli dinleyiciler duyurusu var İçişleri Bakanlığı'ndan. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında da belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı değerli dinleyiciler. Denizli Barosu uyuşturucu operasyonu var. Denizli'de uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda da Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda baro binası ve avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi. Timur Soykan gazeteci arkadaşımız biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılan operasyonu eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savcılık mütalasında Timur Soykan hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Soykan hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. Efendim, 0505 171 66 56 biliyorsunuz WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Yonca Lodi birazdan stüdyoda konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, gerçekten müzik dünyasının bence çok önemli isimlerinden bir tanesi, harika isimlerinden bir tanesi. Çok seviyorum kendisini. Birçok insan da zaten çok seviyor. Değerli dinleyiciler, efsane şarkıları var. Neydi o Aliye dizisi be? O Aliye dizisi, o da Aliye dizisinde Kıraç'la beraber yaptığı şarkılar. Ya. Değerli dinleyiciler, konut fiyatları %24,5 arttı. Şimdi Merkez Bankası verilerine baktığımızda konut fiyatları geçen yıla göre %24,5 artmış görünüyor. Yani geçen yıl 4 milyon TL olan bir ev bugün kağıt üzerinde 5 milyon TL olmuş. Da alan var mı? Para var mı? Diyeceksiniz ki var. Var. Evet, yani satın alan var.
aynı dönemdeki yıllık enflasyon oranı bu artıştan çok daha yüksek olduğu için konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalmış durumda. İşte bu yüzden de konut fiyatları reel olarak %6.1 azalmış oluyor. Yani paranın alım gücünü gücüne vurduğumuzda ev fiyatları aslında değer kaybetmiş durumda. Evini satıp parayı enflasyona karşı korumaya çalışan yatırımcı zarar etmiş. Son dönemlerde, son birkaç yıldır böyle bir şey yapılıyor biliyorsunuz. Ev var, bir mülk var bir kişide. Ya diyor ki kardeşim ne uğraşacağım diyor ya. Atıyorum alacağım diyor 40-50 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira. Daha yüksek kiralar da var bu arada. Yani hani ben oradan söylüyorum. Alacağım diyor 30 bin lira oradan, 40 bin lira oradan kira alacağım diyor. O da aldım almadım, yatırdı yatırmadı, takip etmesi, birkaç gün gecikir gecikmez, ev sahibi kiracı arasındaki problemler falan. Aman buna ne uğraşacağım? Satarım evi, götürürüm yatırırım bankaya, alırım çatır çatır faizini diye düşünenler bunu yaptılar. Senelerdir de buradan yani çok uzun zaman önce, atıyorum 3-5 sene önce bunu yapanlar, yani bu sistemi uygulayanlar, hayata geçirenler karlı mıdır? Olabilir. Çünkü düşünsene hani, değil mi, bilmiyorum şimdi ne kadar, bir 3 milyon TL'nin 3,5 milyon TL'nin aylık getirisine, faizine falan bir baktığında, Özgür abi şimdi özellikle bunu dürtüyorum ki dayanamaz, bakar diye bakıyor şu anda. Özgür kaç, 3,5'tan mı bakıyorsun söyle bana. Böyle bir paranın aylık getirisi ne kadar olur? Değerli dinleyiciler, diyor ki işte diyor böyle bir parayı alırım, oh diyor, mis yani. Hani kaç? 3,5'a mı baktın? 3 milyona bak. Bak 3 milyona bakmış, aylık getirisi 80 bin lira 90 bin lira arasında değişiyor diyor. Bu arada faizler biraz daha düştüğü için bunlar da düştü. Ama bundan atıyorum 1-1,5 sene, 1-1,5 sene evvelinde daha da fazlaydı. 3,5 milyon para varsa mesela bankada, bankalara göre değişiyor tabii, 150 bin liralara kadar çıkıyor diyor. Şimdi düşünsene, bir tarafta 30 bin lira aylık evinden kira alan bir kişi, değerli dinleyiciler, bir ev sahibi diyor ki 5 ayda ben diyor 5 aylık kirayı 1 ayda alırım ondan sonra. Ama tabii işi bilen insanlara sorduğunda bu uzun vadede getirisi olan bir şey mi? Değil diyorlar. Yapmayın böyle yatırım diyorlar. Yapın diyen de var. Tabii ev sahipleri bu tarz düşüncelere dalanlar genelde, kardeşim benim psikolojimden iyi önemli mi? Yani kiracı var, başlarken her şey güllük günistanlık, her şey iyi, zam zamanı geldiği zaman tartışmalar, şunlar bunlar, kirayı yatırmıyor, şöyle oluyor böyle oluyor tartışmaları falan, bunları yaşamak istemiyorlar. Herkese selamlar, iyi yayınlar demiş Ömer Abacıoğlu, çok teşekkür ediyorum, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Aylık artış sadece %1.7 seviyesinde kalmış ve piyasadaki nakit sıkışıklığını ve talebin ne kadar düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Bu arada yeni kiracı endeksi verilerine baktığımızda, değerli dinleyiciler, yeni kiralanan evlerin fiyatları nominal olarak %30.4 artmış. Ancak bu artışın da enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Bu arada kiralamalarda da bir düşüş olduğunu söyleyelim. Yani benim mesela birkaç tane böyle emlakçı arkadaşım var. Onlarla konuşuyoruz, ediyoruz falan. İşler nasıl? Abi hiç iş yok ya. İşler çok kötü. Hiç yaprak kımıldamıyor falan diye böyle şeyleri var, tepkileri var. Ama görüyorum ben 70, 80, 90, 100 küsür böyle kiralamalar doluyor. İnsanlar bu paraları nasıl veriyorlar ya? Allah Allah. Hanımlar beyler, Türkiye'de ortalama konut fiyatları 5 milyon 20.264 TL'ye ulaşmış. Endeksanın haberi bu. Muğla'da 10 milyon 710.000'in üzerinde, yaklaşık 11 milyon. İstanbul'da yaklaşık 7 milyon. Aydın'da yaklaşık 7 milyon. İzmir'de yaklaşık 6,5 milyon. Çanakkale'de yaklaşık 6 milyon 200 bin. Kıymetli dinleyiciler, devam edelim. 1 Temmuz. Temmuz 1'de tatile girmeyecek. Neresi girmeyecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeyecek. Meclisteki vekiller dedi ki olmaz, çalışacağız. Çalışmadan ilerleyemeyiz dediler. Çalışmamız lazım. Bol bol sorunları, sıkıntıları görüşmemiz lazım mı diyorlar acaba? Değerli dinleyiciler, meclis genel kurul ve komisyonlar bu kritik yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar Temmuz ayı içinde mesai yapmaya devam edeceklermiş. Onu da belirtelim sizlere. Çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar.
Onu da görelim. TRT'nin İran Yeni Zelanda maçı parası ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Son yılların en çok tartışılan noktalarından bir tanesidir bu değerli dinleyiciler. Ha ne kadar izliyorsunuz, ne kadar takip ediyorsunuz ama devletin kurumu yani bizim kurumumuz sahiplenme duygusu var mı? Kaldı mı? Bilemiyorum. Ya TRT şimdi resmi bir kurum yani ne diyeyim Allah'ını seversen ya. İnsan biraz daha dikkatli olur be kardeşim ya. İran Yeni Zelanda maçı 4 dakika boyunca İran milli takımını Yeni Zelanda diye anlattı arkadaş. Ta ki bir tane futbolcunun yakın plan çekimini görene kadar. Geçmiş olsun diyelim o spiker arkadaşa da. Yani o da kolay bir şey değil. Olabilir ya insanlık hali diyelim. Keşke TRT'de olmasaydı. Keşke böyle devletin kurumunda olmasaydı, yapılmasaydı. Ama insan oldu işte dalgın olabilir. Kafası şu olabilir, bu olabilir, falan olabilir, filan olabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Özel hayatınızda ne olursa olsun iş başına geldiğinizde, işinizin başınıza geçtiğinizde bunu ne yapamazsınız değerli dinleyiciler? Bunu yansıtamazsınız. Yani iş yerinden içeriye girdiğiniz anda, o kapıdan içeriye girdiğiniz anda kıymetli dinleyiciler her şey bitmiştir. Güler yüzlü olacaksınız. Güler yüzlü olmak durumundasınız yani. Ben mesela karşılaşıyorum. Bir tane otomotiv firması ile ilgili son günlerde, son birkaç aydır sıkıntı yaşıyorum. Kendimi tutuyorum. Acayip acayip olaylarla karşılaşıyorum. Acayip şeylerle karşılaşıyorum. Oyalama deseniz var. Müşteri memnuniyeti deseniz yok. Müşterinin yanında... yani araç sahiplerinin yanında böyle bağırmak, esmek, gürlemek deseniz var. Sanki mahalle esnafıymış gibi o kurumsal ki bahsettiğim otomotiv firması dev de bir firma yani. Yani ismini vermiyorum şimdilik bir şey söylemiyorum. Ama ortada bir mağduriyet var mı var? Yalan var mı var? İnsanları oyalamak var mı var? Mağdur etmek var mı var? Sonra bilgisizlik var mı var? Bu acayip zaten yani. Hizmet verdiğiniz bir aracı bir sıkıntısından dolayı alıp başka bir sıkıntıyla tekrar vermek durumu var ama dediğim gibi şimdilik susuyorum. Şimdilik sadece şöyle bir şey yaptım. O büyük şirketin hem Türkiye hem de global yurt dışındaki CEO'larına, yetkililerine sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme mesajlarını gönderdim kendilerine. Ama işte diyorum ya müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Dikkat etmek lazım. Müşterinin yanında öyle bağıramazsınız, çağıramazsınız, kızamazsınız falan filan. Şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Bunları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz evet. Radyocuysak soğuk içecek tüketip sesimizi kaybetmemeliyiz demiş dinleyicimiz. Hikmet Güler göndermiş. Doktor Hikmet Güler göndermiş. Doktor galiba beyefendi. Vallahi ne yapalım dikkat eder. Bütün radyocu arkadaşlarımız bizler de dikkat ederiz. Elimizden geldiği kadar. Bu arada soğuk içecek içince mi şey olur? Kısılır ses. Yani ses kısıklığı sadece ondan mıdır? Hani soğuk içecek içtik diye, gazlı içecek içtik diye midir? Nedir? Ya da ne bileyim. Bağırırsınız, çağırırsınız, değil mi? Kızarsınız, sinirlenirsiniz ya da maç izlersiniz, tezahürat yaparsınız falan. O zamanlar da gidebilir ses. Doğru yani, doğru tespit. Da şeyi merak ettim. Ses kısıklığı, özgür ses kısıklığının sebeplerine bakmak lazım ya herhalde. Hani hangi durumlarda ses kısılır? Ses kısıklığına neden olacak şeyler nelerdir? Neyse, alerjenik de olabilir diyorsun, öyle mi? Bunu şimdi bu işin uzmanı alanında olan kişilerle bunları konuşmak lazım tabii. TOKİ kiralık ve konut yapımını dar gelirliye ev yapmasını çoğaltması lazım demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Hanımlar beyler şimdi ne kadar vaktimiz kaldı? Konuğumuz geldi mi bu arada?
Geldi, tamam. 3-5 dakikamız var, kısa bir zamanımız var. Sevgili Yonca Lodi konuğumuz olacak hanımlar beyler. Siz de Yonca Lodi'ye selamlarınızı ve sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Yapay zeka destekli dil öğrenme getirdi Milli Eğitim Bakanlığı. Adı ne biliyor musun? Dilim. Mobil uygulaması da var. Dilim uygulaması. Web sitesi de var. Orada konuşma, yazma, etkinlik. Ben indirdim bu uygulamayı bu arada. Dilim uygulaması. Yazıyorsun, indiriyorsun. Seçiyorsun orada hangi dili. Ben şu anda İngilizceyi gördüm. İngilizce için söylüyorum bunu. Ondan sonracımı İngilizce öğrenmek için falan diyor. Bakıyorsun, merak ettim çünkü haberi görünce. Ondan sonracıma uygulama içinde yer alan yapay zeka asistanı sayesinde günün istediğiniz saatinde sanki karşınıza yabancı bir öğretmen varmış gibi karşılıklı konuşma, yazışma pratiği yapabiliyormuşsunuz. Yabancı dil önemli şimdi. İngilizce özellikle önemli. Yurt dışına çıktığınız dönemlerde sevgili dinleyiciler, dilim uygulaması. Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş. 221 gözaltı var orada değerli dinleyiciler. Türkiye'de 15 milyon kişi sosyal yardıma mahkum şekilde değerli dinleyiciler. Yoksulluğu gizlemek amacıyla kullanıldığı savunulan yoksullukla mücadele bütçesinden rekor harcamaya imza atılmış. Mayıs ayında 45.4 milyar TL olmak üzere Ocak-Mayıs 2026 döneminde 190.5 milyar yoksullukla mücadele harcaması gerçekleştirilmiş. Şimdi Türkiye'de derinleşen geçim sıkıntısı ve bunun bütçeye getirdiği yük çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Sadece Mayıs ayında yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar bütçesinden 45.4 milyar TL harcanmış. Değerli dinleyiciler, 2026 Ocak-Mayıs döneminde 190 milyarın üzerinde bir para gitmiş. 15 milyon sosyal yardım alan insan Türkiye nüfusunun yaklaşık %17-18'ine denk geliyor. 15 milyon insanın hayatını devam ettirebilmesi için devlet desteğine, yani sosyal yardıma muhtaç kalması hakikaten madalyonun diğer ağır bir tarafı. Bu tabloya baktığımız zaman değerli dinleyiciler, eleştirilerin odak noktasında bütçelere istihdam yaratmak, ne bileyim enflasyonu düşürmek, alım gücünü kalıcı olarak artırmak gibi yapısal çözümler olmalı ama günü kurtaran nakdi ve aynı işte gıda fatura desteği gibi yardımlarla harcamalar yapılması tabii ki düşündürücü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde dar gelirlerin maaşının %77'sinin sadece kira, gıda ve ulaşıma gittiğini yönündeki tespitiyle bütçe harcaması tamamen örtüşüyor. Halkın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak noktaya gelmiş olması işte devletin bu yardımları zorunlu olarak artırmasına neden oluyor. Ama her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim kıymetli dinleyiciler. Yani sosyal yardımlar, her zaman söylüyorum, övünülecek bir şey değildir. Değerli Okan abim, iyi yayınlar. Yonca Lodi'yi çok sevdiğimiz bizim kuşağın sesine, duruşuna, emeğine büyük hürmet gösterdiğimiz gerçek bir sanatçımız. Çok güzel bir yayın olacak eminim demiş. Dur, bu mesajı ben okunmadı olarak işaretleyeyim Özgür. Yonca Lodi'ye geliyor mesela, canım kardeşim, sevgili kardeşim. Aykut Bulut, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Merhabalar Okan Bey, lütfen bir gün engelli sorunlarına değinseniz mutlu oluruz. Ben bununla ilgili daha önce yayın yaptım ama kısaca engelli hakları geriye dönük ellerimizden alınmıştır. Kardeşim engelli ve iyi durumda değil. Açıkçası demiş, iyi yayınlar demiş, Zafer Bey göndermiş. Tabii ki de sevgili Öznur. Şu anda göz göze geldik sevgili Öznur'la. Zafer Bey'in bu isteğini yerine getirelim, olur mu Öznur? Yani bu konuyu bir kenarda tutalım. Engelli dostlarımızla ilgili bir yayın gerçekleştirelim. Ama bunu da tabii bir uzmanla, bilen biriyle, bir dernek başkanı vesaire olabilir, konuşuruz. Gördüğünüz üzere sevgili editörüm Öznur notlarını aldı. Ben şimdi sizden yüksek müsaadenizi istiyorum. Güzeller güzeli sevgili Yonca Lodi'yi stüdyomuza alacağız. Sonra buradayız.

0: gel buraya, nereye gidiyorsun bu tarafa doğru?
1: Mikrofon vurdu diye.
0: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası...
1: Ne yapayım?
0: Sevgili Gülce, hoş geldin.
1: Başladık. Çok güzel. Mı?
0: Başladık.
1: Gerçekten.
0: Vallahi gerçekten.
1: O zaman hoş.
0: Numara yapmıyoruz.
1: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
0: Ya hiç önemli değil ya. İnanılmaz bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar, sevgiler ve güzeller güzeli. Eminim hepinizin çok sevdiği isim. Valla sevgili Yonca Rodi stüdyomuzda, önce sevgili Yonca Rodi'ye hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Bu kadar çok sevilmek nasıl bir şey?
1: Ay de çok utanırım değil mi? Çok utanırım evet. Ben hiçbir zaman buna alışamadım. Yani sevilmek çok güzel de. Hani böyle çok güzelsiniz, çok harikasınız. Ben buna alışamadım. Ben çok utanırım. Ben çok utanıyorum gerçekten. Hep utandım. 30 yıldır utanıyorum.
0: Hadi ya, hala bitmedi geçmedi yani.
1: Aynen, çok şükür ya.
0: Çok ama çok
1: şükür.
0: Güzel bir şey değil
1: çok
0: mi? Tadı çok güzel
1: çok
0: değil
1: şükür.
0: Mi?
1: Şükür. Yani ben çok nadir kötü yorum, hiç denecek kadar, binlerce şükür, böyle hani klavye delikanlıları vardır ya, çok yani bunca yıldır hani hakikaten bir elin parmağını geçmez yani.
0: Bunun peki arkasında yatan şey ne? Yani bunu sağlayan
1: gerçeklik.
0: Şey? Gerçeklik.
1: Gerçeklik mi? Gerçek. Benim dinleyicilerimle gerçek bir bağım var. Onlar beni artık çok iyi tanıyorlar, çok iyi biliyorlar. Hem de bilmedikleri şeyler var. O bilmedikleri şeylerin ne kadar benim tarafımdan özenle korunduğunu da farkındalar. Ona çok büyük saygı gösterdiler ilk günden bu yana. Birbirimizin hayatına saygı ve ben onların müzik zevkine, isteklerine saygı duyuyorum. Onlar da benim paylaşmak istediğimle paylaşmak istemediklerime saygı duyuyorlar. Gerçek ilişkiyi oluşturdum.
0: Ne güzel bir şey. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ama çok güzel bir şey. Ben ya mesela şarkıları açtığımızda, Yonca Rodi şarkılarını açtığımızda insanların ezbere biliyor olması, hemen hemen bütün şarkılara eşlik ediyor olması falan, bu tadı inanılmaz güzel bir şey.
1: Çok
0: ya
1: şükür.
0: Değil mi? Yani
1: ya ben bu kadar bunca yıldır şanslıyım. Çok hit çıkaran bir şarkıcıyım ben ve hep gerçekten kariyerimde çok hitim var. Bu önemli bir şey. Yani hit yapalım, hadi şu işte dillere düşsün bilmem ne falan diye hiçbir zaman hedefleyerek yola çıkmadım veya öyle bir iş yapmadım. Ama hep istediğim, hep inandığım ve gerçek olduğuna inandığım şarkıları söyledim. O da dinleyiciye ulaştı aslında. Biraz formülün sebebi bu yani. Yani formülün çalışıyor olmasının sebebi bu.
0: Ya bunların inşallah devamı da geliyor ve gelmeye de devam ediyoruz. En sondan başlayalım. Sevgili Murat'la, Murat Güneş'le, onu da burada daha
1: selamlar,
0: önce.
1: Selamlar, evet, selamlarını
0: gönderelim. Selamlar gönderelim buradan. Sevgili Murat'ı da ağırlamıştık. Gerçekten bambaşka bir isim ama şarkı da çok güzel olmuş. Hikayesi ne bunun? Önce oradan bir başlayalım.
1: Murat'la bizim çok uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlığımız var. Yani sadece iş hayatımızda değil, dost olarak da çok birbirimizin hayatındayız. O yüzden de hani dertleşiriz, konuşuruz, güleriz, birlikte Game of Thrones seyrederiz falan, hani böyle çok çok paylaşımlarımız vardır. Aysel Gürel'in hastalığı sırasında biz tanıştık. Murat'la bir daha da ayrılmadık. Bizi birbirimize bağladı ve gitti. Ben hep öyle derim. Yani bir de onurumuz vardır bizim. Aysel'in bağladıkları derim.
0: Ah ne güzel ya.
1: Bizi bağladı ve gitti. Sonra ömürlük yoldaş olduk birbirimize. O yüzden de Murat'ın yaptığı şarkıları bilirim ben. Hani işte bir şarkı yapar, bana atar, ne diyorsun der veya bu senin der, atar bir
0: yer, böyle çok
1: durduk
0: güzel
1: yerde falan. İncir Ağacı da bana dinlettiği şarkılardan bir tanesiydi ama o zaman daha şarkıcılık kariyeri başlamamıştı onun. Ve şarkı söylemeye niyeti vardı. Ben de daha doğrusu ya söylesene, şarkı söylesene, çok güzel sesin var falan diye hep söylerdim ona. Beşinci mevsimi yapacaktık. Beşinci mevsime karar vermiştik. Beşinci mevsim önce şarkıları dinliyorduk. Bak bu da var, bu da var. Şunu mu söylesek, bunu mu yapsak, bunu mu söylesem ben bilmem falan diye İncir Ağacı'nı dinletti bana. Bu anlattığım hikaye 10-12 senelik bir hikaye
0: Allah
1: yani.
0: Allah.
1: İncir Ağacı'nda dedim ki Murat, hemen bu şarkıyı hemen söyle, hemen çık bu şarkıyla. Ya öyle mi diyorsun? Vallahi çok güzel şarkı, inan çok da yakışır sana dedim. Ondan sonra o da kafasına düşünüyormuş ki Yonca bunu söylese.
0: Öyle bir beklentisi var yani.
1: Evet evet. Sonra bir anda benim bu düet listesi, şimdi bu sene böyle bir düet listesi oluşunca, daha doğrusu böyle bir akşam yine Murat'la konuşurken ben bu projeyi anlattım ona, telefonla konuşurken, ya Murat biliyor musun ben bir proje yazıyorum, işte düet listesi olsun, işte ben farklı müzik türlerinden de insanlarla bir araya geleyim falan, böyle düetler yapayım, araya teklileri koyayım, sonra onları albüm yapayım falan.
0: Ne zaman oldu bu görüşme? Ne kadar zaman tahminen?
1: Nisan.
0: Ha, bu sene Nisan.
1: Tabii tabii. Ya,
0: biz o zaman Nisan şimdi birazdan geliriz oraya. Bizi yeni yeni sürprizler yani, bekliyor
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii tabii. Ondan sonra ya çok güzel fikir, hemen yap falan dedi. Ama onun çıkacak şarkıları vardı. Tekneleri vardı. İşte 5 şarkılık bir EP'si vardı falan. Ondan sonra senle yapalımı konuşamadık o yüzden. Hı. Senle mi yapsak ilk falan diye. Ben dedim ki ben o zaman şunla yürürüm. Hı. Şöyle yaparım falan diye. Tamam tamam dedi falan. Sonra bana başka bir şarkı gönderdi. Bak bunu da al dedi. Aa tamam süper, alıyorum.

0: Ama dedi şarkı dedi WhatsApp'tan atmayacağım dedi. Atarsam adını görür anlarsın dedi.
1: Nereden atacak?
0: Ondan sonra maille. Mailin neydi senin mail? Çok komik adam ya. Ondan sonra mailini attı bana. Ondan sonra ben daha melodi girdi. İcracı bu dedi, Murat bu icra. Hadi söyleyelim mi, yapalım. Ne oldu sen? Yok yok, her şeyi boş ver, bunu yapalım mı? Hadi yapalım diye biz böyle.
1: Ya çok iyisiniz ya.
0: Sabahın köründe çığlık çığlığa iki insan telefonların ucunda. Ya ben bu coşkuyu paylaştığım insanları şey seviyorum. Ya. Yani hani şey. Onlarla iş yapmayı çok seviyorum. O yüzden iyi ki yapmışız. Hı. Çok güzel
1: çok
0: gidiyor.
1: Güzel olmuş. Maşallah. Çok güzel
0: hem
1: olmuş.
0: Çok güzel
1: maşallah.
0: Olmuş hem de çok güzel gidiyor. Çok da keyifli oldu yani bu projeye Murat.
1: Ne kadar sürdü o stüdyosu mütüdyosu falan?
0: Biz uçarak.
1: O kadar ya.
0: Biz o pazar stüdyodaydık.
1: Hatta telefonda bitirdik
0: tabii,
1: her şeyi
0: tabii,
1: bitirdik.
0: Biz hafta içi yani bunu pazartesi ya da salı konuştuysak biz pazar günü stüdyodaydık yani o derece. Can'ı ben arıyorum şimdi bir dakika dedi, işte Can'a hemen demo gitti falan böyle. Ondan sonra Can'la hemen böyle üçlü telefon yap, ben Can'a tamam bakıyoruz hadi geliyor falan diye böyle bir anda. Bizim çünkü aslında yani hemen Mayıs'ın başında çıkalımdı. Ancak artık 15'te yetiştirebildik.
1: Hep böyle misin? Yani hem Yonjero diye hem de Murat da yani böyle bir an önce olsun heyecanı hep
0: ben
1: var mıdır?
0: Ben beklerim. Dururum mesela, 2 senedir bir şey yapmadım. Dururum sonra son bir ayda böyle vururum diye. Ama aslında benim o birazcık koza kısmım. İşte kozadan bir günde bir anda çıkar ya kelebek yani öyledir ya. Hep ona benzetirim ben meseleyi. Kozayı örerim. Sonra bir anda hızlıca.
1: O 2 sene niye?
0: En son çıkardığım şarkıdan bu yana 2 sene geçti. Aslında arada bir tane şarkı bitirdim. Şarkı da sonbaharda çıkacak, o da Murat'ın şarkısı ama çok da sevdiğim de bir şarkı. Biraz da böyle çok duygusal ağırlığı olan bir şarkı. Onu böyle yaz aylarında aslında harcansın istemedim. O biraz bekliyor.
1: Öyle bir şey var ama değil mi? Yani yaz aylarında o tarz bir
0: yani
1: şarkının çıkması çok etkisi olmayabilir.
0: Yani
1: daha hareket bekliyorlar
0: birazcık
1: falan.
0: Birazcık daha böyle kıyafetlerle beraber hafifliyorlar ya. Zihnen değil belki ama. Hani işte hava güzelleşiyor. İşte
1: halbuki bu ülkede de zihnen niye hafiflemeyelim ki?
0: Neden acaba? Yani ne? Halbuki ne deldiniz bu? Allah'ım ya, nankör müsünüz desiniz?
1: Allah'ım sevgili Yonca.
0: Ondan sonra o yüzden de bu incir ağacı böyle yani yeni bir şey arıyordum. Hani bunu diğer şarkıyı bekletiyorum çünkü o şarkıya da çok inanıyorum ama biraz daha böyle bir yaz sonu bir aşklar bir bitsin bakalım.
1: Bir dakika, yazın bu düetler konusu falan.
0: Düetler yürüyecek bir anda.
1: Yürüyecek.
0: Şimdi düetler yürüyecek. Belki yaz
1: İsimler
0: ortası
1: belli
0: yetiştirir.
1: Mi?
0: Benim kafamda belli ama siz.
1: Kendilerinin haberi mi yok? Bizim mi haberimiz yok? Kimin haberi yok?
0: Kendilerinin haberi olmayanlar da var. Takvimlerini beklediklerim de var. Yani herkesin takvimine
1: kaç
0: de uydurmaya
1: isim?
0: Çalışıyorum. Evet. Onun öyle bir sınırlaması
1: öyle
0: yok.
1: Mi?
0: Yani hani ben hani şarkı bazlı gidiyorum aslında. Şimdi mesela bir tane şarkı var elimde. Onu kimle söyleyeceğimi biliyorum.
1: Bunlar yeni bir şarkı mı sevgili Yonca?
0: Genelde yeni bir
1: yeni
0: şarkı. Evet. Ya yani güzel bir cover da olabilir ama hani ben cover'ı tekli olarak kendim söylemeyi tercih ederim. Cover'ı düet biraz çok kolay bir iş değil. Çok da iyi örneği bilmiyorum ben. Çok ben görmedim son zamanlarda. O yüzden de teklilerim devam ederken araya da düetleri sokacağız bakalım.
1: Ay çok güzel ya. Merakla bekliyorum. Harika. Hareketli var mı onların içerisinde peki?
0: Var.
1: Vay be, yani bir an önce gelsin artık ya. Aynı şey sabahı bekleyememek gibi biz de bekleyemeyeceğiz şimdi.
0: Ya şimdi belki yaz ortasına gene bir şey yetiştirmeye çalışıyorum.
1: Sürekli girip bakacağız böyle çıkmış mı bir şey çıkmış mı çıkmamış mı.
0: Evet ama şimdi incir ağacı da çok da güzel gidiyor. Yani kıyamadım da incir ağacını sonlandırıp yeni bir şey yapmaya, bakalım göreceğiz.
1: Yeni bir şey geldiği zaman öncekinin bir anlamda sonlanması mı oluyor, ne o?
0: Yani benim şarkılarımda pek
1: öyle
0: olmadı
1: şey
0: bugüne
1: yok.
0: Kadar. Yani ben hani hala sana bir
1: evet
0: şey olmasın
1: ya.
0: Sahnede ya. 2 kez söylüyorum yani.
1: Ben az önce ilk yarım saat içerisinde arkadaşlara döndüm. Dedim ki hadi birer tane Yonca Rodi şarkısı söyleyeyim. Biri anlatma dedi. Biri hıçkırmalısın dedi. Biri düştüyse kalkarız dedi.
0: Çok şükür.
1: Aliye diyenler falan filan böyle müthiş ya
0: çok
1: gerçekten.
0: Şükür,
1: çok bu çok
0: şükür.
1: Güzel bir şey. Sevgili dinleyiciler 0505-171-66-56 canlı yayında sevgili Yonca Rodi konuğu muhteşem enerjisiyle dinleyicilerimizin mesajları var. Değerli abicim iyi yayınlar. Yonca Lodi'yi çok sevdiğimiz bizim kuşağın sesine, duruşuna, emeğine büyük hürmet gösterdi.

0: Efendimiz gerçek bir sanatçımız, çok güzel bir yayın oluyor eminim demiş. Aykut göndermiş, Aykut Bulut. Utanmak iyidir Yonca Hanım. Ayrıca sizin utanacak bir durumunuz olduğunu sanmıyorum. Bir lahmacun yemeyecek hale getirenler utanmalı. Seviyoruz ilgiyle, saygılar demiş sevgili Zafer Bey göndermiş.
1: Şimdi konsolosluğunda üstündeyiz arkadaşlar, yapmayın. Bin tane güvenlikten geçtik. Arkadaşlar yapma, çok tehlikeli bir konudayız şu anda.
0: Bu müzik hikayesi hep var mıydı? Yani hep bu çocukluktan var
1: olan. Çocukluktan yani şöyle hep hani bu hadi kızım klasik şarkı söyle durumu bizde vardı. Çünkü babamın sesi çok güzeldi. Hı-hı. Hep şarkı söylenirdi bizim evimizde. Hı-hı. Annemin sesi çok güzeldi. Hı-hı. Sürekli sabah uyanılır. Uyanmakla beraber müzik açılır. Türk sanat müziği. Hı-hı. Ya evde kanaryalarımız vardı. Babam bülbül sesleri dinletirdi. Onlar bülbül gibi ötmeyi öğrensinler falan diye. Böyle bir bıcır bıcır bir sesli bir evdi bizim ev. Hı-hı. O yüzden de tabii ben ilk günden itibaren şarkı söyleyen bir çocuktum. Hı-hı. Kimse de bunu yadırgamadı. Hı-hı. Zaten bebekken beni ağlatamazlarmış. Tabii yani eğer ağlarsam kıyamet, öyle bir sound. Böyle yüksek ses. Oradan anlamışlar zaten bir şey geliyor.
0: Bu çok iyi.
1: Evet. Sonra İlkokulda kız grubum falan vardı. Manifest değilim ben be. İlk manifest burada. lütfen. Bayağı ilkokulda kız grubum vardı benim. Dans edip şarkı söylerdik.
0: Allah
1: falan.
0: Aşkına.
1: Tabii, Türkiye'nin yani ilk kız grubu.
0: Çok iyi ya.
1: Tabii. Çalışırdık bayağı. Ciddi böyle. Ciddi misin
0: sen? Sen kendin mi planladın
1: tabii,
0: bunu?
1: Tabii. Öyle yapın. Sen söylüyorsun. Böyle yapın. Ben şu şarkı söyleyeceğiz şimdi falan diye. Böyle gösteri yapardık okulun özel günlerinde. Çok komik. Ama ilkokul birden ikiden bahsediyorum.
0: Allah.
1: Yani.
0: Müthiş bir şey ya.
1: Ama sonra bir şey oldu. Benim aklım ermeye başladıkça, biraz da büyüdükçe aileye tepki, aile çünkü yap kızım, söyle kızım, yap babam özellikle, işte seni konservatuara vereceğim bilmem falan dedikçe ben böyle geri çektirmeye başladım kendime.
0: Allah Allah. Halbuki bu destek çok önemli.
1: Çünkü o çocuk aklımda o Türk sanat müziği istiyordu. İşte İTÜ'ye vereceğim seni falan dedikçe ben şimdi Türk sanat müziği deseler canımı veririm. O kadar çok seviyorum. Sahnede mutlaka söylüyorum. Çocuk aklı işte.
0: Evet.
1: Ben o ara yazmayı keşfettim. Yazmaya çok heves, çok kitap okurdum. Ben
0: kaç yaşında
1: okurdum
0: bu arada?
1: Yani böyle artık ortaokul civarı yazıyorum, okuyorum, sürekli okurdum yani. Hani beni bırak bir yerde, hani şu kadarcık bir şey ver, ben okurum yani.
0: Allah.
1: Öyle,
0: çok iyi
1: öyle
0: ya.
1: Bir çocuktum hep.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra okumak yazmak derken ben gazeteci olacağım dedim. Hatta işte basın yayın okuyacağım dedim. Sonra belki dedim işte ana şey yaparım, ara pedagoji de okurum, çocuklarla aram çok iyi. Ben bunu yapacağım.
0: Ama Yonca'da da iyi gazeteci olurmuş.
1: Onu da anlatacağım birazdan. Neler oldu?
0: Yani burada olmayabilirdi muhtemelen.
1: Ondan sonra
0: hani biz kendisine gidiyor olabilirdik.
1: Bak kesin. %100. Ondan sonra neyse. Sonra ben böyle işte karar dedim ki meslek sesine gireceğim. Çünkü dedim Maçka'nın basın yayın lise var işte. Maçka'yı basın yayın orada okuyanlar işte öbür tarafa üniversiteye kolay giriyor bilmem ne falan diye. Tamam dediler, bizimkiler hiç karışmazdı zaten. Ne istiyorsun onu yap, zaten ben tek çocuktum. Onlar sabah giderler akşam gelirler. Ben hep yalnız büyüyen bir çocuktum ama buna çok etkisi oldu yani. Çok kendimi büyütebildim bu sayede. Tamam dediler, okey. Kendi başıma yapınca da tabii ben boşluk doldurmak için yapı meslek sesini yazmıştım Zincirli Kuyu. Ne alaka? Ama 5 tane yazmak gerekiyordu. 5. yani da yazmışım diyerek. Yanlış yazmışım. Bir puanım tuttuğu halde o kaydırma yüzünden yapı meslek sesine girdim ben. Merhaba, buyurun. Teknik resim.
0: Üstüne bir de mimarlık.
1: Ne alaka? Yani ne yapıyorsun arkadaşım? Ama işte Allah kurar nedir, lafı okul kurar kader güler işte Allah getiriyor yani, ilahi düzen diye bir
0: peki?
1: şey var. O lise sayesinde ben müziğe başladım.
0: Lise sayesinde.
1: Yap meslek sesine girdim ama bir 10 Kasım töreninde böyle küçük bir dörtlük söyledim, bana denk geldi. Ben indiğimde okul orkestrası üşüştü başıma, sen bizim solistimizsin dediler. Belki ben elimde mikrofon tutmadım hayatım boyunca ve ben lise 1'de bir anda bir orkestra solisti
0: Allah
1: oldum.
0: Allah Allah.
1: Dedim ki tamam, madem yapacağız bu işi, öğreneceğiz o zaman. Mükemmeliyetçiyiz
0: ya. Yani bir de bir de bir artist ki daha o zamandan.
1: Öğreneceğiz o zaman, yapacak bir şey yok. Sonra işte lise ikinci sınıfta stajlarımız vardı bizim. Hı. İşte ben bir yandan mimar yanında çalışıyorum, bir yandan okula gidiyorum falan. Hı hı. Dedim ki bir müzik kursu bulayım. Allah'ın işi bilmeden yine. Hı. Kapısını çaldığım kurs kimin?
0: Kimin?
1: Timur Selçuk.
0: Oo. Vay vay vay vay vay.
1: Timur Hoca dedi ki beni hemen sınıfta ayırt etti. Sen gel bakayım buraya. Sen konservatuara gireceksin. Hı. Peki hocam. Girip babanı kabul etmez misin? Al böyle sokarlar adamı konservatuara. Timur Hoca rahmetler içinde uyusun.
0: Amin.
1: Toprağı bol olsun, ışığı bol olsun. Onun sayesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim. Ondan sonra hayat başladı.
0: Oraya geleceğim dedin ya, gazetecilikle ilgili olarak. Bak, o ne Allah aşkına, sevgili, merak ettim. Sevgili, orada bir şey var çünkü.
1: Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta bir konserdeydim. Hı. Konser erken bitti. Gece de sevgili Fatih rahmetli Fatih Ürek sahne alıyor. Hı. Dediler ki ay hadi Fatih'e gidelim. Hı. Erken bitti benimki çünkü şey mekan konseri değildi benimki. Daha erken bitti. Ondan sonra hadi Fatih'e gidelim, Fatih'e gidelim. Ondan sonra hiç Fatih'e söylemeden gittik. Hı. İşte bir yerde böyle küçücük oturduk. Onun bizi görmeyeceği yerde. Görmez mi? Sahneden indi, baktım sarılmış öpmüş, şarkı söylüyor ama. Ondan sonra işte çekiştirerek beni şeye aldı, sahneye aldı. Ondan sonra işte birlikte söyledik ettik falan. Benim çocukken bir karşılaşmışlığım vardı rahmetli Turgut Özal ve eşi Semra Özal'la. Hı hı. O zaman bana sormuşlar işte ne olacaksın, gazeteci demişim çocukken. Hı. Ondan sonra Semra Hanım vardı seyircilerin arasında.
0: O gün orada. Hayda.
1: Ben sahnedeyken dedim ki biz dedim rastlaşmıştık dedim ben çocukken. Bana sormuştunuz ne olacağım diye. Hı. Dedim. Gazeteci diye cevap vermişim ama gördüğünüz gibi buralardaydı. Semra Hanım böyle ay iyi ki olmamış. Gazeteciler de çekti hiç. Ay iyi ki olmamış.
0: Böyle bir hikaye. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Yonca'yı hakikaten gerçekten Türkiye tanıyor, biliyor. Gazeteci olsa yine bilirdik.
1: Bilmiyorum.
0: Bilirdik. Bilmiyorum. Kesin bilirdik. Ya şimdi şu muhtemelen bir değil birçok Yonca Lodi haberi yapardık. Doğru söylüyorsun.
1: Eyvallah. Başıma neler geçti.
0: Sevgili Yonca Lodi, o toplardan içinde sorular var onların. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Bu arada ben de gelen hanımlar beyler stüdyo konuğum sevgili Yonca Rödü muhteşem enerjisiyle bir taraftan ben de sizlerden gelen mesajlar onlara bakacağım şöyle. Bir gece eski sevgilimin yeni sevgilisinin kız kardeşim, bu ne ya, profilinde geziyorum. Yanlışlıkla bir videoya tıkladım. Ses de son ses acıkmış. Evdekiler uyuyor. Gecenin üçü. Videodan birden Yonca Rodi'nin Sana Bir Şey Olmasın şarkısı pat düm diye çalmaya başladı. Heyecandan telefonu yataktan aşağı fırlattım. Telefon gitti, komodinin arkasına sıkıştı. Şarkı orada. Beni unuttun buralarda diye avaz avaz çalıyor. Ben komodini çekmeye çalışırken evdekiler hırsız girdi sanıp odaya daldılar. Annem beni el feneriyle arkasında ağlarken buldu. O gece hem rezil oldum hem de o hesabı gizlemeyi unuttum. Yakalandım. Yonca abla, şarkının introsu neden bu kadar yüksek giriyor? Gözünü seveyim demiş. Ufuk Işık göndermiş.
1: Sevgili Ufuk, şimdi kendi becerisizliğini koskoca Yonca diye vakfetmen hoş değil. Şimdi sen gecenin bir yarısı beceremediğin stalk yüzünden benim müziğime patküt dersen Allah'ın da işte sopası yok.
0: Allah'ım çok iyi ya.
1: Yapacak bir şey
0: çok
1: yok.
0: Çok iyi ya.
1: Allah çarpar adamı.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Seninle yaşayan yaşayan yaşlanmaz söyleyeyim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ha. Kimse yapamıyor.
0: Kanter içinde kaldı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunu anlatmak istersin insanlara. Gerçekten kimse yaşamıyor yani. Oğlum da mecbur. Mecbur annesiyim, ne yapsın? Mecburen. O da görevi bitince gidecek yani.
0: Gidecek diyorsun.
1: Anne Almanya gitsem mi falan diye başladı. Ay Allah'ım ya.
0: Ne diyor, soruda ne diyor bu arada?
1: Sabah uyanınca ilk baktığın şey telefon mu yoksa aynadaki sen mi? Hı. Ay ikisi de değil, telefonun şeyi tanımıyor, yüzümü tanımıyor, telefon açmıyor.
0: Ay çok iyi yani.
1: Telefon açmıyor. Benim M4 benim aç.
0: Allah'ım.
1: Sabah açmıyor yani telefon.
0: Bak sevgili dinleyiciler, bir güldür güldür Toygan'da bu kadar güldüm. Bir de sevgili Yonca'da bu kadar güldüm.
1: Ya benim soğuk kadın diye adım çıkmıştır.
0: Vallahi çıkmış
1: ya,
0: var ya, evet. Hakikaten öyle.
1: Sen... beni yakından tanıyanlar öyle olmadığımı bilirler. Eğer hani gerçekten konuk olduğum insanla ilgili de pozitif hissedersem çok rahat olurum.
0: Ay çok
1: hiç,
0: iyi ya.
1: Yani hiç öyle biri değilim. Ben soğuk bir kadın değilim ama... Hani bak, sürekli her yerde de ben soğuk bir kadın değilim sevgili, diye gezemem
0: sevgili,
1: yani.
0: Sevgili Yonca bak, bu arkadaşlar bizim editör arkadaşlar kolay kolay buraya böyle kalabalık gelmezler.
1: Süper.
0: Bunların bir huyu var, sevdiklerine böyle geliyorlar. Ay, bak çok samimi söylüyorum.
1: Sağ ol.
0: Ben çok gülüyorum gençler burada, baksana sırılsıklam oldum Allah'ını seversen ya.
1: Ya şöyle ben artık telefona da bakmıyorum, aynaya da bakmıyorum. Gerçekten artık şu sabahları uyanıyoruz ve o kortizol seviyesi şey oluyormuş ya, hemen böyle stresle kalktığımız zaman çoğu zaman zaten böyle stresle uyanıyorsun. Hı-hı. Şunu yapacaktım, şöyle yapacaktım veya bir telefonla uyanıyorsun falan. Hı-hı. Hı-hı. Artık şunu böyle uyanıp bir 10 dakika gerçekten yüce yaradanla baş başa kalmayı tercih ediyorum sabahları.
0: Aa,
1: yani onu
0: güzel.
1: Yapabilmek istiyorum.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Uyanıp böyle hemen kalkmadan, zaten bir de kedim olduğu için. Hı-hı. Kedim
0: adı
1: zaten
0: ne?
1: Luna. Luna zaten saçımı başımı yolduğu için kalk mama ver diye. Zaten hani kendiliğinden uyanma pek olmuyor. Veya oğlum okula gidecek oluyor falan. Ama böyle bir 10 dakikayı geçirebilirsem sakin, o zaman telefon da tanıyor yüzümü.
0: 10 dakika ama, sonra.
1: Öbür türlü tanımıyor.
0: Çok iyi. Sevgili Yonca Lodi konuğum, hanımlar beyler, jingle'ımızı duyup tekrar geliyoruz.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, çok güzel bir şarkı olmuş ama ya.
1: Ya ben de çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum.
0: Vallahi çok. Bir şey söyleyeceğim ama gerçekten samimi cevap istiyorum. Yani hepsi benim çocuklarım falan filan diyorlar ama Yonca Rodi'nin en çok tuttuğu Yonca Rodi şarkısı. En.
1: Ama gerçekten buna cevap verilemez. Çünkü hepsiyle vakit geçiriyorsun. Hepsine mesai harcıyorsun. Şimdi en son yapılan en çok sevilen oluyor bir süre. Hani en küçük çocuk çok sevilir ya. Ama tabii ki bütün şarkılarımın içinde, hepsinin içinde benim hayata başlangıç şarkım Sana Bir Şey Olmasın. Yani Sana Bir Şey Olmasın tabii ki benim için çok özel. Yani benim tüm çömezliğimle. Öyleydim. Hiçbir şey bilmiyordum. Yani sudan çıkmış balıktım gerçekten. Onun bana hissettirdikleri, yaşattıkları, o dönemki ben, o dönem başka biriymişim. Şimdi başka biriyim. Ama bana 30 yıllık bir kariyer hediye etti Sana Bir Şey Olmasın.
0: Ne gibi bir başkalık o? Yani o değişim ne peki?
1: Çünkü çok fazla, yolda çok fazla şey öğreniyorsun. Öğrenmek istemediklerini de öğreniyorsun maalesef. İşte neler yaşandığını, işte arkada ne dolaplar döndüğünü, her türlü hainliği, negatif taraflarını da söylüyorum. Bir anlamda,
0: yani dışarıdan baktığımızda bize her şey toz pembe harika değil, gibi görünüyor değil, ama tabii değil
1: yani
0: aslında.
1: Ben hep söylerim yani hani bu camiada çoğu insanın tırnaklarının dibinde kan vardır yani tırmalamaktan. O kolay bir şey değil yani. Hele 30 yıllık bir kariyer, ben şimdi hani Yonca Rodi olarak değil de Yonca olarak dışarıdan baktığım zaman Yonca Rodi'nin hayatına çok kolay geçen bir 30 yıl değildi. 30 yıl neredeyse işte 99 ne oluyor işte 27 sene mi?
0: Evet.
1: 27 sene. Bunun öncesi de var. Albümlerden önce şarkı söylemeye başladım ben. Profesyonel hayatım daha 93'te başladı. O zamandan bu zamana çok uzun zaman geçti. Yola çıkmışsın. Daracık bir yolmuş. Otoban olmuş. Arada patikaya sapmış. O kadar çok şey var ki ve yol üstünde durup aldıkların yanına, koluna girdiklerin, yolda bırakmak zorunda kaldıkların, hem özel hayatında hem iş hayatında. O bir macera yani, çok uzun. Sana Bir Şey Olmasın o yüzden o maceranın başı olduğu için çok özel.
0: Şöyle bir şey var. Çok zor aslında iş, çünkü özellikle Yonca Rodi gibi bir isim yaptığının yenisinin daha iyisini yapmak durumunda değil mi? Bu bir şey yapıyor
1: her
0: mu?
1: Zaman.
0: Bir sıkıntıya soktuğu oluyor
1: yani
0: mu?
1: Yani bazı şey oluyorum bazen. Ya bu şarkı bana yakışmaz dediğim şeyler oldu. Bana gelip evet ya yani, olmaz bunu ben yani yok. Ben bu sözü söyleyemem dediğim şeyler oldu tabii ki. Ya benim için her zaman, çünkü sözler çok önemliydi. Anlattığım, belki bu gerçek ilişkinin sebebi de birazcık anlattığım hikayelerin inandırıcılığıdır. O sözlerin gücünden kaynaklanıyor. O yüzden de ben bu sözü söyleyemem arkadaşım dediğim şeyler oldu.
0: Çok güzel. Bu hala
1: içinde
0: da böyle. Disiplinli bir insan mıdır Yonca Rodi? Özellikle iş konusunda değil mi? Yani o sahne arkası, sahnede.
1: Çok disiplinliyim.
0: Öyle mi? Ya zor mudur seninle çalışmak?
1: Hayır, değildir.
0: Değil.
1: Disiplinliyimdir. Yani her şey usulüne uygun yapılsın isterim. Saatinde yapılsın isterim. Ama çok eğlenceliyimdir.
0: Bir kere yani, onu gördük canım.
1: Yani hani çok eğlenceliyimdir. Hani benim ekibim, ben 30 yıldır aynı orkestrayla çalışıyorum. Ben 18 yaşındaydım. O zaman bana çalan davulcuyla şu anda çalan davulcu aynı kişi.
0: Vay be, müthiş.
1: Ondan sonra işte ördek aldık işte sahneye artık. Çünkü emanette bazen tuvalete gitmesi gerekebiliyor. Emanete girin diye bağırıyor arkada.
0: Ah ya.
1: Ay duyarsa beni.
0: Attı mı? Alo.
1: O yüzden de yani eğlenmeden olmaz bu iş. Bizim işimiz eğlenmeden yapılamaz.
0: Biz şeyi merak ediyoruz. Şimdi biz konsere falan gittiğimiz zaman böyle manyak güzel bir şekilde her şey açılıyor, ediyor falan filan ya. Onun bir arkasının hazırlığı var değil mi?
1: Tabii canım, çok stresli
0: koşuşturma,
1: bir iş.
0: Koşuşturma falan
1: çok,
0: filan.
1: Çok stresli bir iş ama sahneye adım attığın anda her şey biter. Aksilik de olsa güler geçersin.
0: Hadi be. Ama sen onu tolere edebilecek
1: tabii,
0: de bir.
1: Tabii. Yani,
0: var mı öyle aksilikler falan sahnede yaşadın?
1: Koskoca Kırıkçeşme Arena konserinde elbisen patladı sahne üstünde.
0: Nasıl patladı?
1: Baya. Pat.
0: Ne yaptın peki?
1: Yani şöyle ilk bölümü bitirdim. Hı. Gittim kostüm değiştirdim. Bir sıkıntı yok. Bir de yani gerçekten hani darlıktan veya bana dar gelmesinden dolayı değil, bir dikişindeki bir sıkıntıdan dolayı. Ondan sonra girdim. İlk milatla açtım, hatta ikinci açtım. Ondan sonra bir iki şarkı sonra da Yavuz gelecek Bingöl konuk olarak. Birlikte işte türkü söyleyeceğiz falan falan. Ondan sonra Yavuz geldi. Ondan sonra şöyle yaptım ve duydum o sesi. Ve bayağı böyle şey oynayacağız yani hani birlikte sahnede. Esra vardır o zaman stylingimi yapan. Esra böyle yaptı. Nasıl dönmeyeyim arkamı? Nereye dönmüyorum? Ben arkamı nasıl oluyor o iş? Böyle böyle robot gibi nasıl? Sonra, neyse ya. Onu böyle bir şekilde atlattık. Ben böyle yengeç gibi yan. Ondan sonra kulise kaçtım böyle bir şey arasında. Hemen böyle üstten tak tak tak tak diktiler falan ama... Ama hani o böyle bir an böyle bir soğuk ter basar ya. Aman öyle küçük bir patlak falan değil. Bu kadar.
0: Oo.
1: Böyle bir patlak yani. Böyle bir şey. Hani en bunu en çok güldük. Sonra çok güldük buna yani. İnanılmaz. Benim gelişime tabii çok gülmüşler. Stres... Böyle yan.
0: O an stres oluyorsun falan filan ama sonrasında.
1: Ama böyle birbirinden romantik şarkılar söylüyor. Öldüm bittim yandım sensizim falan. Allah kahretsin Elif, senin arkası patladı diye.
0: Ya tam onu tam onu söyleyecektim.
1: Nasıl konsantre olacağım?
0: Düşünüyor musun? Aklına sahnedeyken öyle şeyler geliyor mu? Yani ya, burada geliyor da.
1: Ya şu Haluk Bilginer'in bir konuşması var diye geçen gün. İnanılmaz doğru yani, bir oyuncu için geçerli olduğu kadar bir şarkıcı için de geçerli. Aynı anda bir aktör her şeyi düşünmeli diyor ya. Evet, bir şarkı düşünüyorsun. Diyorsun ki of ışık gözüme girdi. Şimdi takip ışığı.
0: Tamam.
1: Of sağ bir dakika, yeni de ameliyat oldum, gözüme bir şey olmaz herhalde. Yani bunlar olmaz. Sağa biraz kaysam ama o zaman takip ışığına kaçmış olurum. Tabletten şu
0: millet şey kendinden geçmiş orada.
1: Tabletten şunu açmam lazım. Dur, buradan hangi şarkıya şunu mu bağlasam bilmem ne falan.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: 200 tane şey geçiyor.
0: Bunlar tamam konserde o anlık akla gelen şeyler ama böyle ne, ya evde ulan camı açık bıraktın mı, yağmur da var diyorlar ama
1: ben
0: bilmiyorum.
1: Ben pek şey düşünmem. Ev düşünmem pek yani, hani o çok oraya çok fokus olurum, çok konsantre olurum ama tabii çok büyük hüzünlerini sıkıntılarını dertlerini de bırakıyorsun aynı zamanda. Birinden ayrılıyorsun, aşıksın,
0: sahneye
1: üzülüyorsun,
0: geldiğinde her şey o geride kalıyor,
1: o geride,
0: değil mi?
1: Ama üzülüyorsun da, o hissiyat da var içinde, belki o gün biraz daha aşık dolu söylüyorsun falan falan ama hani sahnede birçok şeyi düşünürken hayatına böyle bir mola vermek zorundasın. Yani o çünkü bambaşka bir yere. Daha ben o paylaşımın konser sırasında seyirciyle şarkıcının arasındaki paylaşımın çok ilahi bir şeyin yansıması olduğunu düşünüyorum açıkçası. O çok güzel bir bağ.
0: Hala bambaşka. Konsere çıktığında öncesinde o heyecan devam ediyordur
1: her zaman,
0: değil mi?
1: Her zaman.
0: Sahneye çıktığın anda
1: tabii,
0: bitiyor mu öncesinde?
1: Adım attığın anda biter.
0: Çok güzel bir şey
1: çok,
0: ya.
1: Çok.
0: Şu arkadaşlardan bir tane daha sevgili. Peki. Evet yani.
1: Akıllanmadık daha doğrusu.
0: Yok akıllanmadık. Kendimiz kaşınıyoruz. Peki ben bu arada gelen mesajlardan şöyle bir bakayım. Ankara'dan Melisa. Sevgili Yonca abla, benim gibi opera ve şan eğitimi alan tüm öğrencilerin idolüsün.
1: Aynen.
0: Popüler müzik yaparken bile o teknik kaliteden ödün vermek müthiş bir vizyon. Umarım bir gün seninle tanışırım. Çok sevgiler demiş. Yonca abla merhaba. Erzurum'un o soğuk kış gecelerinde ne zaman ders çalışmaktan bunalsam senin slow şarkıların içimizi ısıtıyor. Eğitiminle kalitenle biz gençlere harika bir örneksin. Başarıların daim olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaş gitar ortamlarında gitarımı ne zaman elime alsam istek parçası olarak senin şarkıların söyleniyor. 90'lardan bugüne köprü olmuş efsane bir sessin. Adamsın abla. Saygılar.
1: Eyvallah.
0: Arda.
1: Eyvallah.
0: Yonca abla selam. Sevda hanım göndermiş. Ben de senin gibi tam bir akrep burcu. Akrep burcu mu?
1: Başak ben.
0: Ha, Başak mı? Ha, yanlış biliyorsunuz o zaman. Akrep burcuyum demiş ama şöyle devam edeyim. Bir gün iş yerinde çok haksızlığa uğradım ve bir iş arkadaşımı hayatımdan tamamen silme kararı aldım. Masamı topladım, kulaklığımı taktım. Düştüyse kalkarız şarkısını açtım. Şarkıdaki gibi o düştüysek kalkarız, ölmedik ya kısmını dinleye dinleye bir özgüvenli müdürün odasına gittim, istifamı verdim. İnanılmaz bir cesaret verdi bana demiş. O yüzden şarkının bende yeri çok ayrı demiş.
1: Bana bile o kadar cesaret vermiş. Yani ben şey diyorum bazen, düştüysek kalkarız. Kalkarken bir hafif oturmamız gerekiyor. Bir oturup böyle hafif. Ya çok seviniyorum. Benim böyle düşsek kalkarızla ilgili çok fazla hikayem var. Yani bana iletilen bir yeniden başlama hikayesi gerçekten düşsek kalkarız. Sadece bir aşk hikayesi olarak bakmamak lazım. Çünkü bir insan yoktur ki düşmesin. Her şekilde sağlık olabilir, aşk olabilir, işte evlilik, boşanma,
0: senin hiç
1: her
0: düştüğün,
1: şey.
0: Olmuştu. Hangi biri? Pardon, Okan.
1: Böyle uzun yatıp böyle yerden halkı selamladım. Ya düşmeyen insan mümkün mü? Mümkün mü yani? Ha, düştüğünü hiç belli etmezsin, o ayrı meseledir. Düştüğünü kimse bilmez, o ayrı meseledir.
0: Ama çok yorucu değil mi o?
1: Düştüğünü herkese anlatırsın, bu da senin tercihindir. Bu,
0: sen hangisi?
1: Ben biraz kendi içime kapanırım. Yani ya, böyle dışarıya çok renk vermem.
0: Daha çok
1: vermem.
0: Yormuyor mu? Daha çok
1: çok dinlenmiş görünüyorum galiba oradan ama çok yorgunum.
0: Vallahi yorgunum. Allah nazarlardan saklasın, çok iyi görünüyorsun.
1: Ya genel olarak öyle bir yapım öyle. Hı-hı. Kendi içimde, kendi Hı-hı. kendime bazen hani hakikaten evladımdan bile saklayarak hani kendi kendime Hı-hı. çözmeye çalışıyorum.
0: Ama annelerin böyle
1: şeyi.
0: Bir yanı zaten
1: evet,
0: var
1: evet.
0: ya, o etkilenmesin
1: falan. Ama şimdi mesela inanılmaz o anlamda üstümden yük aldı. Çok paylaşıyor benimle mesela. Yani anlatsana hani şöyle şöyle diyor, anlatıyorum mesela. Akıl alıyorum bazen falan, hoşuma gidiyor. İyiymiş ya falan diyorum yani. Ama o diyorum ya, bizim nesil öyle bir nesil. Annene babana belli etmezsin, onlar üzülmesin. Çocuğuna belli etmezsin, onlar üzülmesin. Hep arada sen olursun. Hatta onların isteklerini kendi evet. isteklerinin üstünde tutarsın. Bizim
0: aynen.
1: nesil öyle bir nesil.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Ben mesela ben bir şeyi bile yani bir problem yaşadım ve çok majör ve çok sıkılıyorum. Onu çözdükten sonra anneme anlatırım mesela. Annem de kızar bana. Niye söylemiyorsun? Neden söylemiyorsun? Şöyle ya, hallettim ben. Şimdi ben ya, benden daha çok bu sefer sen üzüleceksin. Sen üzüldün diye ben iki kat üzüleceğim. Ne gerek var? Bizim neslinin birazcık alışkanlığı bu bence.
0: Soru ne bu arada?
1: Bunu kimse bilmiyor dediğin küçük ama komik bir sırrın var mı? Ay çok var ya.
0: Neyi mesela?
1: Ya. Hani hep yani komik.
0: Valla ilk defa bizde söyleyeceğim bir şey olsun sevgili Yonca Lodi.
1: Yani ben gecenin üçünde evdeki eşyaların yerini değiştirdim mesela.
0: Hadi ya.
1: Tabii tabii.
0: Nasıl
1: eşyalar? Yani öyle takıntılarım vardır benim. Yani başı
0: nasıl?
1: Başağım ya ben.
0: Büyük eşyalar falan
1: evliydim
0: mı?
1: Evliydim o zaman hatta. Çocuğum falan da yoktu. Gece 3'te bir şeye takıldım. Dedim ki o büfeyle dedim, o koltuğun yerini dedim değiştirsem dedim, o salon dedim orası çok güzel olur bilmem
0: gece
1: 3'te. Dedim.
0: Bu bir şey söyleyeyim mi? Değiştirmek istemene sebep bir şeyler olmuş. Ya,
1: yok takmışım kafayı işte o öyle olacak ille yani. Ben kafayı takarsam onu yapmazsam uyuyamam. Hayat
0: şey
1: devam
0: mıdır?
1: Etmez.
0: Böyle
1: yani.
0: batıl inançlar falan takıntılar bir şey var mıdır? Sahneye çıkmadan evvel mesela yaptığın bir şey. Dua edersin.
1: Ondan sonra kalktım gece 3'te ki o büfeyi şu anda 3 kişi falan zor çekiyor yani ben, işte iman gücü. Ya Allah bismillah, Allah'a
0: tek başına gece 3'te
1: evet o büfeyi, koltukları bilmem neyi falan değiştirdim. Bir saat uğraştım böyle kanter içinde, neyse sonra yattım. Eski eşim sabah beni şöyle, Yonca kanka hırsız girmiş.
0: Duymamış mı ya?
1: Yonca kanka hırsız girmiş. Ya yok, ben eşyalarını değiştirdim.
0: Hayır, bu daha büyük bir sorun, duymamış olması.
1: Ya çok, o zaman evimizde çok büyük bir evdi yani. Hani salonla odanın arası çok fazlaydı. Duymamış olabilir yani adam. Onu hiç atıyorum. Kalk hırsız girmiş. Sabah benim hem. Ya ben eşyalarını yiyince. Ondan sonra da diyor ki sen ne yaşayan yaşlanmaz diyorsun.
0: Evle aran nasıl peki? Yani evde
1: ben
0: olmayı sever misin?
1: Öyle mi? Çok evciyimdir. Çok evine bağlıyımdır.
0: Yemek demek yemek
1: mutfağım
0: yemeklerle...
1: çok iyidir. Çok yemek
0: mutfağın
1: yaparım.
0: Yaparsın.
1: Tabii.
0: En güzel yaptığın ne mesela?
1: Her şeyi yaparım yani. Hani canım isteyecek ama. Canım eğer mecburiyetten yemek hazırlıyorsam dünyanın en lanet kadını olabilirim yani. Ama eğer keyifli arkadaşlarım gelecek, işte oğlum demiş anne şunu yapsana demiş falan. Ay anne çok güzel yaptın onu, bir de gaza getirmiş beni falan.
0: O klasik canım.
1: O kadar güzel yapıyorsun ki bunu, bak ben yemeğe doyamıyorum falan demiş mesela. Gazlamış beni. Üf, süper yaparım. Her şey yaparım yani, elimden gelir her şey.
0: Böyle konserim, akşam konser monser var. Evde gündüz iş yapıp falan öyle gittiğin oluyor mu? Oluyordur herhalde yani.
1: Ben çok temizlik ve düzen hastası bir insanım yani. Bir de kedim olunca tabii ev çok toz oluyor bilmem ne diye. Ben hani kazırım evi.
0: O kadar diyorsun.
1: Tabii kazırım yani, kazırım. Telefonla konuşuyoruz geçen. Ne yapıyorsun diyorlar. Kulaklıkla konuşuyor. Şu an cam siliyorum diyorum. Sen manyak mısın dedim ona kadar. Sen manyak mı, ne cam siliyorsun telefonluk? Şu anda boş mu durayım? Bu telefonla konuştuğum dakikayı harcayayım mı? Cam siliyorum işte diyorum. Yerlere yatıyorlar gibi. İnanmıyorlar ama telefon konuşması bittiğinde camlar pırıl pırıl oluyor.
0: Bir telefonla konuşmayı mı yoksa
1: hiç daha çok... Hiç sevmiyorum telefonla.
0: Öyle mi?
1: Hiç sevmem. Hiç. Sadece işle ilgili konuşacağım. Yani hani böyle oldu, böyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bu buraya gitti, bu biri, bu biri, dur, dur, dur. 10 dakika
0: peki, maksimum. Şey soracağım, kapat. Sosyal medyayla falan aran nasıl?
1: İyi, iyidir sosyal medya.
0: Ha, güzel. O çünkü çok önemli artık. Eskiden...
1: Ya ben şeyim var. Yani elektronik ve dijital konuda becerikliyimdir. Yani çık çık çık, herkes bana söyler. Şunu söyle yapsana. Ya şundan şunu yapıştır bilmem ne bilmem ne. Çok böyle mıç her dakikamı paylaşmayı sevmiyorum. Yani o anlamda bir fenomen değilim yani. Böyle biraz da insanın kendiyle kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanları evine davet ediyorsun sürekli. Sürekli gelin diyorsun.
0: Aynen
1: sürekli
0: öyle,
1: gelin
0: aynen
1: diyorsun.
0: Öyle.
1: O her dakikada olmuyor yani, insanın kendiyle zaman, baş başa kalması lazım.
0: İlk zamanlar daha güzeldi diyor musun? Ya ben mesela şeyi hatırlıyorum. Hep bazen bir örneği veririm. Bizde mesela radyoda böyle arkamızda U şeklinde devasa şeyler oluyordu. Raflar. O raflarda alfabetik sırayla biz işte sizlerin CD'lerine ilk zamanlar kasetler, sonra CD'lere falan yer verdik. Alırdık, açardık. O CD kapağını çıkarır, fotoğraflara bakardık. Şarkıların sözlerini okurduk. O çok güzeldi mesela. Bilmiyorum, sence ya biz, bir kıyaslama yapsan ne diyorsun?
1: Biz çocukluğumuzda hani böyle kaset kuyruğunda beklerdik ya. Hani şimdi bilmem kimin kaseti çıkacak, biz de onu alacağız. O kişinin o gün çıkacak. Mesela Kayahan'la Sezen Aksu aynı gün albüm çıkartırdı mutlaka. O Kayahan'ın yöntemiymiş. Sezen'inki çok satıyor kendisi.
0: Sezen Aksu'da hikayelerin var mıydı bu arada?
1: Çok vardı.
0: Var değil mi? Stüdyoya falan gelmesi değil mi? Öyle bir şey mi vardı?
1: Yani Fazla Aşk'ın en son albüm supervisorluğunu Sezen Hanım yaptı. O yani benim için şahane bir deneyimdi yani. O yüzden var tabii ki hikayelerim. O keyfi şimdi yani yeni nesil, global bir şey tabii bu yani. Hani hiç yeni dünyanın hiçbir yerinde hiçbir çocuk bilmiyor bunu. Yani bunun tadının ne olduğunu. Şimdi deliriyorlar işte manifest bilmem ne falan diye. Şimdi bir de manifestin kasetini almak için bir kuyrukta bekleseniz bak nasıl bir şey.
0: Ya ne kadar güzel oldu.
1: Bak nasıl bir şey.
0: Peki bir şey soracağım. Hazır buraya gelmişken ne oldu? Ha, manifestçi arkadaş, ortada gösterdiği arkadaş manifestçiymiş.
1: Yani işte kasetini almak için şey işte
0: beklemez miydin?
1: Ha, beklemezdim diyor. İşte biz i̇şte bekledik. Bekleseydin. Biz bekledik yani. Biz öyle bekledik. Bir nesiliz
0: gerçekten
1: yani. Böyle
0: öyle.
1: Bekledik. Hatta ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım şu anda. Vatanımdayım yani. Vatanımdayım.
0: Bu arada güzel mi? Radyomuzda beğendin mi? Burayı
1: çok
0: beğendin.
1: Çok güzel. Gelene kadar bayağı böyle bir ter döktük ama.
0: Putin'e saygılar.
1: Rus konsolosluğum var.
0: Evet. Ajansı. Resmi devlet ajansı.
1: Evet.
0: Radyosu.
1: Bayağı hani kimlik kontrolü falan geçirdik. Doğum büyümü Beşiktaşlıyım. Geçen mesela çocukken karışık kaset yaptırma alışkanlığı vardı.
0: Başına
1: ya,
0: bir de anons yapıyordum.
1: Sonsuz yani, ben okula giderdim mesela. Servise daha adımımı atardım, kaseti verirdim yani. Yani o kasette şeydi.
0: O listede kimler oluyordu?
1: Ben hep yabancı dinlerdim.
0: Yabancı.
1: Sonra yani liseye kadar hep yabancı dinlerdim. Sonra o zaman kasetlerimizi yapan Sinan Paşa'da
0: kasetçi.
1: Abimiz vardı. Çok şükür hayatta hala. Dedim beni hatırladın mı sen? Dedim hatırlamaz mıyım dedi. Dedim
0: ay,
1: hala
0: ne güzel
1: buradasın.
0: Bir şey ya.
1: Geçen öyle gittim.
0: Ne güzel bir şey ya.
1: Orada bir işim vardı çarşıda. Sen dedim beni evet hatırlamaz mıyım? Çünkü bütün harçlığım kasetlere giderdi.
0: Allah Allah.
1: Her şey kaset.
0: Ama
1: kaset.
0: Çok güzeldi. O açardı yeni çıkan şarkıları.
1: Hepsi duruyor ya. Atamadım ben. Bayağı depomda böyle... Kolilerce.
0: Onlar şimdi çok kıymetli be.
1: Kolilerce duruyor. Ne CD'ler ayrı, ya. Kasetler ayrı. Atamadım, kıyamadım yani hiçbirine.
0: Vallahi çok güzel ya. Şimdi ne kadar? Nakdimiz ne kadar var? 3-5 dakika var, vaktimiz daralmış ya. Sevgili Yonca Rodi ile nasıl geçiyor zaman? Adalardan kucak dolusu sevgiler, mis kokulu çiçekler gönderiyorum demiş.
1: Çok severim.
0: Sevgili Suzan Hanım göndermiş. Üniversite birinci sınıftayken ilk randevuma çıktım. Çocuk beni arabasıyla aldı. Bende inanılmaz bir heyecan vardı. Arabaya bindim. Havayı yumuşatmak için tam naber derken Yonca Lodi, o Aliye şarkısı, oradaki şarkı.
1: Aliye'de ne vardı? Canım ailem.
0: Bilmiyorum.
1: Olabilir mi?
0: Aliye? Olabilir. Ben de diziye ve şarkıya o kadar hastayım ki tam bir şey anlatırken bir saniye demiş, müziği yani bir söyleyeceğini durdurmuş. Şarkı bitene kadar ikimiz de arabada tek kelime etme, ilk randevuda şarkı bitti. Allah'tan o da çok seviyormuş Yonca Rodi'yi demiş. Rezil olduğumu hissettim demiş. Sevgili Gözde Hanım göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Şuraya da bir bakalım. Selamlar. Gülmek hakikaten bulaşıcı bir şey. Gülmekten dinleyemiyoruz demiş Menekşe Hanım göndermiş. Vallahi ben Yonca Rodi'yi Allah'a şükürler olsun meslek hayatımda stüdyoda ilk defa ağırladım ama bayıldım. Bir daha olsun ne olur.
1: Olsun.
0: 12 ay şarkıları da benim için çok özel bir yere sahip. Hem sözleri çok derin hem de müzikal anlamda çok güçlü eserler. Emek verenlere verenler sağ olsunlar demiş. Aykut Bulut göndermiş. Yonca Rodi İzmir'de neden göremiyoruz? Konserlerle ilgili nasıl bilgi alırız demiş. Buyur bakalım.
1: Peki, şimdi ben yeni bir konser serisine başlıyorum. Mum ışığında aşk şarkıları.
0: Oo.
1: Ama gerçek anlamda mum ışığında.
0: Olacak.
1: Tamamen candlelight'lar vardır yani,
0: tamam.
1: Böyle şeyle pilli.
0: Tamam.
1: Sönmeyecek.
0: Of, harika olur.
1: Onların içinde
0: yerler, tarihler falan o. Belli.
1: Evet, şimdi 5 Temmuz'da Sapanca Açık Hava ile başlıyoruz.
0: Hı hı.
1: Zaten hani sosyal medyada paylaşıyorum.
0: Biz de
1: yeni
0: buradan paylaşıyoruz.
1: Yeni tarihler gelecek şimdi. İzmir'de tabii ki mutlaka olacak.
0: Hı hı.
1: Ben geldim İzmir'e ama başka bir etkinlik için, hani çok açık bir etkinlik değildi.
0: Hı hı.
1: İlk fırsatta tabii ki İzmir tarihleri de olacak. Sosyal medyayı takip etsinler. Bu mum ışığında aşk şarkılarıyla mutlaka geleceğim.
0: İstanbul konserinde tabii ki ben inşallah orada olacağım ve
1: çok beklerim,
0: dinleyeceğim.
1: Keyifli olur.
0: Çok güzel
1: ama
0: olur.
1: Böyle şey, aşk şarkıları bilmem ne derken arada bir gülelim ama onlar da olsun.
0: Vallahi
1: yani.
0: Gülelim ya.
1: Olsun yani arada.
0: Sahnede böyle mi? Yonca Lodi sahnede de böyle esprili, güldüren ki. O çok lazım
1: böyle.
0: Ya. Valla çok
1: böyle.
0: Lazım.
1: Çok gülüyoruz ya. Çok şükür Allah'ım ya. Allah'ıma binlerce şükür. Çok gülüyoruz. Çok gülüyoruz. Biz zaten ekip, benim hayatta en çok kime gülersin diye sor. Ekibe gülerim ben. Hani ekiple birbirimize çok güleriz. Yani ya yazışmalarımıza güleriz ya sahne anında güleriz. Yani benim mesela bazen tamamen kesildiğim ve asla devam edemediğim anlar var gülmekten.
0: O kadar.
1: O kadar. Yani nefes alamıyorum yani. Yani ne şarkı da söyleyeyim. Yani nefes alamıyorum yani gülmekten. O yüzden de çok şükür yani çok şanslıyım o konuda. Çok gülüyoruz. O gül, tabii bizim de çok eğlencemiz, birlikte oynuyoruz, sahne üstünde göbek de atıyoruz, her şeyi yapıyoruz. O tabii seyirciye çok yansıyor tabii ki.
0: Çok güzel. Veda vaktimiz geldi. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Yonca Rodi. Gerçekten ben şahsen çok seviyordum Yonca Rodi ama bugün çok çok daha sevdim.
1: Lütfen şöyle diyeyim. Yonca Rodi soğuk bir kadın değil.
0: Yonca Rodi kesinlikle soğuk bir kadın değil. Bunu bugün anladık. Tamam, sabahları telefon tanımıyor olabilir belki ama.
1: Olabilir ama.
0: İyi ki varsın, iyi ki
1: çok
0: geldin.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
0: Tekrar bekliyoruz inşallah.
1: İnşallah, ilk fırsatta.
0: Hanımlar, beyler, bugün konuğum gerçekten muhteşem isim sevgili Yonca Rodi'ydi. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Kuzey Kore.
3: Evet canım.
2: İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ettiriyor.
3: FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Onun çalınması çok acayip değil mi?
2: Onun çalınması acayip, bulunması da acayip.
3: Tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: İlk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu.
3: Tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Futbolun en derin sırları.
3: Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Kupanın izi.
2: Kupanın izi.
1: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
4: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
5: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
4: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyona aşkın Şili'li etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
5: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
4: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
5: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
4: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
5: Tam burada sahne Pelin'in sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
4: Garincha, Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi. Ama nasıl?
5: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili Garincha'yı finalde tekrar sahnede görmek istedi. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
4: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
5: Brezilya İngiltere maçında sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garincha bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
4: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
5: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
4: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
5: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garincha devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
4: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon, aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
5: Pele'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garincha performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupası'nın en ilginç bayrakları. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ülkeler yalnızca futbol takımlarıyla değil, bayraklarında taşıdıkları ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. Kimi zaman bir yıldız, kimi zaman bir renk ya da küçük bir sembol, yüzyıllara yayılan hikayelerin sessiz anlatıcısı oluyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra farklı kültürlerin ve tarihlerin buluşmasına da sahne oluyor. Turnuvaya katılan ülkelerin bayrakları incelendiğinde ise her rengin, yıldızın ve sembolün ardında dikkat çekici hikayeler bulunduğu görülüyor. Bazı bayraklar bağımsızlık mücadelelerini anlatırken bazıları ise hiç gerçekleşmeyen siyasi hayalleri veya yüzyıllardır süren kültürel mirası temsil ediyor.
1: Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı birleşemeyen bir hayalin izlerini taşıyor. Turnuvanın en az tanınan ülkelerinden biri olan Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı bu hikayelerden birine sahip. Bugün mavi zemin üzerindeki 10 yıldız ülkenin 10 büyük adasını temsil ediyor. Ancak ülkenin bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda kullanılan bayrak bugünkünden tamamen farklıydı. Yeşil Burun Adaları ile Gine-Bissau'nun tek bir devlet altında birleşmesi planlanıyordu. Bu nedenle iki ülke uzun yıllar neredeyse aynı bayrağı kullandı. Birleşme planının sona ermesiyle birlikte 1992 yılında yeni bayrak kabul edildi ve ülkenin Atlantik Okyanusu'ndaki ada kimliği ön plana çıkarıldı.
2: Curaçao'nun iki yıldızı aslında beş kıtayı temsil ediyor. Karayiplerin küçük ada ülkelerinden Curaçao'nun bayrağında yalnızca iki yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar Curaçao ve Klein Curaçao adalarını temsil ederken yıldızların beş köşesi ada halkının köken aldığı beş kıtaya gönderme yapıyor. Böylece bayrak ülkenin göçlerle şekillenen çok kültürlü yapısını anlatıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bayrağındaki sarı yıldızın geçmişi sömürge dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda Belçika Kralı 2. Leopold'un kontrolündeki Kongo Özgür Devleti'nin bayrağında da aynı sembol yer alıyor.

0: verilmedi. Amaç, tüm vatandaşların ortak şekilde benimseyebileceği tarafsız bir ulusal sembol oluşturabilmekti.
1: Galler bayrağındaki ejderha yüzyıllardır yaşıyor. Birçok ülke bayrağında yıldız, hilal veya geometrik semboller kullanırken, Galler bayrağında doğrudan kırmızı bir ejderha figürü yer alıyor. Kızıl ejderha olarak bilinen bu sembol, yüzyıllardır Gal kimliğinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Kökeni Roma dönemine kadar uzanan ejderha figürü, Orta Çağ boyunca Gal prensleri tarafından da kullanıldı ve zamanla ülkenin ulusal sembolüne dönüştü.
0: Özbekistan'ın 12 yıldızı sanıldığı gibi vilayetleri göstermiyor. Özbekistan bayrağındaki 12 yıldızın ülkenin idari bölgelerini temsil ettiği sıkça düşünülüyor. Ancak yıldızlar aslında yılın 12 ayını ve mükemmelliği simgeliyor. Bayraktaki hilal ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başlayan yeni dönemi ve bağımsızlığı temsil ediyor.
1: Ürdün bayrağındaki 7 köşeli yıldız. Bazı ülkeler ulusal kimliklerini dini semboller üzerinden anlatıyor. Ürdün de bunlardan biri. Bayraktaki 7 köşeli yıldızın her köşesi İslam'ın ilk suresi olan Fatiha'nın bir ayetine karşılık geliyor. Bu yönüyle Ürdün bayrağı dini anlamı en belirgin ulusal bayraklardan biri olarak kabul ediliyor.
0: Fas'tan Gana'ya sembollerle anlatılan tarih. Bazı ülkeler ise tarihlerini, inançlarını ve kültürel kimliklerini bayraklarındaki semboller aracılığıyla anlatıyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin bayraklarında dini göndermeler, tarihi figürler ve bağımsızlık mücadelelerine ilişkin izler dikkat çekiyor. Fas bayrağındaki yeşil yıldız, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Süleyman'ın mührünü temsil ediyor. Gana'nın siyah yıldızı ise yalnızca ülkeyi değil, Afrika kıtasının bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Bu nedenle Gana uzun yıllardır siyah yıldızın ülkesi olarak anılıyor. Senegal bayrağındaki yeşil yıldız ise aynı anda umudu, İslam'ı ve Afrika Birliği'ni temsil ederek çok katmanlı anlamlar taşıyor.
1: Dünya Kupası'nda milyonlarca kişi sahadaki mücadeleyi takip ederken, tribünlerde dalgalanan bayraklar da ülkelerin tarihini, kültürünü ve hafızasını yansıtmaya devam ediyor. Birleşme hayalleri, bağımsızlık mücadeleleri, sömürge geçmişi ve dini semboller birçok ülkenin bayrağına yansımış durumda.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da, futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da, Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sesini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Eusebio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere kupası değildir. Aynı zamanda Eusebio'nun kupasıdır. Nitekim Eusebio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitlin tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. We'll be right back.

0: yorgun.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Günlük hayatta birçok kişi yeni tanıştığı insanların isimlerini hatırlamakta zorlanıyor. Bu durum çoğu zaman dikkatsizlik olarak değerlendirilse de uzmanlara göre mesele çok daha farklı bir bilişsel süreçle ilgili. ABD merkezi Psikoloji Today'de yer alan değerlendirmelerde isimleri unutmanın arkasında birden fazla neden olabileceği belirtiliyor. Buna göre beyin, bilgi işlerken önceliği isimlerden ziyade iletişimin içeriğine ve duygusal bağlara verebiliyor. Uzmanlara göre bazı kişiler konuşma sırasında karşısındaki kişinin ne söylediğine, nasıl hissettiğine ve ses tonuna daha fazla odaklanıyor. Bu nedenle isim gibi etiket bilgileri hafızada daha zayıf kalabiliyor. Beynin bazı bilgileri hikaye, duygu veya çağrışımlar üzerinden depoladığı ifade ediliyor. Bu durumda isimler güçlü bir bağ veya dikkat çekici bir özellikle ilişkilendirilmedikçe uzun süre akılda kalmayabiliyor. Yoğun tempo ve stres de hafızayı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Beyin o an daha önemli gördüğü bilgileri önceliklendirirken bazı detayları geri plana atabiliyor. Uzmanlara göre bir kişinin isminin unutulması o kişiye verilen değerin az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine beynin insanları isimlerinden çok kurulan ilişki ve deneyim üzerinden hatırlamayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu nedenle isimleri hatırlamakta zorlanan kişilerin aslında daha çok bağlam ve duygu odaklı bir hafıza yapısına sahip olabileceği ifade ediliyor. Yeni tanıştığınız insanların isimleri bir türlü aklınızda kalmıyor mu? Oysa sohbeti, sesi ve hikayeyi hatırlıyorsunuz. Uzmanlara göre bu durumun arkasında beynin bilgiyi işleme biçimine dair oldukça ilginç bir mekanizma yatıyor. Stres, dikkat odağı ve zihnin öncelikleri bu süreci düşündüğünüzden çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti. CHP'de Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 8 il başkanı görevden alındı, 6 il başkanı ihraç edildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf talebinin reddi kararı Danıştay'a taşındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı bu kapsamda Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. CHP'de ihraç kararları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 8 il başkanı görevden alındı, 6 il başkanı ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte Mardin ve Batman il başkanları tedbirli olarak YDK'ya sevk edildi. Kadın kolları yönetimi de değiştirildi. Ve Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sının aldığı kararların ardından demokrasi nöbeti çağrısında bulundu. Özel, tedbir kararı olanların il başkanlarını görevden alamayacağını ve kararların hukuksuz olduğunu ifade etti. Tüm partileri görevden alınan il başkanlıklarına davet eden Özgür Özel, darbeye teslim olmayacağız dedi. İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf talebinin reddi kararı Danıştay'a taşındı. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. Dilekçede İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun yatay geçişi, mezuniyeti ve diplomasını iptal ettiği hatırlatılarak bu kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine de alelacele ve yetkisiz makam tarafından alındığı öne sürüldü. Avukatlar aynı üniversitenin daha önce verdiği resmi görüşlerde İmamoğlu'nun yatay geçiş işleminin mevzuata uygun olduğunun belirtildiğini vurguladı. IŞİD'in sözde sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü IŞİD'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonla IŞİD'in Türkiye'ye yönelik olası eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanlarında ele geçirildiği bildirildi. Kumpir'den ölümle ilgili davada karar açıklandı. İzmir Buca'da 2024'te bir işletmede yediği kumpir sonrasında zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen 60 yaşındaki Servet Polat'ın ölümüyle ilgili ailesinin açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Polat'ın ölümüyle ilgili ceza davası ise halen sürüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara 30, İzmir 33 derece, İstanbul, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu, İstanbul 27, Antalya 29, Trabzon 25 derece, Gaziantep az bulutlu 36, Diyarbakır sıcak 37 ve Van çok bulutlu 26 derece.
2: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam KVL gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Bu karşılaşmada 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Türkiye saatiyle 02'de başlayan L grubu mücadelesinde Gana-Panama maçı 1-0 Gana galibiyetiyle sona erdi. Ve Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubunda Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geliyor. Şu sıralarda maçın uzatma dakikaları oynanıyor ve bu karşılaşmada Kolombiya'nın 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Atlanta Stadı'nda Türkiye saatiyle 19'da. B grubunda da İsviçre ile Bosna Hersek maçı Los Angeles Stadı'nda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne de bakalım. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. BC Palace Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 01'de başlayacak. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04'te Meksika ve Güney Kore karşı karşıya gelecek. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ve Avustralya Seattle Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor ancak bölgedeki yoğunluk sürüyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Latin müziğinin büyük seslerinden Guadalupe Pineda'dan size şarkılar dinletiyoruz. Guadalupe Pineda, Latin Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi bir müzisyen. 71 yaşında. Guadalajara, Meksika doğumlu, bolero müziğinin kraliçesi diye biliniyor. Bolero kraliçesi. Kariyeri boyunca, 45 yıllık müzik kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülmüş büyük bir sanatçı. Ulu bir çınar ve bizim de gönlümüze taht kurmuş sanatçılardan biri. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum öncelikle, çünkü bir anketimiz var. Anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Dünkü ankete katılımınız bizi ziyadesiyle memnun ve mütehassıs etmiştir. Bunu belirtme gereğini duyuyorum çünkü çok yüksek bir katılım oldu. İlginizden dolayı size müteşekkiriz. WhatsApp numaramız şöyle: 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum, 0505 171 66 56 bu numaradan yazabilirsiniz. Anketi birazdan ekrana getireceğiz. Şu anda ekranda. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Telegram'da da yine aynı şekilde canlı yayın yapıyoruz, radyo yayınına ilaveten. Telegram adresimiz Sputnik Türkiye. Anketimiz şu: futbol tarihinin İki önemli Arjantinli oyuncusundan hangisi daha büyüktür? Dolayısıyla bu futbol tarihindeki en büyük oyuncu anketi değil, Arjantinli iki büyük oyuncunun karşılaştırmasıdır. A. Maradona, B. Messi. Dolayısıyla anketi yanıtlarken aklınıza Pele de gelebilir, Jairzinho da gelebilir, Didi de gelebilir, Cruyff da gelebilir, Puskas da gelebilir, Müller de gelebilir, bugünkü Ronaldo da gelebilir. Bunları katmıyoruz. Sadece iki büyük futbolcuyu karşılaştırıyoruz. İki büyük futbolcudan hangisinin daha büyük olduğuna karar vermenizi rica ediyoruz. Tekrarlıyorum, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0505 171 66 56 Maradona ya da Messi demeniz yeterli. Twitter'dan, Seyir Hali TV'den yine bu canlı yayının altına yazabilirsiniz. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresindeki canlı yayın adresinin altına yazabilirsiniz. Saat 8.30 itibariyle anketin kabataslak sonuçlarını size açıklayacağız. Dünya Kupası'ndaki maçlarla ilgili rutinimizi verelim öncelikle. Dünya Kupası bitinceye kadar her gün saat 07'ye kadar oynanan bütün maçları, sonuçlanan bütün maçların sonuçlarını sizinle paylaşacağız. Dün oynanan Portekiz Demokratik Kongo maçında beraberlik çıktı. Üstelik de Ronaldo gibi büyük bir yıldızla sahneye çıkan Portekiz galibiyet şansını kaçırdı. Portekiz 6. dakikada Neves'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 45 artı 5'te Yohanna Wissa'nın attığı golle skorda eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla bitti. Ve böylece Demokratik Kongo Cumhuriyeti bu sonuçla Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. Demokratik Kongo bildiğiniz gibi eski bir Portekiz sömürgesidir. Daha sonra bir Belçika sömürgesi olmuştur. İngiltere ile Hırvatistan karşılaştı. İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 ile geçti. Amerika'nın San Francisco kentindeki AT&T Park'ta oynandığı maç, İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan ve 42. dakikada normal olarak Harry Kane attı. Yine 47'de Jude Bellingham bir gol kaydetti ve 85. dakikada Marcus Rashford bir gol daha attı. Böylece 4 golü tamamlamış oldu. Bu sonucun ardından 3 puana yükselen İngiltere maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Yine bir sürpriz sayılabilecek ve bizim açımızdan gerçekten bundan sonraki maçlarını da dikkatle izleyeceğimiz bir maç var. Gana ile Panama karşılaştı ve Gana Panama'yı 1-0 mağlup etti. 3 puanla ayrıldı, böylece Panama eli boş döndü. Bu skorların dışında bugün itibariyle Çekya Güney Afrika maçı var saat 19'da. İsviçre Bosna Hersek maçı var yine saat 22'de. Bütün bu maçları TRT'den izleme şansınız var. Özbekistan Kolombiya maçı kaç bitti onu söyleyelim. Sondak 3-1 Kolombiya'nın galibiyetiyle. Peki. Biraz önce sonuçlanan maçı da anons edelim. Özbekistan'da Kolombiya karşılaştı. Onu da Kolombiya 3-1 kazandı maçı. Böylece gruplardaki durumları giderek netleştirmeye başlıyoruz. Voleybol Dünya Milletler Ligi maçları var. İkinci etabı, bildiğiniz gibi ikinci etap maçları Ankara'da oynanıyor. Ankara'da muhteşem bir gösteri var. İnanılmaz, gerçekten yoğun bir katılım var. Tribünlerde yer bulmak mümkün değil. Böyle hani tabii uluslararası kurallar gereği aralara oturamıyorsunuz ama oralarda bile seyirciler vardı öylesine. Türkiye Belçika A Milli Kadın Voleybol takımını 3-0 yendi. Set vermeden yendi ve 3. sette bir hayli zorladı Belçika Türk Milli Takımını ama Türk Milli Takımı sonunda galip gelmeyi başardı. İlk seti 25-14 kazandı. 2. sette yine oyunun kontrolü Türk Milli Takımının elindeydi. 25-13'te tamamladı. 3. set 25-23 tamamlandı ve 3-0 galip ayrıldı. Milli takımımız oturdu, çok iyi maçlar çıkarıyor. Melissa Vargas inanılmaz bir performans sergiliyor. Genç oyuncular var mesela, 17, 18, 16 yaşında çocuklar var. Müthiş oynuyorlar, olağanüstü bir takım altyapısı olduğunu görüyoruz böylece. Daniele Santarelli birinci etapta biliyorsunuz takımın gedikli oyuncularını götürmedi. Bu da bir eleştiri konusu oldu. Orada tabii istediğimiz sonuçları elde edemedik. 4 maçın ikisini kazandık. Ama galiba Ankara'da bütün maçları kazanabilecek bir takım altyapımız var. Takımımız kendi içinde çok iyi, arkadaşlık, dostluk bağları bakımından da tribünlerde, yani bench'te otururken birbirleriyle olan iletişimlerine bakıyorsunuz. Gerçekten birbirini çok seven takım oyuncuları olduğunu görüyoruz. Sahada konuşan ve birbirini seven takımlar genellikle galip gelirler. Elbette mağlup olabildikleri zamanlarda olabilir ama bence takımın kendi içindeki uyumu ve kimyası son derece önemli. Şimdi hazırsanız eğer ve bizi Twitter'dan ve Telegram'dan izliyorsanız size şahane bir 4 dakikalık bir futbol ziyafeti getireceğiz. Bu 4 dakikalık futbol ziyafetini biliyorsunuz. Bir Türk TRT spikeri maç anlatırken takım oyuncularını karıştırdı birbirleriyle. İran'la Yeni Zelanda oyuncularını karıştırdı ve 4 dakika boyunca İranlıları Yeni Zelandalı, Yeni Zelandalıları da İranlı diye anons etti. Bu tabii dünya tarihine geçen maçlardan bir tanesi. Şu anda buna ilişkin dünya televizyonlarında parodiler yapılıyor. Mesela bir tanesini birazdan söyleyeceğim detaylı olarak. Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps iddiaya göre bir maç sırasında, yani maç sırasında Senegal'in soyunma odasına gidiyor ve oyuncularına işte ikinci yarıda nasıl oynayacaklarını söylüyor. Çünkü Senegalli oyuncular da siyahi. Fransız oyuncuların da yaklaşık kadronun %95'i siyahi olduğu için böylesine espriler yapılıyor. Ama bu tabii bağışlanabilir bir şey midir değil midir bilemem. Sadece TRT'nin içinde bulunduğu durumu gösteriyor. TRT'de hamili kart yakinimdir yaklaşımıyla nepotizm devam ettiği için elbette böylesi insanlar maçlara gidebiliyorlar. Şimdi videoyu eğer izlemek istiyorsanız lütfen Twitter açmanızı rica ediyoruz. Twitter'da Seyir Hali TV küçük harflerle bileşik olarak yazınca çıkıyoruz. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden videoyu izleme şansınız var. Ses olarak da dinleyebilirsiniz, hiçbir sakıncası yok ama büyük bir görkemli bir gösteri olduğu için bu 4 dakikalık uydurma maç anlatımına sizi tanık etmek istiyoruz. Şimdi Gültekin Onay'ın bir yaklaşımı var, onu paylaşacağım. Ondan sonra videoyu izleyeceksiniz. Size de zaman kazandırıyorum bu arada. Yani Twitter'dan ya da Telegram'dan izlemeniz için, hazırlanmanız için. Gültekin Onay bildiğiniz gibi Türkiye'nin önemli spor spikerlerinden ve spor adamlarından biridir. Onun da kendine özgü bir takım nakiseleri vardır, eksik yanları vardır ama bunları çok fazla dikkate almıyoruz. Bu olayla ilgili olarak şöyle dedi Güntekin Onay. Yeni Zelanda İran maçındaki skandala yönelik 3-5 kelime kelam etmek isterim. Hatayı yapan arkadaş maçı off-tube'den yani Türkiye'den anlatmış olsaydı cehaletine verir ve hoş görebilirdik diyor. Lakin maç Los Angeles'tan ve yerinden anlatılıyor. İran ve Yeni Zelanda takımlarını karıştırması akıl ve mantık sınırlarını zorlayacak bir seviyedir. Seremoni var, bayraklar var, ulusal marşlar var. Adam demek ki onların hiçbirini bilmiyor. Yeni Zelanda rugby, basketbol ve futbolda her branşta siyah giyer. All Blacks diye bilinir. Bunu sporla ilgilenen herkes de bilir. İran'ın forması da logosu da bayrağı da belli. Demek ki bu arkadaş Los Angeles'a gitmesine rağmen hiç yabancı dil bilmiyor. Belli ama dünyadan da hiç haberi yok diyor. Kabul edilemeyecek bir hata diyor Güntekin Onay. İnsani ve insanlık ayıbı hatası gibi görülemez. Bu bir kurumsal hatadır demek istiyor. Yapacak bir şey yok bu durumda. Dünya Kupası'nda canlı yayında büyük boyutta bu hataya yol açtığımız için şu anda bunu da ben söylüyorum dünyaya makara konusu olduk. Birazdan Didier Deschamps'ın hikayesini anlatacağım ama önce hazırsanız videomuzu bir izleyelim. 4 dakika tahammül etmenizi rica ediyorum ama bu arada eğlenmenizi rica ediyoruz.
3: Nesayan karşılayan Marko Stamenić. Orta alanda top bir kez daha Yeni Zelanda'da kaldı. Sağ kanada doğru gönderilen pas. Çabuk çıktı. Yeni Zelanda orta ceza sahasına doğru kafayla savunma karşılıyor. Atak devam ediyor sol kanattan. Kakache. Jobel. Baskıyı gördü Jobel. Geriye doğru dönüyor. Max Kraaikomp. Kaleci Kraaikomp, Michael Boyle. Göğsüyle top indirmek istedi Ali Zadema. Bir top kaybı, sol kanat etkili geliyor yine Yeni Zelanda. Kontrol güzel. Sağ kanada doğru bir pas. Orta, kafayla karşılıyor Ali Zade bir kez daha savunmada. Ve top İran'da kalıyor. Gotos. Ali Nemati. Muhammedi. Sağ tarafına doğru döndü. Said Azatullahi. Sağ çizgiye doğru gönderiyor. Kontrol yok. Top dışarıda. Taç. Yeni Zelanda kullanacak taç atışını. İkinci dakikadayız. Sofa stadyumunda 0-0'lık beraberlik var. Jobel. Danimarka'da Viking takımında oynuyor. 27 yaşında, 1.82 boyunda. Kaleci Kraaikomp. Bir kez daha Kraaikomp. O da Millwall takımında oynuyor. 33 yaşında, 1.90 boyunda. Ve şimdi Yeni Zelanda çıkıyor. Kendi yarı sahasından Kakache ileriye doğru uzun bir şekilde gönderdi. Orta alanda top kapma mücadelesi. Sola doğru açıldı top. Sink topu aldı, yerde kaldı. Serbest vuruş kararı var. Los Angeles'ta güzel bir hava. G grubunda kritik bir maç. Yeni Zelanda ve İran karşı karşıya geliyor. İki oyuncu birden bastırdı İran'dan. Ali Nemati bir anda top kaybı, etkili geliyor Yeni Zelanda. Sol kanada doğru gönderilen pas. Jas topu aldı, sıyrılamadı rakibinden. Ve şimdi sağ kanattan çabuk çıkıyor Arya Yusufi. Top dışarıda, taç. Remin Rezayan taç atışını hemen kullandı. Somon Gattos.

0: Sol kanat. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Sıyrıldı rakibinden ama son anda savunma. Tempain. Taç kullanıyor Yeni Zelanda.
1: Evet, durum bu. Dolayısıyla TRT'nin yol açtığı bu skandal elbette kabul edilebilir ve affedilebilir bir şey değil. Sırtını dönerek bile maçı anlatmış olsa bu kadar hata yapmaz. Tabii burada Yeni Zelandalı oyuncuları İranlı, İranlı oyuncuları Yeni Zelandalı gibi anons etmesinin altındaki temel sebep şudur. Sırt numaralarına bakarak, sırt numaralarına bakıyor, oradan İranlı oyuncu 5 numara falanca diye onun adını anons ediyor. Oysa aynı sırt numarası öteki Yeni Zelandalı oyuncunun adının diğer sıra geldiğinde bu defa onu anons ediyor. Dolayısıyla öyle bir karmaşaya yol açmış durumda. Bu şunu getiriyor bir defa. Demek ki maçlara gönderdikleri ya da yurt dışına gönderdik. Tabii bu futbolda ortaya çıkan bir durum. Biz bunun mesela judoda, tekvandoda, şurada burada falan oralarda wushu'da gördüğümüz örnekleri var. Hiç o sporla uzak yakın alakası olmayan insanları karşılaşmalara gönderiyorlar, götürüyorlar. Gidenler de, beraberinde gidenler de ma ile oralarda eğleniyorlar. Maalesef Türkiye yağma Hasan'ın böreği misali bir ülkeye dönüşmüş durumda. Bu da onun son kertesi. Yani bu olay ortaya çıkmamış olsaydı biz her şeyi böyle normal kabul edebilirdik. Ha, bu arada şöyle espriler yapılıyor. Keşke aynı spiker Türkiye-Avustralya maçını anlatmış olsaydı ve biz Avustralya'yı yenmiş olsaydık diye de düşünüyorlar öylesine. 4 dakika boyunca teknik ekipten, yan taraftan, arkadan, sağdan, soldan, Ankara'dan, şuradan, buradan tek bir kişi uyarıda bulunmuyor demek ki. Dolayısıyla herkes böyle rolünü çok iyi özümsemiş olarak oynuyor. En sonunda fark edildi. Fark edilince de tabii elbette özürün bini bir para geliyor. Son günlerde mesela bu olaydan sonra TRT spikerleri maç anlatırken böyle hani 1000 tane özür diliyorlar. Bir de tabii TRT spikerlerinin maneviyatını kırdığı bu olay. Gerçekten bu işi çok iyi yapanlar var. Onlar bile tedirgin bir şekilde konuşuyorlar, anlatıyorlar. Olmaması gereken bir şeydi. Bir kara lekedir bu futbol tarihimiz açısından ve şu anda dünyada alay konusu durumuna geldik. Anketimizi tekrar anonsu ediyorum. Anketimize 0505 171 66 56 numaradan katılabilirsiniz. Anketimizin konusu şu: iki büyük Arjantinli oyuncuyu kıyaslıyoruz. Futbol tarihinin iki önemli Arjantinli oyuncusundan hangisi daha büyük diye soruyoruz. A. Maradona, B. Messi diye iki seçeneğimiz var. Lütfen iki seçenekten birini işaret ediniz. Diğerlerini katmıyoruz, yani işte Pele niye yok diye sormayınız, çünkü Arjantinliler arasında bir rekabet yapıyoruz. Yalnız anketi bu şekilde yönetirken, yönlendirirken şunu dikkatinize sunuyorum. Şimdi bir futbolcunun futbol özellikleri, futbola kattıkları gol ya da skorlarıyla ele aldığımızda futbolcuyu başka türlü değerlendiririz. Futbolcunun bir mitos, bir mitik kahraman olarak değerlendirilmesi durumunda bambaşka bir şey çıkabilir. Dolayısıyla bu iki ayırdı göz önünde tutarak puanlamanızı yapmanızı rica ediyoruz. Oyunuzu etkilemek için söylemiyorum sadece, ama biliniz ki bu iki oyuncunun hangisinin büyük olduğuyla ilgili tartışmayı gündeme getirerek aslında futbolda bir ahlaki fenomeni de gündeme getirmek istiyoruz. Meselemiz budur, bununla ilgilidir. Anketin sonucunu saat 8.30'da anons edeceğim. Anketin sonucunu anons ettikten sonra algoritma yardımıyla hangisinin daha büyük olduğu ile ilgili bir değerlendirme var. Bu değerlendirmeyi de sizinle paylaşacağım. Şimdi Türk milli takımının bu maçlarda sergilediği performansı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım, yani biz umut ediyoruz takımımız bu turnuvada, bu gruptan çıkabilir diye düşünüyoruz. Umudumuzu korumaya çalışıyoruz. TRT spikerinin bu yol açtığı hata nedeniyle dün Fransız basınında şöyle bir haber yer aldı. Didier Deschamps Senegal soyunma odasına giriyor ve Senegal soyunma odasında oyunculara 10 dakikadan fazla bir süreyle Arkadaşlar diyor ikinci yarıda şöyle oynamalıyız. Bak sen şunu tutacaksın, sen bunu tutacaksın. Pas verirken sağa sola bakacaksın gibi taktikler veriyor. Sonra bir ara birisi omzuna dokunuyor. Diyor ki Monsieur diyor burası Senegal'in soyunma odası diyor. Ha öyle mi, hay Allah, neyse peki diyor. Orada da işte biliyorsun burada da şöyle bir ironi var, onu da söyleyeyim, o da çok hoş bir şey. Yani çok güzel yapılmış bir espri, ben çok beğendim. Biliyorsunuz Fransa milli takımının da yaklaşık %75'i 80'i siyahilerden oluşuyor. E Senegal zaten siyahi, hatta ona baktım ben. Dedim ki Fransa milli takımında kaç siyahi oyuncu var? Kadro 26. 21 tane siyahi oyuncu var. Yani 5 tane beyaz tenli Avrupalı oyuncu var. Senegal milli takımının 26'da 26 siyahi sayısı bu bakımdan. Ama böylesine artık dünya arenasında dedikodu malzemesi ve alay mevzu haline gelmiş durumdayız. Bu şu anda Dünya Kupası'nda bu konuşuluyor yani. Bunu sadece Türkiye'de yaşanan bir olay gibi görmemek lazım. TRT bu işin içinden nasıl sıyrılacağına karar veremedi. Spikeri maçtan çekti, ülkeye davet etti, getirdi falan filan, ama bu öyle olmaz. TRT Genel Müdürü dahil bu işte sorumludur. TRT Genel Müdürü dahil herkesin istifa etmesi gerekir. Herkesin derken TRT Genel Müdürü istifa etse yeter bizim için. Bütün TRT kadrosunun istifa etmesine gerek yok. Bir de tabii bu işe bakan biri var değil mi? Akif Bey çok özür dilerim, çok değerli zamanlarınızı alıyorum ama sizin TRT acaba TRT'den sorumlu bir bakan var mı? Öyle mi? Ha biz mi? Osman Aşkın Bak var biliyorsun değil mi? Osman Aşkın Bak Spor Bakanı. Mesela Spor Bakanı'nın çıkıp bir şey söylemesini bekliyorduk. Bugüne kadar çıkıp söylemedi. TRT Türkiye'de maalesef istifa müessesesi son 24 yıldır işlemiyor. Biliyorsunuz bu Pamukova'daki hızlı tren kazası olduğunda ben Deniz Bir televizyonun haber merkezini yönetiyordum. Çıktım arkadaşlarla böyle kendi aramızda konuşurken dedim ki kesin hükümet gitti dedim. Dediler ki öyle mi? Evet dedim, yani bu kadar büyük bir facia göz önüne ortaya, yani çıkabileceği de varsayılıyordu. Hızlı trenin bu kadar çok hızlandırılması bir faciaya yol açabilir diye bir takım uyarılar da vardı. Bu uyarılara rağmen olmadık şekilde hızlandırılmış bir tren görüntüsüyle işte virajı 80 ile dönmesi gerekirken 120 ile döndü ve raylardan çıktı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. O olayda ben yani işte o güne kadarki gazetecilik deneyimimle biliyorum. Şimdi mesela Alaaddin Çakıcı ile Türkbank skandalı çıkmış ve Başbakan Mesut Yılmaz hükümeti bırakmış. Şimdi böylesi olayların yaşandığı bir ülkede herhalde bu olayda da birinin istifa etmesi, hükümetin gitmesi gerekir dedik. Tek bir kişi istifa etmedi, tek bir kişi mahkum olmadı. İki tane zavallı şimendiferi şeyin önüne verdiler, makinisti verdiler ve onlar yargılandı. O da tabii şu anda unutuldu gitti. Türkiye'de istifa mekanizması yok. İstifa mekanizması olmayınca da tabii doğal olarak kalitede yerlerde. Bugün TRT'de bu

Ekirezik yaklaşımlarla nazar değmesin diyor. Evet, ankete katılımınız yüksek. Çok teşekkürler, eksik olmayın. Şimdi dönelim yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın sonlandığı anlaşmaya. Savaşla ilgili gelişmeleri bütün işte 28 Şubat'tan bu yana aktarıyoruz. Dün imzalanan anlaşma metni Amerika Birleşik Devletleri için bir Versay anlaşmasıydı bence. Gerçekten çok zor koşullarda ama bunu bile zafer gibi takdim edebildi Donald Trump ve adamları. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu imza töreni sırasında şöyle dedi: asla o bataklığı yaşamayacaktık. Çünkü Donald Trump bir Bush değil diyor. Ya demek istiyor ki eğer Bush olsaydı çok büyük bir hezimet olabilirdi. Fakat Donald Trump olduğu için biz bu savaştan zaferle çıktık diyor. Oysa burnunun sürtüldüğünü herkes biliyor. Dünya alem biliyor. Ve bu gerçeği sadece dünya alem bildiği için, gün yüzüne çıktığı için kendileri görmezden geliyorlar. Ama şunu görüyoruz. J.D. Vance'in bu çıkışının altında şu yatıyor. Biliyorsunuz 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Bu ara seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump, yani Cumhuriyetçi Parti, muhtemelen değil %1500 Temsilciler Meclisi'ni kaybedecek ve Senato'da da kaybetme ihtimali var ve böylece azil süreci başlayabilir. Eğer Amerika'da 3 Kasım seçimlerinden sonra azil süreci başlarsa, İrem Hanım acaba rica edebilir miyim, bir J.D. Vance fotoğrafı verelim, yeni başkanımız bu geliyor. Çünkü otomatik olarak başkanlık koltuğuna oturacak, şu anda ısınıyor. Zafer kazanmış gibi manzaralar çiziyor, öylesi tasvirler yapıyor, bunun öyle olmadığını görüyor. Şimdi ben size dün oynanan maçların birinde Kanada Başbakanı, eski Başbakanı Justin Trudeau ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokratların Cumhurbaşkanı adayı, başkan adayı olan Gavin Newsom, Kaliforniya valisinin böyle bir fiskosunu getireceğim ekranlarınıza. Bu fiskos sırasında işte yanaşıyor Justin Trudeau Gavin Newsom'a. Bir dedikodu yapıyorlar ama ne olduğu belli bu dedikodunun, tahmin edebilirsiniz değil mi? Çünkü Trump kaldığı sürece Kanada'ya huzur yok. Trump Kanada'yı 51. vilayeti, eyaleti yapmak istiyor mu? İstiyor. Buna karşı Kanada'nın yapabileceği bir şey var mı? Hayır, bir şey yok ama işte elini çek üzerimizden demekten öteye gidemiyor. Şimdi Gavin Newsom'la Justin Trudeau arasındaki bu konuşma, kısa konuşma sırasında muhtemelen, bilmiyoruz tabii, elbette içeriğine vakıf değiliz, dudak okuma da yapamıyoruz. Muhtemelen şunu konuştular. Gavin Newsom dedi ki, siz bakmayın dedi bu sallama başkana. Ben geleceğim dedi. İnşallah geldiğim zaman Kanada'yla şahane bir ilişkimiz olacak dedi. Çünkü gerçekten Donald Trump'ın görevde kalması ya da görevde kaldığı her gün dünya için bir zillettir. Bunu herkes biliyor. Bu dedikodunun mahiyeti de bence bundan ibarettir. Şimdi içeriye dönelim. İçeride biliyorsunuz işte erken seçim olacak mı olmayacak mı? Bir defa olacak. Erken seçimin olması kaçınılmaz. Erken seçimin olmaması için tek bir koşul var, o da şu: anayasa değiştirilir. Anayasa referandumsuz olarak değiştirilir. Yani 400 ve daha fazla oyla değiştirilirse Sayın Cumhurbaşkanı 3. kez de seçilebilir, 4. kez de seçilebilir, 14. kez de seçilebilir. Bunun önünde bir engel yok. Anayasayı değiştirdiğin zaman anayasaya uymak zorundayız. Ama şunu görüyoruz. 400'ü bulabilirler mi? Evet, şu anda öyle, oraya doğru gidiyor. 360, yani referanduma giderek anayasayı değiştirmek istemiyorlar. Çünkü referanduma gittikleri zaman anayasayla ilgili olarak halktan çok sıkı bir Osmanlı tokadı yiyecektir. Bunu da bir kenara yazalım. Demek ki önümüzde bir erken seçim var. Peki erken seçimin ne zaman olacağı konusunda bir kanaat var mı? Var. Örneğin Mehmet Uçum'a bakarsak, eski Marksist, eski tüfek, paslı tüfek, kulağı kesik Mehmet Uçum seçimlerin 2028 normal seçimlerine 3 hafta kala bir zaman diliminde yapılabileceğini söylüyor. Biliyorsunuz seçime 1 hafta kala bile yapsanız erken seçim oluyor. Orada bir sakınca yok. Yani hukuken yok ama
Bugün Abdülkadir Selvi

aynı konuda yazılar yazdı, bir yazı yazdı. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla Mehmet Uçum'un söyledikleri arasında bir bağıntı var. Bu bağıntıya dikkat çekeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Abdülkadir Selvi yazıyor. Düşkün Abdülkadir. Bunun için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 322'ye ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 38 milletvekilini garantiye almadan erken seçim kararını meclise getirmez. Çünkü meclis erken seçimi reddettiği takdirde Erdoğan'ın adaylık şansı kalmıyor. Nasıl? Çok net. Bunu yani bir defa kabul etmek lazım. Erken seçim olacak. Erken seçim olmadan Sayın Cumhurbaşkanı seçilemez bir daha. Ya da anayasa, erken seçimden önce anayasa değişecek ve anayasa değişikliğiyle birlikte erken seçime gerek kalmadan 3, 4, 14 falan diye gidebilir. Bunun bir işaretini gördük mü? Dün hatırlarsanız yayını dikkatle takip edenler görmüşlerdir. Büyük Millet Meclisi tatili uzatıldı biliyorsunuz. Yani çalışma süresi uzatıldı. Neden uzatıldı? Çünkü bekleyen yasalar var. Erken seçime gidecekse ki gidecek, erken seçime gitme öncesinde millete ulufe dağıtması lazım, millete bahşiş dağıtması lazım. Mesela bir vergi affı gelmesi lazım, bir SGK affı gelmesi lazım, bir imar affı gelmesi lazım, bir emekli zammı gelmesi lazım, bir asgari ücret artışı gelmesi lazım. Muhtemelen Büyük Millet Meclisi bu zaman zarfında, yani tatile girmediği zaman zarfında bunları getirecek, boca edecek, milletin önüne koyacak, ondan sonra şak diye bir baskın erken seçim. Ben erken seçimin bu yılın sonunda ya da en geç gelecek yılın ortasında yapılacağını düşünüyorum. Mehmet Uçum gibi ya da Abdülkadir Selvi gibi 2028'lerde olacağını düşünmüyorum şahsen. Ve parlamento bu sözüne ettiğimiz bahşiş furyasını eğer denkleştirebilirse bir erken seçim gelebilir. Erken seçime gidilmesinin temel bir sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi polarize olmuş durumda. Paramparça. Bu ortamda yani böyle ballı lokma tatlısı, bundan daha iyi bir ortam olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye üçe bölerek gidilen bir seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı muhtemelen seçimi kazanacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi paramız pul oluyor. Cebimizdeki en büyük para 200 lira. 200 lirayla sokağa çıkıyorsunuz, bir tane kahve alamıyorsunuz. Vallahi. Çıkın deneyin bedava. Akif Bey var mı acaba 200 liradan daha düşük kahve satan yer var mıdır? Şey de vardır. Bu tarla başının arka taraflarında, Hacı Üsrev'de, Dolapdere'de değil mi? Buralarda evet. Evet, buralarda olabilir yani. O da kahve sayılmaz. Onun içine böyle işte kavrulmuş nohut falan koyarak satıyorlar. Neyse. Şimdi 200 lirayla sokağa çıkamıyorsunuz ve hükümet ısrarla, devletimiz, yüce devletimiz ısrarla 200 liradan daha büyük banknot çıkarmıyor. Şu anda Türkiye'de cari olarak en büyük banknotun 20 bin lira falan olması lazım. 20 bin liralık banknot çıkacak. 20 bin liralık banknot çıkarsa ne olacak? Ben size söyleyeyim. Hani Ali Babacan'ın attığı bu 6-0 vardı ya, 6-0'ın 3-0'ı geri gelecek. Şu anda içinde bulunduğumuz durum, yani şu enflasyonist ortam bizi öyle bir noktaya doğru getiriyor ki biz 6-0'ın 3'ünü yeniden kazanacağız. Tabii paradan 0 atılınca insanlar bir rahatlıyor. Gördünüz bak, eskiden bu milyardı, şimdi milyon falan gibi, bin diyorlar neyse. Halbuki değişen bir şey yok, çünkü biz o 6-0'ı atma sürecinde o 6-0 kadar fakirleştik, yoksullaştık. Yeniden 3-0 atarsak 3-0 kez daha yoksullaşmış olacağız. Bizim açımızdan yani sadece bir mental rahatlama sağlıyor. Paranın arkasındaki sıfırların azalmasıyla biz kendi kendimizi tatmin ediyoruz. Bu yoksullaştığımızın belgesidir. 6-0 artı 3-0 9-0 kadar, 9-0 koyun arka arkaya, milyarla ifade edersiniz. O kadar fakirleşmiş durumdayız. Şimdi beyaz et soruşturmasında yenilen durumu özetlemeye çalışacağım. Tavuk eti ya da piliç eti neyse. Beyaz et soruşturmasında baltayı taşa vurduklarını düşündüler ve
kayyum atadıkları şirketlerinin bazılarındaki kayyumu kaldırdılar. Mahkeme kararıyla kaldırdılar. Diyeceksiniz ki ya mahkeme kaldırmış, bu durumda tabii ki idari bir karar değil. Ben bu hükümetin kararlarına karşı aksine bir yönde karar verecek bir mahkeme tanımıyorum. Bu mahkemelere dediler ki vallahi bu, biz bu işi yanlış yaptık. Maalesef siz bunu temizleyin, şu kayyumları kaldırın, yolumuza devam edin. Şu anda bu sözünü ettiğimiz piliç ya da tavuk eti şirketlerinin hemen hemen tamamındaki kayyum kaldırılıyor. Peki ne olacak, onu söyleyeyim. Kalan firmalara atanan kayyum kararları da iptal edilecek. Çünkü bu bir yanlış adımdı. Bu yanlış adımı düzeltmeye çalışıyorlar. Hani derler ya, zırva tevil götürmez. Şimdi öyle bir zırvayla karşı karşıyayız ki neresinden baksanız bir defa. Ya ben bunu söylüyorum, yazdım. Twitter'da da var sondan ikinci tweetim, merak edenler bakabilir. Türkiye'de beyaz et fiyatlarıyla domates fiyatları yarışıyor. Ya domatesle beyaz et aynı olabilir mi? Düşünün domates. Ya domates yarın öbür gün patatesle beyaz et fiyatları yarışabilir. Çünkü ülkede bir defa işin ucu kaçmış durumda. Bir kontrol mekanizması yok. Bu yüzden domates fiyatından ucuz tavuk eti. Bunu tabii yazdım. Birisi bana yazdı. Dedi ki abi öyle diyorsun ama dedi senin o dediğin domates salkım domates. O tabii pahalı olur. Bak ben bilmem falanca pazara gittim, 50 liraya domates aldım. Ben de dedim ki bakın bu domatesin etiketinin üzerine bakın. Merak edenler bakabilir orada tweette. 2025 yılı. 2025 yılında 200 liraya satılan domatesten bahsediyor. Demek ki 2025 yılında domates o mevsimde 200 liraya satılıyorsa 2026'da yeni dönemde bu yıl içinde taze turfan da bir domatesin muhtemelen piyasaya çıktığı zaman ilk fiyatı, değil mi, tarla domatesinden bahsediyoruz, 300 lira falan. Demek ki hani yanıltıcı olmaz. Mesela bu tür küçük ayrıntılara takılıyorlar. Ya öyle diyorsun ama işte ben diyor tavuk etini hiç 200 liraya yiyemedim. Yersiniz, but yerseniz o olabilir. Göğüs yerseniz olabilir ama kanat yerseniz olmaz. Çünkü memleket kanatçı ülkesine dönüştü. Biliyorsunuz değil mi? Her köşede. Ya Ümraniye'de 7 katlı bir kanatçı açıldı. Ya dedim ki 7 katlı kanatçıda kim kanatlıyor? Gittim baktım içeri bomboş. Şimdi tabii bunu biliyorsun işte neden olduğunu, vergi kaçırma vesaire falan filan, kara para aklama gibi işler için kullanıyorlar. Dolayısıyla bu beyaz et meselesinde baltayı taşa vurdular, şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Ama ben bir kez daha söylüyorum, zırva tevil götürmez, düzeltemezsiniz. Çünkü bir defa cin şişeden çıktı. Şimdi Amerikan arabaları, Japon arabaları, Alman arabaları, İngiliz arabaları, Güney Kore arabaları, Malezya arabaları ve tabii ki elbette Türk arabaları demek lazım TOGG'la birlikte. Şu anda dünyada 2026 itibariyle dünyada üretilen her 100 arabanın yarıdan fazlasını Çin üretiyor tek başına. Yani Amerika'nın, Almanya'nın, Japonya'nın, Güney Kore'nin, Hindistan'ın, Malezya'nın, Endonezya'nın ve Türkiye'nin ürettiği otomobilin yarısından fazlasını Çin tek başına üretiyor. Hatırlayınız mesela 1900'lü yıllarda işte Amerikan arabaları modaydı değil mi? Hatırladınız mı? Böyle işte Buick'ler, Buick'ler falan, Corvette'ler, Morvette'ler, Impala'lar, şunlar bunlar, Chevrolet'ler falan. Sonra Amerikan arabalarını, egemenliği bir ara böyle İngilizler tarafından işte luxury, daha böyle lüks arabalar, Bentley'ler falan üretildi. İngilizler bu segmenti ele geçirdi. Sonra Almanlar işte BMW ve Mercedes gibi, Audi gibi arabaları yaptılar. Bu defa da onlar öne çıktılar. 70'li yıllarda Japonlar çok önemli bir keşifte bulundu otomobil piyasasında. Şimdi Amerikan arabaları mesela bir Buick 7,5 metre. Park edemiyorsun, trafikte dönemiyorsun, her caddeden geçemiyorsun. Japonlar dediler ki böyle araba yaparsak satamayız. Çünkü şehirler büyüyor ve şehirlerde trafik sıkışıyor. Küçük araba yapalım dediler. Dünyada küçük araba yaparak dünya piyasasını ele geçirdi Japonya. Şimdi Çin hem elektrikli hem küçük hem ekonomik araba yaparak dünyayı ele geçirmiş durumda. Şu anda dünyanın yarıdan fazlasını şu anda sokaklarda, caddelerde, yollarda gördüğünüz her iki otomobilden birini Çin üretiyor. Dolayısıyla
Çin ama sadece otomobil piyasasında değil, söyleyeyim size. Çin aynı zamanda beyaz eşya pazarında da öyle. Bilgisayarda da öyle. Cep telefonunda da öyle. Tablette de öyle. Her şeyde dünyada üretilen bütün ürünlerin yarıdan fazlasını, yani buğdayın da yarıdan fazlasını üretiyor. Çimentonun da yarıdan fazlasını üretiyor. Demirin de yarıdan fazlasını üretiyor. Altının da yarıdan fazlasını üretiyor. Çin'in önünde durulamaz. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Şimdi Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez'den bir alıntı yapacağım. Mehmet Görmez'in bir fotoğrafını verelim. Mehmet Görmez'i ben Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde tanıdım. Bir televizyon yayınına davet etmiştik. Taha Akyol'un işte yakın ahbaplarından bir tanesidir kendisi. Taha Akyol biliyorsunuz bir program yapıyor. Nedir o programın adı ne? Taha Akyol'un programının adını biliyor musunuz? CNN'de eskiden yapıyordu, şimdi yapamıyor. Eğrisi doğrusu diye bir program yapıyordu. Ben ona eğrisi büğrüsü diyorum. Çünkü hiç doğru bir şey söylemiyordu bu programlarda. Şimdi Mehmet Görmez şöyle bir çıkışta bulundu. Güzel kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Şu anda Türkiye'de dini hayat zehirlenmiştir. Bu zehirlenme bizatihi bu dijital mecralar marifetiyle yapılmaktadır. Nice hoca efendilerin, nice sarıklı cübbeli kardeşlerimizin yaptıkları tartışmalara bakın diyor. Cübbeli'ye gönderiyor. Cübbeli yakında Mehmet Görmez'in kasetini çıkarır. Ben size söylüyorum. Vallahi yazın, yazın kenara. İllaki vardı. Diyeceksiniz ki ya bu çok böyle şey, dini bütün bir adam, bunun da o işlerde parmağı olabilir mi, o işlerde şeyi olabilir mi? Ve görebilirsiniz. Eğer Cübbeli gerçekten hani üzerine alındıysa, vazife haline getirdiyse Mehmet Görmez'in kasetini çıkarır. Şimdi Mehmet Görmez bunu söylüyor, millet alkışlıyor. Ben dün bunu söyledim, dedim ki geç aydınlanan bir Adalet ve Kalkınma Partili kitle var. İşte Bülent Arınçlar, Hüseyin Çelikler gibi insanlar, bunlar geç aydınlandılar. Bugün çok yüksek sesle eleştiriyorlar. Oysa aynı işi beraber yaptınız ama size tabii dirsek attılar, siz dışarıya çıktınız, taca çıktınız, şimdi konuşuyorsunuz dışarıda. Diyanet İşleri Başkanı iken böyle konuşmuyordu biliyor musunuz Mehmet Görmez? Vallahi. Koşa koşa o cemaatlerin toplantılarına gidiyordu. Cübbelilerin falan filan katıldığı toplantılara gidiyordu. Ama şimdi birdenbire bunların unutulduğunu zannediyor. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile maluldür maalesef. Unutuluyor. Zannediliyor ki Mehmet Görmez gerçekten böyle çok aklı başında bir adam. Ve Türkiye'nin işte laik, seküler bir ülke olarak yaşamasını. Hayır. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı zaman Ali Erbaş'tan çok daha kötü şeyler yaptı. Bugünkü de öyle. Safi Arpaguç da öyle. Hani geldiği zaman ha gördünüz mü bakın Ali Erbaş'ın yaptıklarını ortadan kaldırıyor. Kadro tasfiyesi yaptı. İşte hanımı mesela eşi kaç kez hacca, kaç kez umreye devlet kesesinden gitti diye haberler verdik. Dolayısıyla hiçbir farkı yok. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'ya gelince... Bir dakikamız var. Cübbeli Ahmet Hoca bize Fatih Altaylı'nın bir hediyesidir. Fatih Altaylı eğer Cübbeli Ahmet Hoca'yı televizyonlara çıkarmamış olsaydı biz bugün Cübbeli diye birini tanımıyor olacaktık. Fatih Altaylı maalesef Türk medyasında ve Türkiye halkına büyük zararlar veren, vermekte olan, hala da vermek isteyen bir kişi. Maalesef diyorum çünkü bu yaptıklarının hala farkında değil. Mesela son zamanlarda siyaset dışı videolar çekiyor YouTube'da. Olacak şey değil. Yani o Fatih Altaylı gitmiş, başka böyle yumuş pembe bir Fatih Altaylı gelmiş. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ekranlara çıkardığınız zaman biz o zaman söylüyorduk, diyorduk ki bu reyting için bunu yapmayın diyorduk. Bizi tabii dinlemediler. Ömer Çelakıl diye akıllara ziyan bir adam vardı, çıkarıyordu ekranlara. Ömer Çelakıl hastaydı bildiğiniz, yani hasta bir adamı çıkarıp ekranlarda konuşturuyordu. Anket hatırladım peki. Ve dolayısıyla Cübbeli Ahmet Hoca da bence Fatih Altaylı sayesinde ekranlara gelmiş ve tanışmış, popüler olmuş bir şahsiyettir. Fatih Altaylı bütün ömrü boyunca, kalan ömrü boyunca hacca gitse, umreye gitse, bütün namaz niyazları ihmal etmese, oruç tutsa, zekat verse, Allah'ın keremine şükretse yine ödeyemez. Yine bu kefareti ödeyemez. Anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Anketimiz şu, ekranda şu anda. Futbol tarihinin iki önemli Arjantinli oyuncusundan hangisi daha büyük?
A. Maradona, B. Messi. İkisinden birini yazmanızı rica ediyoruz. Size Latin müziğinin kraliçesi, Bolero kraliçesi Guadalupe Pineda'dan şarkılar dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Pakistan, ABD-İran mutabakat metninin iki ülke arasında elektronik olarak imzalandığını duyurdu. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Halkbank davası düştü, ayrıntılar haberimizde olacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın İslamabad mutabakat anlaşmasını elektronik olarak imzaladığını açıkladı. Şerif, mutabakat anlaşmasına dair detayları paylaştı. İki ülkenin İslamabad mutabakat anlaşmasının iki ülkenin başkanları tarafından elektronik olarak imzalandığını duyurdu Şahbaz Şerif ve bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması her iki tarafında çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad mutabakat anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır ifadelerini kullandı. Yarın İsviçre'de resmi tören düzenleneceğini de kaydeden Şerif, ABD Başkanı Trump'a da teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Donald Trump'tansa İran'la varılan mutabakata ilişkin sert açıklamalar vardı. Trump, İran'la varılan mutabakat zaptının nihai bir anlaşma olmadığını vurguladı. Eğer gidişattan memnun kalmazsam onlara yeniden ateş etmeye ve kafalarına bomba yağdırmaya geri döneriz dedi. Trump, mutabakatın çok güçlü bir çerçeveye sahip olduğunu savunarak, kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma, en önemlisi %99.9 oranında İran hiçbir zaman nükleer silah sahip olmayacak ifadelerini kullandı. İç gündemle devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. Bu müzakerelere Türkiye'nin sağladığı katkılar değerlendirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum da masaya yatırılacak. Süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak. Halkbank davası düştü. Türkiye ile ABD ilişkilerinde uzun süredir gerilim başlıklarından biri olan Halkbank davasında kritik karar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme, Trump yönetimi ve Halkbank arasında varılan anlaşmanın ardından 2019'da açılan ceza davasını düşürdü. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar ikinci haftanın ikinci maçında ise bugün saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Fransa ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımızın rakipleri belli oldu. İlgili kurallar dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Buna göre Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze, Beşiktaş ise Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'la eşleşti. Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku'ya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son notta basketboldan gelecek. Fenerbahçe Beko seride 2-1 öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Gain'i 82-71 yendi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 4. müsabakası yarın oynanacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İzmir kuvvetli, gök gürültülü, sağanak yağışlı. Ankara 30, İzmir 33 derece. İstanbul, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu. İstanbul 27, Antalya 29, Trabzon 25 derece. Gaziantep az bulutlu 36, Diyarbakır sıcak 37 ve Van çok bulutlu 26 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve bağlantı yolu Kaynarca Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk var. D100'de ise Yeni Bosna Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
4: Evet, anketimize çok yoğun bir ilgi olduğunu şimdi arkadaşlarımız söylüyor. Akif ve İrem Hanım'dan gelen mesajlara saat 8.30'da da anketin sonuçlarını açıklayacağım. Ayrıca anketle ilgili bir algoritmik değerlendirme var. Bu değerlendirme eşliğinde biz sonucu ayrıca bir katkıyla taçlandıracağız. Sizin oylarınıza ilaveten ayrıca bir değerlendirme yapacağız. Anketimize katılmak için WhatsApp'tan yazabilirsin. 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Anketimizin konusu şu: futbol tarihinin iki önemli Arjantinli oyuncusundan hangisi daha büyük? A. Maradona, B. Messi diye iki seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Anketimize Twitter'dan da katılabilirsiniz. Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman canlı yayın çıkıyor karşınıza. Buraya yazabilirsiniz. Ya da Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayına ulaşıp buraya yazabilme imkanınız var. Şimdi size bir dosyanın kapağını aralayacağım. Bir çalışma yaptım. Çok beğeneceğiniz bir çalışma. İki çalışma var aslında. Biri biraz daha böyle bugünün günceli çok uygun. Biri biraz daha statik bir konu ama çok üzerinde konuşulması gereken bir şey. Bir tanesi biliyorsunuz bu meşhur işte lastik sektörüne rekabet kurumu bir ceza verdi. Bunun irdelemesini yapacağım. Öteki de paslanmaz çelikle ilgili bir irdeleme yapacağım. Paslanmaz çelikteki durum şudur. Paslanmaz çelik dosyasının kapağını araladığım zaman şunu göreceksiniz. Yüce devletimiz, büyük devletimiz, kadim devletimiz, hadim devletimiz bazen bir firmanın çıkarları için bütün bir sektörü harcayabiliyor. Mesela bu lastik meselesinde de bir firmanın çıkarları için diğer firmaları harcamıştır. Paslanmaz çelik sektöründe de bir firmanın çıkarları için bütün bir sektörü harcamıştır, bozuk para gibi. Vallahi anlatacağım bunu. Önce hangisiyle başlayacağım diye bir tereddüt geçirmekteyim şu anda. Beni bu tereddütlü Akif Bey, İrem Hanım hangisiyle başlayalım? Paslanmaz çelik mi, lastik mi? Hangisi daha size göre? Öyle mi? Vallahi siz de mi öyle? Yapma ya. Peki. Burada ama çok hoş bir video var, o videoyu izleyelim öyle geçelim. Peki tamam, paslanmazla başlayalım ya, madem öyle. Şimdi bu lastik meselesinde bir tane video izleteceğim, çok beğeneceksiniz. O videoyu izlediğiniz zaman diyeceksiniz ki ha, devletimiz zaten biliyormuş yani kime ceza vereceğini, kime vermeyeceğini. Peki, paslanmaz çelik hadisesine dönelim. Şimdi Türkiye biliyorsunuz sıfırdan paslanmaz çelik üretebilen bir ülke değil. Erdemir'imiz var, İşte kar demirimiz var, büyük is demirimiz var, şu var bu var ama bir türlü paslanmaz çelik yapamıyoruz. Diyeceksiniz ki ya atom çağındayız, yapay zeka çağındayız, neden paslanmaz çelik yapamıyoruz? Paslanmaz çelik nerede kullanılıyor? Bütün otomobillerin kaportası paslanmaz çelikten yapılır. Bütün ev aletleri, fırınlar, ütüler, işte bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, aklınıza gelebilecek her şey paslanmaz çelikten yapılır. Başka ne? İşte otomobillerin bütün yedek aksamları, milleri, krankları, şunlar bunlar paslanmaz çelikten yapılır. Bütün cerrahi aletler paslanmaz çelikten yapılır. Paslanmaz çeliğin girmediği bir yer yok. Tank yaparsınız, top yaparsınız, uçak yaparsınız. Hepsinde paslanmaz çelik vardır. Ve biz kendi imkanlarımızla 21. yüzyılda paslanmaz çelik yapamıyoruz. Ya demire su veren bir coğrafyadan geliyoruz. Yani Mezopotamya'da demire su, çeliğe su veren coğrafya biziz. Düşünün yani bu üzerinden 2000 sene geçmiş. Biz paslanmaz çelik yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü paslanmaz çeliği bir tane firma böyle kendine özgü yöntemlerle ve biraz da böyle dolambaçlı bir şekilde hukuku da dolanarak Türkiye'de paslanmaz çelik ürettiğini söylüyor. Firmanın adını söyleyeceğim, merak etmeyin. Tabii dava açabilirler bu arada. Öyle artık ne yapalım, yapacak bir şey yok. Şimdi mesela bu dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bazı konularda işte diyelim ki Radyo Sputnik'te işte Ali Çağatay diye bir adam var. Çok affedersiniz, bilmem neyin önde gideni falan diyorlar. Öyle konuşuyorlar arkamızdan. Susturamıyorlar. Şimdi ne yapacaklar? Yani beni öldüreceklerse öldürebilirler. Öyle susturayım. Radyoyu kapatabilirler. Böyle bir gerekçe vermiyoruz onlara. Yani işte alkol diyoruz. Hemen arkasından alkol sağlığa zararlıdır falan diyoruz. Dolayısıyla hiçbir gerekçe yaratmıyoruz. Erotik bir dil kullanmıyoruz. Müstehcen bir şey söylemiyoruz. Ahlaka aykırı bir şeyden bahsetmiyoruz. Kimsenin kişilik haklarına dokunmuyoruz vesaire falan. Yani hukukun içinde kaldığımız için de radyoyu da bir şey yapamıyor. O zaman ne yapalım? Siz bu Ali Çağatay'a dava açın ve sussun. Şimdi et ve süt kurumuyla ilgili, Mücahit Taylan'la ilgili bir şeyler söyledim. Sadece ben söylemedim, çok sayıda gazeteci söyledi. İşte Turhan Çömez söyledi, Selçuk Özdağ söyledi, çok sayıda milletvekili bu konuyu gündeme getirdi. Mücahit Taylan efendi bütün kendisiyle ilgili yorum yapan herkese, milletvekili ya da gazeteci, herkese dava açtı, bana da açtı. Gidip yargılanacağız ama gittiğim zaman hakime bir sürprizim var, onu söyleyeyim ama bugünden söylemeyeyim. Ama çıktığım zaman hakime, yani sayın yargıca, bir şeyler söyleyeceğim elbette. Bu tür davaları açarak şunu yapıyorlar, susturuyorlar sizi. Ben mesela o günden bu yana bir daha Mücahit Taylan'la ilgili, et meselesiyle ilgili bir şey söylemedim. Çünkü belli ki bir tane daha dava açacak bunun önüne geçmek için. Davayı açıyorsunuz mesela, bana açılan, şahsıma açılan ondan fazla böyle dava var. 9'undan beraat ettim. Bu davalardan bir şey çıkmıyor ama bu davalar sizi susturuyor. Bir defa o konuya değindiniz, dava mahkeme kapısına gidince diyorsun lanet olsun, bir daha söylemeyeceğim. Şimdi mesela Mücahit Taylan'la ilgili vallahi bir şey söylemiyorum, söyleyemiyorum. Korkumdan değil ya, yani bir dava daha açılmasın diye. Tekrar gidip yani günümü mahkeme koridorlarında geçirmeyeyim diye. Avukat arkadaşlarımı bu işte meşgul etmeyeyim diye söylemiyorum. Ama biliniz ki et olayı o kadar su kaldıracak bir şeydir ki, et olayında çok büyük insanların parmağı var. Bu yüzden Mücahit Taylan'ın koruması olarak arkasında duruyorlar. Bütün mesele budur. Şimdi döneceğim. Burada da yani firmanın ismini vereceğim. Dava açarlarsa memnuniyetle boynumuz kıldan ince gideriz, mahkemede hesabını veririz. Firmanın adı şudur: Ali Kibar'ın başında bulunduğu Kibar Holding. Kibar Holding'in kurduğu bir şirket var. Güney Korelilerle kurduğu Posco Aslan diye bir firma. Kocaeli taraflarında bir yerde paslanmaz çelik üretimi yapıyor. Şimdi Türkiye'nin paslanmaz çelikle ilgili durumunu önce bir anlatacağım. Sonra da güncel durumu anlatmaya çalışacağım. İşte evinizdeki fırınlar, ocaklar, buzdolapları, tezgahlar, şunlar bunlar, doğrama setleri, işte ayırma setleri vesaire, her şey paslanmaz çelik kullanılarak üretilen ürünlerden oluşuyor. Türkiye'nin yıllık paslanmaz çelik ihtiyacı, tüketimi 750 bin ton. 650 ile 750 bin ton yıllara göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte tüketimin çok olduğu ta yıllarda fazla. Biz ortalaması 650 diye kabul edelim. Türkiye'nin paslanmaz çelik üretimi ne kadar içeride? 200 bin ton. Şimdi 750-200 bin ton işte dörtte biri falan desek denk gelebilir. Dörtte birini kim yapıyor? Ali Kibar yapıyor. Ama ve lakin Ali Kibar'ın Kocaeli'deki paslanmaz çelik üretimi yapan fabrikası aslında paslanmaz çelik yapmıyor. Ne yapıyor? Güney Kore'den üçüncü aşamalı, üçüncü faz olarak gönderilen paslanmaz çelik kütüklerini alıyor. Bunları yasıltıyor, bunları tabaka haline getiriyor, profil haline getiriyor. Ya profil haline getirme, tabaka haline getirip işleme tesislerine sunuyor ve onların ihtiyacı olan işte kuruluşlar da gelip oradan satın alıyorlar. Şimdi ihtiyacımızın dörtte birini yapıyor. Paslanmaz çelik üretmediğini de söylüyorum bu arada. Paslanmaz çelik üretiminin nasıl olduğunu, çok meşakkatli ama yapılabilir bir şey olduğunu. Yani Ay'a gidiyorlar, Mars'a gidiyorlar. Biz hala paslanmaz çelik yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Şimdi mesela sordum Erdemir'e, dedim ki ya arkadaşlar niye yapmıyorsunuz? O bizim için çok şey işte, yani para getirecek. Çünkü halka açık bir şirket. Diyor ki ben kolay para kazanacağım, bilançoyu doğrultacağım falan. Aman bana ne diyor, gerek yok ki paslanmaz. Ben başka şey üretirim, pik demir üretirim falan işte, Karabük gibi neyse. Öyle görüyor. Durum şu. Geriye doğru döneceğim şimdi. 1,5 yıl geriye doğru. 1,5 yıl önce bu radyodan 10 dakika boyunca paslanmaz çelikle ilgili bir şey anlattım. Dedim ki Türkiye'de paslanmaz çelik üretilemiyor. Çünkü paslanmaz çelik üretiminin, yani doğrudan ihtiyacımızın tamamını içeride üretebilmenin önünde bir engel var. O engel Ali Kibar'ın kurduğu şirket. Ali Kibar Güney Korelilerle kurduğu ortaklıkta Türkiye'de paslanmaz çelik üretiyorum abi diyerek ortaya çıktı. Paslanmaz çeliği son ürününü, yani son aşamasını, üçüncü fazını gerçekleştirdiği halde sanki birinci ve ikinci fazı da kendisi gerçekleştiriyormuş gibi üretim yaptığını iddia etti. Ben de bunun doğru olmadığını kanıtladım ve yayında 10 dakika boyunca anlattım. Dedim ki Ali Kibar paslanmaz çelik falan üretmiyor. Ali Kibar Güney Kore'den getiriyor, tabaka halinde sunuyor, onları işte fabrikalara dağıtıyor. Paslanmaz çeliği birinci aşama, yani ergitme aşaması. İkinci aşaması sıcak haddeleme aşamasıdır. Üçüncü aşaması soğuk haddelemedir. Ali Kibar soğuk haddeleme yapıyor. Üçüncü aşama. Bunu ben de yaparım. Bana mesela verin 200 milyon dolar, ben de giderim o fabrikanın karşısına kurarım. Güney Kore'den getiririm kütüğü. Saç haline getiririm, ince tabaka haline getiririm, satarım. Bunu herkes yapabilir. Ama böyle bir şey ayrıcalık verdi. Şimdi paslanmaz çelik sektörü nereleri besliyor? Otomobili besliyor, beyaz eşyayı besliyor, mutfak sektörünü besliyor. Türkiye endüstriyel mutfak sektöründe Avrupa'nın üçüncüsü. Almanya ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla endüstriyel mutfak üretimi yapan ülke biz. Ve satan ülke de biz. Endüstriyel mutfak nedir? Mesela bir hastanenin, bir lokantanın, bir kafeteryanın ya da toplu yemek yenilen bir yerin kafeteryasına, mutfağına girin. Orada gördüğünüz tezgahta duvardan duvara her ne varsa endüstriyel mutfak tanımı içine giriyor. Fırınlar, ocaklar, buzdolapları, soğutmalar, kesiciler vesaire, her şey, tezgahlar, her şey paslanmaz çelikten yapılır. %75-80 burada kullanılan malzeme. Ve ben bu yayını yaptım 1,5 yıl önce. İşte çıktım, hani işte kahvemi içiyorum şeye karşı, Boğaz'a karşı. Ayıptır söylemesi, çok güzel bir yerde oturuyoruz. Vallahi radyomuz şahane bir yerde, yemin ederim. Ya sadece mesela bu radyoya bunun için bile gelinir, biliyor musun? Yemin ederim, böyle şeyden, ufuktan bakıyorsunuz. Sol tarafta Swiss Otel'in bulunduğu koru, aşağıda Dolmabahçe Sarayı, hemen yanında Beşiktaş, öbür tarafta Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nin korusu falan. Üf, dehşet bir manzara. Orada böyle kahvemi içiyorum. İşte yarım saat falan oyalandım. Ertesi gün yapacağımız haberlerle ilgili de işte derleme yapıyorum. Pat telefon çaldı. Bir arkadaş aradı. Adını söylemeyeyim. Tanıyorum tabii. İşte Ali Kibar'ın kurumsal ajansı ilişkilerini yürütüyor. Dedi ki abi bizi çok üzdün dedi. Niye dedim? İşte çok haksızlık ettin dedi. Yani şimdi Ali Bey falan çok üzüldü. Ya mesele aslında öyle değil. Ben şimdi sana anlatayım abi istersen. Dedim bana anlatma. Ben dedim meseleyi anlattım. Eğer dedim itirazınız varsa bir metin yazın gönderin. Ben bu metni aynen okurum dedim. Cevap ve düzeltme hakkına saygılıyız. Ne yazdıysanız okurum. Hiç itiraz etmem falan dedim. Yok yok dedi öyle yapmayalım dedi. Şöyle yapalım dedi. Ne yapalım? Ben dedi işte Ali Bey'le de konuştum. Bizim CEO'muzla sizi bir yemekte buluşturalım dedik. Yani ben bu sözünü ettiğim muhterem kişi, ajans sahibi ve Ali Kibar'ın CEO'su yemeğe gideceğiz. Nerede? İşte Zorlu Center'da bir şeyde buluştuk. Adını vermeyeyim, mekan adı vermemek için. Yani mekan adı verince bu defa tabii ki reklamını yapmış gibi oluyorsunuz. Geniş, kocaman bir salon. Kocaman, inan oranın en böyle en farfaralı lokantalarından bir tanesi. Hani böyle garsonlarıyla konuşmak için böyle selamünaleyküm falan filan böyle yani bayağı bir temennayla girmeniz lazım. Garson şöyle yüzüne bakıyor anlıyor diyor ki bu abide para yok mesela anlıyor. Ya bu parayı bu ödeyecek hemen biliyor masaya geldiği zaman hesabı kime vereceğini biliyor. Bana vermiyorlar mesela hiçbir lokantada daha bana hesap bu sırasını uzatan garson görmedim. Anlıyorlar tabii yani bunda para yok belli falan. Neyse yemeğimizi yiyoruz. Yani işte önden işte şeyler. Bir de böylesi yemeklerde onu da söyleyeyim ben. Bir kişisel hususiyet olarak. Böyle hani abicim ben yemeğe davet edilmişim her şeyi yiyeyim falan diye. Çok basit bir şey. Bir tane işte balık yerim. Yani işte genellikle de levrek yerim. Izgara levrek, fileto. Ya varsa bir de salata yerim o kadar. Başka da bir şey yemem. Ya çorbalar, ara sıcaklar bilmem neler falan tatlılar. Asla öyle şey. Hani bedava yiyoruz ya abi her şeyi yiyeyim demiyorum. Ne kadar yemem gerekiyorsa o kadar öyle. Geldi. Tabii ben işte bir tane salata bir de bir balık söyledim. Onlar böyle önlerinde falan her şey. Bakmadım bile yemedik. Şimdi konuşuyoruz sohbet ediyoruz CEO'yla. CEO dedi ki Ali Bey dedi biz dedi işte yani tesisi size bir gezdirmek isteriz. Eğer arzu ederseniz olur dedim. Yani gezeriz tabii niye gezmeyelim. Bir de dedi bir açıklama hazırlayacağız. Bunu kullanmanızı. Hay hay dedim tabii neden olmasın. Açıklamayı gönderin. Satırına virgülüne dokunmadan okurum dedim. Sonra tabii işte hayata dair sohbetlere geçtik. Yani o meseleyi çözdük. Onlar rahatladı. Ben de tabii görevimi yapmanın huzuruyla balığımı işte çatala batırıp yiyorum. Neyse. Döndüm. Şimdi benle konuşurken bu kurumsal iletişim yapan arkadaş... Böyle benim omzumun üzerinden arkaya doğru bakıyor sürekli. Bir baktı, iki baktı, üç baktı. Ya yemek bitti hala arkaya bakıyor adam. Ben de tabii döndüm böyle gayri ihtiyari. Döndüm böyle hafif böyle şey başı ve sert bir baş hareketiyle. Aa Ali Kibar'la göz göze geldik. İki masa arkamızda Ali Kibar oturuyor. Ha. Neden oturuyor? Şunun için demiş ki ya bu kim? Ya bu kim? Ya kim bu arkadaş ya şunu bir göreyim falan demiş yani. Çünkü çok canını acıttım. Bunu anladım. Neyse tabii Ali Kibar'ın da orada olduğunu anlayınca hani dedim keşke gelseydi bizim masada otursaydı falan dedim. Yok abi onun kendine göre konukları var falan dedi. Öyle bitti. Yemeği bitirdik çıktık. İşte bir hafta sonra beni aradılar. Dediler ki fabrikaya bir gezi düzenleyeceğiz. Yani gelin fabrikamızı görün. Hani haksızlık ettiniz öyle bir şey değil milyar dolarlık bir tesis kurduk bunu görmenizi istiyorum. Olur dedim. Dedi ki hangi gün gelebilirsin? Bap. Dedim ki ne demek ya siz belirleyin günü ben gelirim dedim. Yani hani işte eğer yayında değilsem radyo ya da televizyon yayınım yoksa gelirim dedim. Yok abi dedi sana göre dedi medyaya haber vereceğiz dedi. Bak hikayeye bakın bana göre basın toplantısı yapıyorlar. Yani beni davet edecekler. Ama beri yanda medyayı da davet edip işte herkese göstermek istiyor. 25 tane gazeteci. Gittik Kocaeli'ye. Fabrikayı gezdik falan işte şeyi falan gösteriyor. Bu soğuk haddeleme şeyini, ünitesini gösteriyor. Bak diyor işte bunları yaptık diyor. Böyle işte 25 metre 40 metre yüksekliğinde falan filan. Dedim ki CEO'ya ben dedim fabrikanıza itiraz etmiyorum ki fabrikanız güzel. Şahane dedim bak şey gibi eczane gibi dedim şahane tertemiz pırıl pırıl. Ben şuna itiraz ediyorum. Siz Türkiye'de paslanmaz çelik yapacağız sıfırdan dediniz. Paslanmaz çeliği sıfırdan yapmıyorsunuz. Yani ergitme aşamasını geçiyorsunuz. Sıcak haddeleme aşamasını geçiyorsunuz. Soğuk haddeleme için getirdiğiniz kütüğü eziyorsunuz. Onu saç haline getirip satıyorsunuz. Bu dedim iş değil. Hatta bu sanayicilik bile değil dedim. Çok canı sıkıldı. Sonra öğlen yemeğine geçtik. Biraz uzatıyorum, bu çok güzel bir hikaye. Çok beğeneceksin. Sonra bağlayacağım. Paslanmaz çelikteki son durumu anlatacağım size. Öğlen yemeği işte Sapanca Gölü'nün kıyısında. Ama çok güzel bir lokantada yedik. Ben yani İstanbul'da öyle lokanta çok fazla bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Böyle şıkır şıkır garsonlar marsonlar falan filan. Gölün etrafında kuğular muğular ama bildiğiniz gibi değil. Yemekleri yiyoruz. Şöyle düşünün, şimdi tablo CEO karşımda oturuyor. CEO'nun yanında CFO, onun yanında bilmem CEO neyse. Onun yanında işte şirketin yetkilileri. Benim de yanımda sol tarafımda Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Recep Erçin. Sağ tarafımda Ekonomist Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Talip Yılmaz. Hemen onun karşısında Vahap Munyar, Ekonomi Gazetesi'nin genel yayın koordinatörü, aynı zamanda Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Yani tanıklarım var, o tanıkları belirtmek için söylüyorum. Hani neden tek tek böyle kişileri, 25 tane gazeteci var, 25 tane tanığım var. Konuşmanın bir yerinde CEO dedi ki, Ali Bey dedi, bu mesele dedi bizi çok üzdü dedi. Dedim ki niye üzülüyorsunuz? Üzüleceğinize çıkın kamuoyuna deyin ki, arkadaşlar biz bu fabrikayı sıfırdan paslanmaz çelik üretmek üzere kurduk ama yapamadık, başaramadık, beceremedik. Üçüncü aşamadan yapıyoruz, bu kadar. Ama bu arada sektöre de vergi koyuyoruz. Mesela sektör onların yüzünden %12 daha fazla vergi ödeyerek yurt dışından paslanmaz çelik ithal ediyor. Şimdi ihtiyacımız 750 ton, Ali Kibar 200 bin ton üretiyor. Dolayısıyla dörtte birini kendisi üretiyor. Geri kalan dörtte üçlük bölümünü diğer şirketler %12, hatta antidumping vergisiyle birlikte 3.6'da bir antidumping geldi. Onunla birlikte işte %17-18 vergiyle ithal etmek zorunda kalıyorlar. Tabii maliyetleri yükseliyor şirketlerin. %17-18 vergiyle ithal ederseniz yüksek maliyet. Öbür tarafta Avrupa'daki adam diyor ki ya senin maliyetlerin yüksek, ben senden almayacağım diyor mesela. Buraya şunun için geliyorum. Bu sene Türkiye endüstriyel mutfak sektörü çöktü. Bu yüzden çöktü. Yani Ali Kibar'a tanınan vergi ayrıcalıkları nedeniyle endüstriyel mutfak sektörümüz çöktü. Dünyada söz sahibi bir sektördük. Almanya ve İtalya'nın arkasından geliyorduk. Şimdi kan tükürüyoruz öylesine. Neyse, dedim ki vallahi eğer üretimi böyle yapmış olsaydınız ben bu konuşmayı yapmazdım. Dolayısıyla bugün de burada buluşmuş olmazdık. Ama dedim, yapabilirsiniz yani, sizin buna uygun altyapınız var. Çağırırsınız Posko Aslan'ı, dersiniz ki kardeşim biz bunu sıfırdan yapacağız. İşin içine Erdemir'i de katacağız falan diye koyup yapabilirsiniz. Yok dedi, yapamayız dedi, yani ileride belki olabilir. Bu arada dedi ki, bu çok önemli. Tanıklarım var işte, 3 tane tanık gösterdim. 25 tane tanığım var da 3'ünü söyledim. Dedi ki Ali Bey, şimdi dedi siz dedi radyoda bunları söylüyorsunuz ya dedi. Evet dedim. Benim dedi, bakın burayı lütfen bunu bir kenara yazın. Hani ne kadar etkili bir yayıncılık yaptığımızı anlatmak için söylüyorum. Övünmek için değil. Bana sayıyı kendisi verdi. Dedi ki benim 1300 tane beyaz yakalım var. Bu 1300'ün 1000'i sizi dinliyor dedi. Şimdi her gün fabrikanın içinde Ali Kibar aşağı, Ali Kibar yukarı diye konuşuyor. Fabrikada çalışanların güveni kalmadı bize dedi. Oo dedim, geçmiş olsun. Buna bir şey yapamam dedim ben ya. Benim bu konuda yapabileceğim şey sınırlı. Ha konuşma diyorsanız konuşmam dedim. Yani hani hatır için konuşmayabilirim. Bir yemek yedik falan diye. Neyse ayrıldık. Devamı çok daha heyecanlı. Şimdi yani bu yemek memek faslı falan, o 1300 beyaz yakalının bini falan, bunlar hikaye. Asıl hikaye şu. Bir ay sonra paslanmaz çelik sektöründe Ali Kibar'ın dışında ve Ali Kibar'la birlikte hareket eden birkaç firma dışındaki firmalar bir araya geldiler. Bir dernek kurdular. Paslanmaz Çelik Sanayicileri Derneği diye bir dernek kurdular. Yani Ali Kibar tek, onlar hepsi. Bunun üzerine devamında şu oldu. Ya çok komik ama gerçekten oldu bunlar. Ali Kibar da kendisi ve işte hempalarıyla birlikte o da bir dernek kurdu. O da bir paslanmaz çelik derneği kurdu. İki tane paslanmaz çelik derneğimiz var şimdi. Biri Ali Kibar ve arkadaşları, öbürü de ötekilerden oluşan iki paslanmaz çelik derneği var. Mesele ne? Mesele şu. Biri diyor ki biz paslanmaz çelikteki vergiyi kaldırmak istiyoruz. Ali Kibar da diyor ki hayır, kaldıramazsınız çünkü ben oradan para kazanıyorum diyor. Bu kadar basit. Derneğin kuruluş amacı bu. Birinci kurulan, pardon, Ali Kibar'ın kurduğu paslanmaz çelik derneği, tabii Posko Aslan CEO'su bir basın toplantısı yaptı. Yine bana sordular ne zaman yapalım diye. Ben tayin ediyorum. Paslanmaz çelik sektörünü yönetiyorum buradan, oturduğum yerden. Basın toplantısı yaptılar. Gittim basın toplantısına. İşte konuştular falan. Dedim ki, şöyle dedi CEO, biz zarar ediyoruz dedi. Ben de dedim ki ya madem zarar ediyorsun satın dedim. E kime satalım? Dedim ki bak orada bir işte paslanmaz çelik üreticileri var, dernek kurdular. Onlar alsın dedi. Tamam dedi, alsınlar, biz satıyoruz dedi. Toplantıyı kapattık. Üç gün sonra diğer bu Ali Kibar'a karşı kurulan paslanmaz çelik üreticileri derneğinin basın toplantısı vardı. Yine oraya da gittim. Orada da basın toplantısı bitince dedim ki Ali Kibar, biz bu tesisi satmak istiyoruz, alır mısınız? E tabii alırız dediler. Şimdi bakın, satmak isteyen var, alıcı var ama bir türlü satış olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü numaradan. Öyle bir şey yok, öyle bir niyeti yok. Sadece öyle. Peki zarar ediyorsun, zarar ediyorsan niye fabrikayı açık tutuyorsun? Ben sana soruyorum şimdi. Durum şudur. Türkiye'de paslanmaz çelik üretimi konusunda bir lobi var. Bu lobi verginin arkasına, ithalat vergisinin arkasına saklanarak Türkiye'deki sektörün dörtte üçlük bölümünü şu anda çiğ çiğ yiyor. Sabahtan akşama kadar yiyor. Dörtte birlik bölümü de kendisinin elinde. İstediği herkese de satabiliyor. Şimdi paslanmaz çelik nasıl üretilir derseniz, onunla ilgili de biraz bilgi vereyim ondan sonra. Paslanmaz çeliğin üç aşaması var. Birinci aşaması ergitme aşaması. Melting, refining dedikleri aşama. İkinci aşama sıcak haddeleme aşaması. Hot rolling dedikleri aşama. Üçüncü aşamada soğuk haddeleme, yani cold rolling dedikleri aşama. Şimdi birinci aşama ve ikinci aşama o kadar önemli ve o kadar hayati ki ve o kadar büyük yatırım gerektiriyor ki Ali Kibar birinci ve ikinciyi pas geçiyor üçüncü aşamada. Şey gibi, poker masasındaki gibi değil mi? Pas diyor. En sonunda da rest diyor. Şimdi birinci aşamada ergitmede şu oluyor. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan malzemeyi bir potaya atıyorsunuz. Bu potaya işte ferrokrom atıyorsunuz, ferronikel atıyorsunuz, demir atıyorsunuz, karbon çeliği atıyorsunuz. Ocağı dolduruyorsunuz ve grafit elektrotlar üzerinden yüksek bir elektrik akımı veriyorsunuz. Bir elektrik arkı oluşturuyorsunuz. Elektrik bir yerden bir yere doğru hareket ediyor. Ve bu elektrik arkı sırasında yüksek ısı oluşuyor. 1600 derece. Bu 1600 derecelik ısı da demiri ergitiyor. Yani nikeli, kromu ve karbonu ergitiyor. Bu ergitmeden sonra ortaya çıkan alaşım yüksek miktarda karbon içeriyor. Paslanmaz çelikte ise karbonun minimum seviyede olması isteniyor. Dolayısıyla ikinci aşama, yani sözünü ettiğimiz sıcak haddeleme aşamasında bu alaşımın içindeki karbon miktarı argon gazı verilerek azaltılıyor. Nereye düşürülüyor? Yani ilk çıktığında, potadan ilk çıktığında bu alaşımın içindeki söz konusu karbon miktarı %1,5 ile 2,5 seviyesinde. Paslanmaz çelik üretecekseniz karbon miktarının 10.000'de 3 falan olması lazım. Bakın %1,5, 2,5 nerede? 10.000'de 3 nerede? 10.000'de 3'e kadar düşürülmesi lazım. Ne kadar yüksek bir teknoloji gerektiriyor, farkında mısın? Tabii yüksek elektrik, enerji gerektiriyor aynı zamanda. Ve böylece argonu basıyorsunuz. Argon gazını bastıkça şeydeki karbon, karbon dioksite dönüşüyor, uçuyor, ortamdan çıkıyor. Ve 10.000'de 3, 10.000'de 5'lik seviyelerde bir karbon karışımıyla kalıyor. Arkasından bu adımı tamamladıktan sonra sıcak haddeleme aşamasına gir. Artık sıfırladınız ya içindeki karbonu, onu artık paslanmaz çelik haline dönüştürebilirsiniz. Sıcak haddelemede 1000 derece civarında bu elde ettiğiniz slabları incelterek bobin haline getiriyorsunuz. Soğuk haddelemede ise oda sıcaklığında, bakın fabrika, yani o Kocaeli'deki fabrika oda sıcaklığında çalışan bir fabrika. Yüksek bir teknoloji falan yok. Şimdi öbür tarafta adam 1600 derecede ergitiyor. Yani demiri Ergenekon'dan çıkar gibi, demiri ergiten atalarımız gibi ergitiyor. Karbonu uzaklaştırıyor. Arkasından sıcak haddeleme yapıyor. Sıcak haddelemeyi de 1000 derecede yapıyor. Ve demirin son kütük haline getiriyor. Paslanmaz çeliği. Ve Ali Kibar'ın tesisi alıyor bunu, o Güney Kore'den gelen tesisteki gelen kütüğü inceltiyor. İşte 0.5 milimetre, hatta sigara jelatini ya da sigara ne demek lazım ona, folyosu, sigara folyosu kalın sigara sağlığa zararlıdır. Sigara folyosu kalınlığında tabakalara dönüştürebiliyor. Bu da tabii yüksek teknoloji gerektiriyor. Yani adamın hiçbir iş yapmadığını söylemiyorum. Sakın öyle anlamayın. Elbette orada büyük bir teknoloji kullanılıyor. Ama 1 ve 2 pas geçerseniz bunu babam da yapar. Ya yani ben de yaparım. Oturur yaparım. Verin 200 milyon doları gideyim kurayım. Yaparım. Şimdi sorun şu. Sonuna geliyorum, bitiriyorum. Bundan sonra küçük bir ara vereceğiz. Şimdi Türkiye'nin paslanmaz çelik ihtiyacının 1/4'ünü Kibar, Aslan, Posco üretiyor. Vergisiz olarak üretiyor. Geri kalan 1/4'lük bölümünü bizim paslanmaz çelik üretiminde söz sahibi olan ya da paslanmaz çelik kullanan sektörler, işte beyaz eşya, otomotiv falan filan, bunlar da geri kalan çeliği vergiyle ithal etmek zorunda kalıyor. Çin'den, Güney Kore'den, Japonya'dan, şuradan buradan alıyorlar vergiyle. %12 vergi var. 8'de Ali Kibar yüzünden %12'ye çıktı.

0: yürütüyorlar. Şimdi bu dosyayı açmamdaki sebep şu. Bu yıl Türkiye son yıllarda hiç olmadığı kadar endüstriyel mutfak üretiminde hem üretim daralmasına gitmek zorunda kaldı hem de ihracatında gerileme var. %10'lar seviyesinde falan bir gerileme. Lideriz. Avrupa'da Almanya ve İtalya'dan sonra 3. ülkeyiz. Şimdi 3.lük kürsüsünü başkasına terk ediyoruz. Bu yüzden terk ediyoruz. Biraz önce dedim ya, hani böyle ya işte pire için yorgan yakılır mı? Yakılmaz. Ama düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Çağıracaksınız Ali Kibar'ı da diğerlerinde. Buyurun arkadaşlar masaya. Ne istiyorsunuz siz? Verginin kalkma. Tamam, kaldırdık. Bitti. Şey kaldıramazsınız. Antidumping vergisini kaldıramazsınız. O Dünya Ticaret Örgütü'nün getirdiği bir şey. Oradan kaçış yok. Ama şu andaki çelik sektöründe, paslanmaz çelik sektöründeki oyuncular buna razılar. Yani ithalat vergisini sıfırlayın. Antidumping vergisi ödeyerek biz üretime devam ederiz. Bu yıl yaptılar. Yapamadılar. Geçmiş olsun. Biz endüstriyel mutfak sektöründe birincilik kürsümüzü şu anda devrediyoruz. Yani bölgedeki birincilik kürsümüzü, Avrupa'daki üçüncülük kürsümüzü devrediyoruz. Avrupa'daki en büyük rakiplerimiz Almanya, Fransa, İtalya şu anda bayram ediyor. Diyor ki bu Türkler var ya, kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Halbuki adamlar bizim bütün mutfaklarımızı onlar yapıyordu. Şimdi artık yapmayacaklar. Vergi kalkarsa işler düzelir. Vergi kalkmıyor. Neden kalkmıyor? Çünkü diyorlar ki bu daha fazla gözetilmesi gereken bir kişi. Biz Ali Kibar'a verdik o ayrıcalığı. Dolayısıyla o kullanacak. Size yağmurlu havada su yok. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı sonlandırırken İran'ın bazı koşulları vardı. Benim el konulan mal varlığımı bana verin. İlk etapta bir uçakla 3 Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi şeyhi 3 milyar dolar nakit parayı İran'a teslim ettiler. Ancak İran alacağının bu kadar olmadığını, en az 20 milyar dolar olduğunu ifade edince peki dediler, size bir 7 milyar dolar daha getireceğiz. Bu bir savaş rüşvetidir. Birleşik Arap Emirlikleri savaş sırasında aman bana dokunmadan ne yapar yap, malımızı verelim ama canımızı vermeyelim dedi. Savaşla ilgili artık herhalde umutlanabiliriz ama Amerika Birleşik Devletleri bu oyunu 28 Şubat'tan bu yana defalarca oynayıp bozduğu için tekrar bozabilir. Donald Trump'ın piyasayı manipüle etmek için sabah söylediğini akşam unuttuğunu düşündüğümüzde yine aynı şeyin olabileceğini de ihtimal dahilinde görüyoruz.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Anketimizin sonucu belli oldu. Arkadaşlarımız kabataslak anket sonuçlarını bana ilettiler. Anketimiz şuydu. Önce anketimizi ekranda göreceksiniz. Futbol tarihinin iki önemli Arjantinli oyuncusundan hangisi daha büyük diye sorduk. Maradona mı Messi mi diye sorduk. Yanıtlarınız şöyle geldi. Maradona %80, Messi %20 dedi izleyicilerimiz. Ben bu vesileyle aziz ve muhterem izleyicilerimizin yine ne kadar yüksek bir kaliteye sahip olduklarını bu anket vesilesiyle de bir kez daha müşahede etmiş bulunuyorum. Çünkü elimdeki algoritmik analizde bana diyor ki Maradona daha büyük. Şimdi siz Messi ya geldi işte bu Dünya Kupası'nda da hat-trick yaptı, bilmem ne takımını aldı taşıdı. O başka, bu başka. Yani mesele gol atmak değil. Mesele Metin Oktay olmak değil mi? Mesele Can Bartu olmak. Mesele Can Bartu olabilmek. Bu olmadığı için bugün Türk milli takımı tökezliyor. Gönderdik şeye, Dünya Kupası'na. Her biri şey gibi, böyle manken gibi. Biri saçını sarıya boyattı, öbürü kuş civciv sarısı yaptı, öbürü işte Rastafaryan salkımları gibi ördü falan şeyler yaptı. Ya nereye gidiyorsunuz ya? Ya maça gidiyorsunuz yani, defileye gitmiyoruz ama tabii şöyle, bizi görecekler, herkes aşık olacak bize falan diye düşünüyorlar. Ben Abdülkerim Bardakçı ile ilgili biliyorsun Ronaldo'dan bir çalım yemişti, hatırlar mısınız? İrem Hanım, o çalımı bulabilir misiniz? Abdülkerim Bardakçı Ronaldo'dan bir çalım yedi ve böyle poposunun üzerine oturdu. Bacakları böyle 90 derece açık vaziyette oturmak zorunda. Öyle kötü düştü ki. Ben o gün Abdülkerim Bardakçı ile ilgili dedim ki Abdülkerim saçlarına ayıracağı zamanı idmanlara ayırmış olsaydı herhalde şu anda o çalımı yemezdi dedim. Şimdi bizim futbolcularımız

0: da maalesef, maalesef şekle çok önem veriyorlar. Bulduk mu? Bu değil. Yok, tam böyle poposuyla yere oturuyor. Yani Ronaldo böyle tak diye ve Ronaldo'ya bakıyor. Ya diyor, ben bu çalımı nasıl yedim? Yemezdim ama yedim. O. Neyse, fotoğrafı bulacak. Şimdi anketimize izleyicilerimiz diyor ki %80 Maradona. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten algoritmik değerlendirme de diyor ki evet, Maradona daha büyüktür diyor. Öteki çok gol atmış olabilir, çok takımı şampiyon yapmış olabilir, çok fazla efektif bir futbolcu olabilir ama öbürüyle kıyaslanamaz. Çünkü diyor ki algoritma, Maradona diyor bir efsanedir. Yani kişilik olarak aynı zamanda büyük bir oyuncudur. Metin Oktay, Metin Oktay'ı Metin Oktay yapan kişilik özellikleridir, değil mi? Eric Cantona'yı Eric Cantona yapan kişilik özellikleridir. Can Bartu'yu Can Bartu yapan yine kişilik özellikleridir. Ha böyle işte Hakan Şükür gibi 20 tane gol. Ama bana göre adam değil yani, öyle. Dolayısıyla ikisi arasında bir, çok temel bir fark var. Burada da şimdi algoritma bana diyor ki Maradona 680 maç oynamıştır. Ve bu 680 maçta 345 gol atmıştır. Buna mukabil Messi 1150 maç oynamıştır ve 914 gol atmıştır. Maradona'nın gol yüzdesi 0.81. Messi'nin gol yüzdesi 1.13. Yani maç başına bir golden daha fazlasını atmıştır. Maradona ise bir golden daha azını atmıştır. Maradona Napoli'yi Serie A'da şampiyon yaptı. Arjantin milli takımını neredeyse tek başına Dünya Kupası'nda şampiyon yaptı. Messi Barcelona ile 10 La Liga ve 10 La Liga'da 10 şampiyonluk ve 4 Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Miami'de rekorlar kırdı. Arjantin'e de bir Dünya Kupası kazandı. Dolayısıyla orada Maradona Messi'ye göre daha hafif kalıyor. Fakat algoritma diyor ki Maradona'nın toplam puanı 7.5, Messi'nin toplam puanı 9.1. Bütün sportif kriterlere göre, attığı gol, oynadığı maç, şampiyon yaptığı takım vesaire falan, bunlara göre düşünüldüğünde aslında açık biçimde Maradona şeyin gerisinde kalıyor, Messi'nin. Ama diyor ki algoritma, çok güzel vallahi. Hani kendim yazsam herhalde ancak böyle yazabilirdim. Diyor ki Maradona büyülü bir oyuncudur. Tek başına takımını taşır, efsanevi anlar yaratır, birçok kişinin kalbinde bir numaradır ve herkesin kalbinde taht kurmuştur diyor. Messi büyük oyuncudur, doğru, evet, ama mesela bundan 30 sene sonra hala Messi diye birinden bahsedemeyebiliriz. Çok daha büyük oyuncular gelecektir ama Maradona'dan daha büyüğünün, bu anlamda bu sözüne ettiğimiz kriterler bakımından daha büyüğünün gelmesi mümkün değildir. Hatta algoritma kimi yerde Maradona ile Pele'yi kıyaslıyor. Maradona'nın Pele'den daha iyi olduğu sonucuna da varıyor. Oysa Pele en fazla golü atan oyunculardan bir tanesi. Mesele gol atmak değildir. Mesele, yani gol atılıyorsa vallahi Hakan Şükür de gol atıyordu. Ama işte adam değil yani. Şimdi adam olmayınca da doğal olarak tabii elbette kişilik özellikler. Sanatçılar için de geçerli bu. Edebiyatçılar için de geçerli bu. Herkes için, insan olan herkes için bu geçerli. Abicim adam çok iyi atlıyor, zıplıyor. Öyle ama yani, atlıyor, zıplıyor ama mesela insani olarak çok bir şey ifade etmiyor. Bugün Maradona'nın adı geçtiği zaman saygıyla eğiliyoruz bir defa, değil mi? İnsanlık yararına bir insan olduğunu biliyoruz. Peki. Böylece anketimize ilgili sonucu tamamlamış olduk. Şimdi size öteki dosyayı, biraz önce Akif ve İrem Hanımların, Akif Bey ve İrem Hanımların önce paslanmazı alın dediler. Şimdi bir lastik dosyası açıyorum. Lastik dosyasında bir video göstereceğim size birazdan. Bu videoyu izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Biliyorsunuz Rekabet Kurumu lastik sektörüne bir para cezası kesti. 3.6 milyar lira. Ben de bunu bir tweette paylaştım. Dedim ki ilk bakışta ceza çok büyük ve korkutucu geliyor mu? Gelmesin. Çünkü 3.6 milyar lirayla 150 bin adet büyük ebat kamyon lastiği alınır Ve bu miktardaki lastiği de Türkiye'deki firmalar sadece, evet sadece 2 haftada üretebilir. Yani söz konusu ceza lastik firmalarının 2 haftasına mal olmuştur. Bunun altına öyle şeyler yazanlar oldu ki, vay sen hesap bilmiyorsun, işte bir gün acaba bir paralı işte şey yaptın mı, şirket yönettin mi, 3 kişinin SGK'sını ödedin mi? Dedim ki mesele bu değil ya, ben bundan bahsetmiyorum ki. Ayrıca benim şirket yönetip yönetmemem burada bir kriter değil ki. Şunu soruyorum ben, diyorum ki arkadaşlar, eğer bu lastik firmalarına kesilen cezayı büyük bir ceza gibi görüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü büyük değil. 2 haftada bunu çıkarabilirler. Bunu geçtim. İşin bu kısmı çok önemli değil. Bu tartışmayı da geçtim. Yazanların da alnından öpüyorum. Elbette yazabilirler. Her şeyi söyleyebilirler. Ama burada bir Çapanoğlu var. Şimdi ben size bu Çapanoğlu'nu göstereceğim. Bu Çapanoğlu'nu Türk medyasında göremezsiniz. Mesela bu lastiklerle ilgili Rekabet Kurumu'nun ceza kararı açıklandıktan sonra üzerinden 3 gün geçti. Herhangi bir şekilde, ya arkadaş Akif Bey bir eksiğimiz var mı acaba? Şeyde, ne bileyim böyle yani sanki eksik bir şey varmış gibi öyle baktığınızı hissettim de, yok mu? Notlara bak. Peki şimdi 7 tane firmaya ceza yazıldı, lastik firmaları. Bu firmaların adları muhtemelen gözünüzün önüne geliyordur. Eksik var mı acaba onların arasında? Ya şuna yazmamışlar, bak filancaya ceza yazmamışlar diye düşündüğünüz bir şey oldu mu? Ben düşündüm ve buldum. Petlas'a yazmadılar. Niye yazmadılar? Şimdi Pirelli'ye yazıyorsunuz, Brisa'ya yazıyorsunuz, Michelin'e yazıyorsunuz falan. Petlas'a yazmıyorsunuz. Neden yazmıyorsunuz? İşte Ali Kibar'ı koruyan kimse, Petlas'ı da koruyan o kişi. Aynı. Aynı kapıya çıkıyor. Şimdi size bir video izleteceğim. O videoyu izlediğiniz zaman, aa bu mu diyeceksiniz? Şimdi o videodaki zat-ı muhterem hazır mı Akif Beyciğim? Şu videoyu şöyle bir güzelce görelim. Ondan sonra üzerinde konuşacağız. Dikkatle izleyiniz ama videoyu.
1: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın aldım. Bırak lan bırak. Bırak. Bırak lan bırak. Gel buraya lan!
0: Şimdi videoyu izlediniz. Videoda hararetli biçimde, yüksek sesle konuşan, bağıran bir zat var. Zat-ı muhterem var. Bu zat-ı muhteremin adı Abdülkadir Özcan. Abdülkadir Özcan kimdir? Petlas'ın yönetim kurulu üyesi idi. Abdülkadir Özcan uçakta, sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ben Türkiye'yi satın alırım diyen adamın şirketine ceza kesilmedi. Şimdi soruyorum ben buradan o yüce Rekabet Kurumu yöneticilerine soruyorum. Acaba Petlas lastik mi üretmiyor ya da biz mi bilmiyoruz? Acaba Petlas başka bir... Mesela Petlas domates üretiyor olabilir mi? Bilmiyorum. Şimdi ceza kesiyorsun. Ya ona da mesela 3 kuruş bir ceza kesseydin. Ama kesmezler. Neden kesmezler? Vallahi Ali Kibar'ı kollayan devlet onu da kolluyor. Öyle. Hamili kart yakınımdır. Şimdi Abdülkadir Özcan, biliyorsunuz Petlas'ın İşte devlet şirketiydi. Önce İranlılar satın aldı. Sonra İranlılardan bu sözünü ettiğimiz şirket satın aldı. Petlas'ın kurucusu Abdülkadir Özcan'dır. Abdülkadir Özcan bu uçakta bağıran Abdülkadir Özcan'ın dedesidir. Dolayısıyla dedenin adını taşıyan bir torundan bahsediyoruz. Böyle çok şımartılmış bir torun. Uçakta çıkıp bunu söyledi. Ve bu günlerce konuşuldu. Hatırladınız mı? Ben de bunun üzerine dedim ki Abdülkadir Özcan'ın bu hareketi cezasız kalamaz dedim. Nitekim yani tabii ben deyince olmadı, elbette benim çabamla olmadı da zaten böyle oraya doğru gidiyordu iş. Türk Hava Yolları Abdülkadir Özcan'ı men etti. Uçuşlardan men etti ve bir daha uçaklara alınmaması yönünde bir karar aldı. Şimdi o karar kalkmıştır bu arada. Aradan epey zaman geçti, unutulmuştur. İmkanımız olsa bunu araştırıp ortaya koyabiliriz ama şu anda öyle bir imkanımız yok. Ve şirketlerin bütün lastik sektörüne böyle yağmur gibi ceza gelirken Abdülkadir Özcan'ın şirketine ceza gelmiyor. Ya 10 lira da ona yazsın. He? 10 lira fazla değil. Bunun da lastik üretiyor. Madem lastik sektörüyle ilgili bir şey yapıyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? İşte bundan oluyor. Türkiye'de neden işler yolunda gitmiyor? Şundan. Başka bir şey daha var. Mesela bu rekabet kurumu, yüce kurum, lastik sektörünü hizaya getirmek için para cezası kesiyor. Bir izleyicimiz yazdı bana. Adını vereyim mi vermeyeyim mi diye endişeliyim ama yani tabii arayınca bulurlar. Dolayısıyla ama biraz arasınlar diye, zor olsun, bulmaları zor olsun diye şöyle yazdı. Diyor ki benim bu lastik sektörüne kesilen ceza ile ilgili tweetin altına diyor ki Google'da alışveriş reklamı verip satış yapıyorduk. Bu nedenle pazar yerlerinde satış yapmaya gerek dahi duymuyorduk. Rekabet kurulu bir pazar yeri lehine bu reklamları yasakladı. Dünyada örneği yok. Bu kararı alan rekabet kurulu üyeleri sonra neler işler, ne işler yapmış incelenme. Ne diyor? Diyor ki biz Google'da reklam vererek lastik satıyorduk. Bir gün bir pazar yeri. Bu pazar yeri hangisi olabilir? Tahmininiz var mı Akif Bey, İrem Hanım? Pazar yeri. Pazar yeri dediğimiz hani bu şeyler var ya. Bravo, bravo. Evet, aynen öyle. Evet. Adını verip vermemekte tereddüt ediyorum ama vereyim mi, vermeyeyim. Dava programı bitireceğiz güzel. Bravo. Çok sayıda davamız var diyor Akif, yalvarıyor. Diyor ki abi gerek yok diyor. 2027'de bunları açıklarsınız. Yeni davalar gelir diyor. Açıklamıyorum adını. Şimdi bir pazar yeri için Türkiye'de ekmeğini taştan çıkaran insanların Google'dan lastik satmasına engel oldu. İşte Ali Kibar'a nasıl bir şey yaklaşım gösteriliyorsa, PETTAS'ın yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'a nasıl bir yönetim şeyi gösteriliyorsa bu pazar yerine de öyle gösteriliyor. Gücünüz varsa eğer sırtınızı bir dayıya dayadıysanız dolayısıyla size karada ölüm yok. Sordum ben bu kişiye, dedim ki ismini verebilir misiniz? Abi veremem dedi. Ama ben tahmin ediyorum tabii. Dolayısıyla mesele budur. Mesele nedir? Uçakta sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ben Türkiye'yi satın alırım diyen adamı siz şirketine ceza kesmiyorsunuz. Çünkü onlara ceza kestiğiniz zaman vallahi cezayı size ödetirler. Döner rekabet kurumuna derler ki siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Niye kesiyorsunuz? Ha? Hiç mi aklınız yok? Ha? Peynir ekmekle mi yediniz aklınızı? Behey gafiller, behey kendini bilmezler derler. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Akif Özcan, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Size Bolero Kraliçesi Guadalupe Pineda'dan şarkılar dinletiyoruz. Şu anda dinlediğiniz şarkı bir senfoni orkestrası eşliğinde Guadalupe Pineda tarafından icra ediliyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. CHP'de ihraç kararları açıklandı. Özgür Özel cephesindense Kılıçdaroğlu MYK'sının aldığı kararların ardından demokrasi nöbeti çağrısı geldi. İstanbul'da terör örgütü IŞİD operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov da katıldı. Görüşmede ikili ilişkilerin yükselen bir çizgide ilerlediği vurgulanırken bölgesel konular ve Ukrayna krizinin çözümüne dair Ankara'nın ara buluculuk teklifine değinildi. Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yükselen bir çizgide gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz dedi. İki ülke arasındaki etkileşimin dostane bir nitelik taşıdığını ve yeni içeriklerle zenginleştiğini vurgulayan Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da en iyi dileklerini ve sıcak selamlarını ilettiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı her zaman Rusya'da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. CHP'de ihraç kararları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 8 il başkanı görevden alındı. 6 il başkanı ihraç edildi. Kadın kolları yönetimi de değiştirildi. Konuya ilişkin açıklama parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
2: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş il yönetimini yönetimle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
1: Özgür Özel cephesindense Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sının aldığı kararların ardından demokrasi nöbeti çağrısı geldi. Özel tedbir kararı olanların il başkanlarını görevden alamayacağını ve kararların hukuksuz olduğunu ifade etti.
3: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orası. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,50 değer kaybederek 14.421 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.589 lira, çeyrek altın 10.783, tam altın 42.951, ata altını ise 44.032 lira.
4: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam K ve L gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi vardı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere Hırvatistan maçı oynandı. Bu karşılaşmada 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Türkiye saatiyle 02'de başlayan L grubu mücadelesinde Gana-Panama maçı 1-0 Gana galibiyetiyle sona erdi. Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubunda da Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Atlanta Stadı'nda Türkiye saatiyle 19'da. B grubunda ise İsviçre-Bosna Hersek maçı Los Angeles Stadı'nda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne de bakalım. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. BP Palace Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 01'de başlayacak. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04'de Meksika ile Güney Kore karşılaşacak. Günün son maçında ise yine Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ile Avustralya Seattle Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %60'lık bir yoğunluk bekliyor. Hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında hemen hemen birçok ana arterde trafiğin yoğun ve çok yoğun bir şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Özellikle ana arterlerde oldukça yoğun bir trafik gözüküyor. D100'e baktığımızda Maltepe-Kartal yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yine D100'de Anadolu yakasında Göztepe-Kozyatağı yönünde sağ şeritte bir başka trafik kazası daha var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Güçlü Özgal'la yeri ve zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Bir kıvılcımla başlayıp kilometrelerce alana yayılan orman yangınları yalnızca ağaçları değil, yaşamları da yok ediyor.
6: Türkiye'den Amerika'ya, Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük yangınlar, geride kül olmuş ormanlar, boşaltılan şehirler ve hayatını kaybeden insanlar bıraktı.
5: Kimi zaman günlerce süren mücadelelere rağmen kontrol altına alınamayan alevler, tarihin en büyük doğal felaketleri arasında yer aldı.
6: İşte Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınları.
5: Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle dünyanın en yüksek orman yangını riskine sahip ülkelerden biri. Ancak bazı yangınlar yalnızca yanan alanların büyüklüğüyle değil, geride bıraktığı can kayıplarıyla da hafızalara kazındı. Kayıtları geçen en büyük yangınlardan biri 1979 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli bölgesinde meydana geldi.
6: Yaklaşık 13.260 hektarlık alanın kül olduğu yangın uzun yıllar boyunca Türkiye tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edildi. 1996 yılında yine aynı bölgede çıkan Çetibeli yangını yaklaşık 7.000 hektarlık alanı etkileyerek Türkiye'nin en büyük yangınları arasındaki yerini aldı. Bu yangınlar Ege ve Akdeniz kıyılarının ne kadar büyük bir risk altında olduğunu ortaya koydu.
5: 2008 yılına gelindiğinde Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerinde başlayan yangın günlerce sürdü. Yaklaşık 15 bin hektarlık alan zarar gördü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangın o tarihe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
6: 2020 yılında Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarsa farklı bir boyut kazandı. Ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerleri de zarar gördü. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
5: Türkiye'nin yangın tarihinde dönüm noktası ise 2021 yılı oldu. 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesine başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'ya kadar yayıldı. Aynı günlerde Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de büyük yangınlar çıktı.
6: Günler süren mücadele sonunda yalnızca Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Uzmanlar tarafından bu felaket Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak değerlendirildi.
5: 2021 yangınlarında yalnızca Antalya değil, Muğla'da ağır yara aldı. Milas'ta yaklaşık 12.700 hektar, Köyceğiz'de ise 10.700 hektardan fazla alan zarar gördü.
6: Aynı dönemde Marmaris'te çıkan yangında Türkiye tarihinin en büyük yangınları arasına girdi.
5: 2023 yılında Çanakkale'de meydana gelen büyük yangınsa binlerce hektarlık alanı etkiledi. Çok sayıda köy tedbir amacıyla boşaltıldı, ulaşım aksadı ve bölgedeki doğal yaşam ciddi zarar gördü. Türkiye ormancılık tarihinin en acı günlerinden biri ise 2025 yılında yaşandı.
6: Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri ve gönüllülerden ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
5: 1937 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hektara yakın orman alanı yangınlarda zarar gördü. Son yıllarda artan sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın riskinin her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.
6: Türkiye'nin orman yangınları tarihi yalnızca yanan ağaçların değil, kaybedilen insanların, yok olan yaşam alanlarının ve alevlerin önüne geçmek için hayatını ortaya koyan kahramanların da tarihi olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.
5: Dünya tarihine bakıldığında ise çok daha büyük felaketlerle karşılaşılıyor. Tarihin en ölümcül orman yangını olarak kabul edilen Peştigo yangını 8 Ekim 1871 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi.
6: Kuraklık ve fırtına şiddetindeki rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın birkaç saat içinde dev bir ateş fırtınasına dönüştü. Resmi kayıtlara göre 1152 kişi yaşamını yitirirken tarihçiler gerçek sayının 1200 ila 2400 arasında olduğunu belirtiyor. Yangın yaklaşık 1,5 milyon dönümlük alanı yok etti ve dünyanın en ölümcül orman yangını olarak tarihe geçti.
5: 1894 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde meydana gelen Hinckley yangını yaklaşık 418 kişinin ölümüne neden oldu. 1918'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Cloquet yangınında ise yaklaşık 450 kişi hayatını kaybetti. Bu yangınlar 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'nın en büyük doğal felaketleri arasında gösterildi.
6: 13 Ocak 1939'da Avustralya'nın Victoria kentinde başlayan çalı yangını, kuraklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 milyon dönüm ormanın küle dönmesine yol açtı. Bölgedeki tüm ilçeler yangına teslim oldu. 71 kişi hayatını kaybetti. Toprak verimliliği ve su rezervleri de olumsuz yönde etkilendi.
5: 1987 yılında Çin'le Sovyetler Birliği sınırında meydana gelen Black Dragon yangını ise dünyanın en büyük orman yangınlarından biri olarak kabul ediliyor. Yangında yaklaşık 191 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hektarlık alan zarar gördü ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Felaket, Çin tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayda geçti.
6: 1989 yılında Kanada'daki Manitoba eyaleti 8,1 milyon dönümlük korkunç orman yangınlarına maruz kaldı. Yüzlerce farklı bölgede başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Birçok aile evini yangında kaybetti.
5: Sibirya'da artan sıcaklıklar ve donmuş toprakların erimesi sonucu orman yangınları artmaya başladı. 2003 yılına gelindiğinde ise tarihin en büyük orman yangını yaşandı. Sibirya Tayga yangınında 47 milyon dönüm orman alevlere teslim oldu. Yangının uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüldü. Ozon tabakasının incelmesi üzerine etkileri hala görülmektedir.
6: 2009 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan ve Black Saturday olarak tarihe geçen yangınlarda 173 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce noktada aynı anda başlayan yangınlar kısa sürede birleşerek devasa bir felakete dönüştü. Binlerce ev yandı, milyonlarca hektarlık alan kül oldu.
5: 2018 yılında Yunanistan'ın Atika bölgesine çıkan yangınlarda 187 kişi hayatını kaybetti. Alevler tatil bölgelerine kadar ulaştı ve çok sayıda insan kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdi. Avrupa'nın modern dönemde yaşadığı en ölümcül yangınlardan biri olarak kayıtlara geçen felaket, kıtanın yangınlara karşı hazırlık seviyesini de tartışmaya açtı.
6: 2023 yılında Hawaii'nin Maui adasında çıkan yangınlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin son yüzyıldaki en ölümcül yangınlarından biri oldu. Tarihi Lahaina kasabası büyük ölçüde yok olurken yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Yangınlar günler boyunca dünya gündeminde yer aldı.
5: Bugün bilim insanları iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli rüzgarların büyük yangınların oluşumunda önemli rol oynadığını belirtiyor. Türkiye'den Kanada'ya, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın birçok bölgesinde yaşanan büyük felaketler, orman yangınlarının artık yalnızca belirli ülkelerin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini gösteriyor.
6: Tarih boyunca yaşanan bu felaketler milyonlarca hektarlık ormanı yok etti, binlerce insanın hayatına mal oldu. Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınlarını derledik.
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
7: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupası'nın en ilginç bayrakları. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ülkeler yalnızca futbol takımlarıyla değil, bayraklarında taşıdıkları ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. Kimi zaman bir yıldız, kimi zaman bir renk ya da küçük bir sembol, yüzyıllara yayılan hikayelerin sessiz anlatıcısı oluyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra farklı kültürlerin ve tarihlerin buluşmasına da sahne oluyor. Turnuvaya katılan ülkelerin bayrakları incelendiğinde ise her rengin, yıldızın ve sembolün ardında dikkat çekici hikayeler bulunduğu görülüyor. Bazı bayraklar bağımsızlık mücadelelerini anlatırken bazıları ise hiç gerçekleşmeyen siyasi hayalleri veya yüzyıllardır süren kültürel mirası temsil ediyor.
1: Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı birleşemeyen bir hayalin izlerini taşıyor. Turnuvanın en az tanınan ülkelerinden biri olan Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı bu hikayelerden birine sahip. Bugün mavi zemin üzerindeki 10 yıldız ülkenin 10 büyük adasını temsil ediyor. Ancak ülkenin bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda kullanılan bayrak bugünkünden tamamen farklıydı. Yeşil Burun Adaları ile Gine Bissau'nun tek bir devlet altında birleşmesi planlanıyordu. Bu nedenle iki ülke uzun yıllar neredeyse aynı bayrağı kullandı. Birleşme planının sona ermesiyle birlikte 1992 yılında yeni bayrak kabul edildi ve ülkenin Atlantik Okyanusu'ndaki ada kimliği ön plana çıkarıldı.
2: Curaçao'nun iki yıldızı aslında beş kıtayı temsil ediyor. Karayiplerin küçük ada ülkelerinden Curaçao'nun bayrağında yalnızca iki yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar Curaçao ve Klein Curaçao adalarını temsil ederken yıldızların beş köşesi ada halkının köken aldığı beş kıtaya gönderme yapıyor. Böylece bayrak ülkenin göçlerle şekillenen çok kültürlü yapısını anlatıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bayrağındaki sarı yıldızın geçmişi sömürge dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda Belçika Kralı 2. Leopold'un kontrolündeki Kongo Özgür Devleti'nin bayrağında da aynı sembol yer alıyordu. Bir dönem sömürge yönetiminin propagandasında kullanılan yıldız, bugün ülkenin umutlarını ve geleceğe yönelik beklentilerini temsil ediyor. Bayraktaki kırmızı şerit bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi, sarı çizgilerse ülkenin doğal zenginliklerini simgeliyor.
2: Bosna Hersek'in bayrağı etnik kimlikleri dışarıda bırakıyor. Bosna Hersek'in bayrağı diğer birçok ülkeden farklı olarak herhangi bir etnik grubu temsil etmiyor. 1990'lı yıllardaki savaşın ardından kabul edilen bayrakta ülkedeki Boşnak, Sırp ve Hırvat topluluklarından hiçbirinin sembollerine yer verilmedi. Amaç tüm vatandaşların ortak şekilde benimseyebileceği tarafsız bir ulusal sembol oluşturabilmekti.
1: Galler bayrağındaki ejderha yüzyıllardır yaşıyor. Birçok ülke bayrağında yıldız, hilal veya geometrik semboller kullanırken Galler bayrağında doğrudan kırmızı bir ejderha figürü yer alıyor. Kızıl ejderha olarak bilinen bu sembol yüzyıllardır Gal kimliğinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Kökeni Roma dönemine kadar uzanan ejderha figürü Orta Çağ boyunca Gal prensleri tarafından da kullanıldı ve zamanla ülkenin ulusal sembolüne dönüştü.
2: Özbekistan'ın 12 yıldızı sanıldığı gibi vilayetleri göstermiyor. Özbekistan bayrağındaki 12 yıldızın ülkenin idari bölgelerini temsil ettiği sıkça düşünülüyor. Ancak yıldızlar aslında yılın 12 ayını ve mükemmelliği simgeliyor. Bayraktaki hilal ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başlayan yeni dönemi ve bağımsızlığı temsil ediyor.
1: Ürdün bayrağındaki 7 köşeli yıldız. Bazı ülkeler ulusal kimliklerini dini semboller üzerinden anlatıyor. Ürdün de bunlardan biri. Bayraktaki 7 köşeli yıldızın her köşesi İslam'ın ilk suresi olan Fatiha'nın bir ayetine karşılık geliyor. Bu yönüyle Ürdün bayrağı dini anlamı en belirgin ulusal bayraklardan biri olarak kabul ediliyor.
2: Fas'tan Gana'ya sembollerle anlatılan tarih. Bazı ülkeler ise tarihlerini, inançlarını ve kültürel kimliklerini bayraklarındaki semboller aracılığıyla anlatıyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin bayraklarında dini göndermeler, tarihi figürler ve bağımsızlık mücadelelerine ilişkin izler dikkat çekiyor. Fas bayrağındaki yeşil yıldız, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Süleyman'ın mührünü temsil ediyor. Gana'nın siyah yıldızı ise yalnızca ülkeyi değil, Afrika kıtasının bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Bu nedenle Gana uzun yıllardır siyah yıldızın ülkesi olarak anılıyor. Senegal bayrağındaki yeşil yıldız ise aynı anda umudu, İslam'ı ve Afrika Birliği'ni temsil ederek çok katmanlı anlamlar taşıyor.
1: Dünya Kupası'nda milyonlarca kişi sahadaki mücadeleyi takip ederken, tribünlerde dalgalanan bayraklarda ülkelerin tarihini, kültürünü ve hafızasını yansıtmaya devam ediyor. Birleşme hayalleri, bağımsızlık mücadeleleri, sömürge geçmişi ve dini semboller birçok ülkenin bayrağına yansımış durumda.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Günlük hayatta birçok kişi yeni tanıştığı insanların isimlerini hatırlamakta zorlanıyor. Bu durum çoğu zaman dikkatsizlik olarak değerlendirilse de uzmanlara göre mesele çok daha farklı bir bilişsel süreçle ilgili. ABD merkezi Psikoloji Today'de yer alan değerlendirmelerde isimleri unutmanın arkasında birden fazla neden olabileceği belirtiliyor. Buna göre beyin, bilgi işlerken önceliği isimlerden ziyade iletişimin içeriğine ve duygusal bağlara verebiliyor. Uzmanlara göre bazı kişiler konuşma sırasında karşısındaki kişinin ne söylediğine, nasıl hissettiğine ve ses tonuna daha fazla odaklanıyor. Bu nedenle isim gibi etiket bilgileri hafızada daha zayıf kalabiliyor. Beynin bazı bilgileri hikaye, duygu veya çağrışımlar üzerinden depoladığı ifade ediliyor. Bu durumda isimler güçlü bir bağ veya dikkat çekici bir özellikle ilişkilendirilmedikçe uzun süre akılda kalmayabiliyor. Yoğun tempo ve stres de hafızayı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Beyin o an daha önemli gördüğü bilgileri önceliklendirirken bazı detayları geri plana atabiliyor. Uzmanlara göre bir kişinin isminin unutulması o kişiye verilen değerin az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine beynin insanları isimlerinden çok kurulan ilişki ve deneyim üzerinden hatırlamayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu nedenle isimleri hatırlamakta zorlanan kişilerin aslında daha çok bağlam ve duygu odaklı bir hafıza yapısına sahip olabileceği ifade ediliyor. Yeni tanıştığınız insanların isimleri bir türlü aklınızda kalmıyor mu? Oysa sohbeti, sesi ve hikayeyi hatırlıyorsunuz. Uzmanlara göre bu durumun arkasında beynin bilgiyi işleme biçimine dair oldukça ilginç bir mekanizma yatıyor. Stres, dikkat odağı ve zihnin öncelikleri bu süreci düşündüğünüzden çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Edebali, özel sektör öğretmenleriyle birlikte mülakat mağduru öğretmenlerin seslerini duyurmak için buluştu. Eylemde ters kelep

0: şeyle gözaltına alındı. Edebali gözaltına alınışını, öğretmenlerin taleplerini ve yaşadıklarını anlattı.
1: Ama dünkü bu görüntü de kaldı akılda, ters kelepçeyle gözaltına alınmak. Ne suç işlediniz siz?
2: Yani aslında bir suç işlemedik. Biz bize verilen sözlerin peşi sıra aslında buradayız. Çünkü görüşme taleplerimiz yerine getirilmiyor. Bize devlet tarafında, yani bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında verilen resmi sözler, yani ağızdan çıkan değil, sadece yazılı hale gelen, meclis sunaklarında hala bulunan sözler tutulmamış durumda. Biz de bu sözleri hatırlatan bir şekilde burada olmak istedik. Mülakat mağduru öğretmenler, özel öğretim kurumuna çalışan öğretmenler olarak bu demokratik hakkımızı, anayasal hakkımızı kullanmak istedik. Ve buna izin verilmedi, verilmiyor. 3 gündür izin verilmiyor. 2 gün boyunca işte eylemlerimize müdahale edildi. Bununla birlikte işte kaldığımız arkadaşlarımızın, ailelerimizin kaldığı otel avluka altına alındı. Yani bu çok zor bir koşul altında bir mücadele vermek istiyoruz açıkçası. Yani bunun için de taleplerimiz gerçekten net. Devlet bu anlamıyla bu talepleri yerine getirmek.
1: Ne istiyorsunuz? Yani kısaca bir söyleyebilir misiniz? Ne istiyorsunuz siz tam olarak?
2: Ne istiyoruz? Biz 1965'ten 2014 yılına kadar uygulanan taban maaşı hakkının tekrar uygulanması, kanuna geçmesini istiyoruz. Bununla birlikte süreli iş sözleşmesiyle çalışıyoruz. Süresiz sözleşme talep ediyoruz. Çünkü 10 aylık, 12 aylık sözleşmelerle yaz maaş alamadan işsizlik tehdidi altında çalışıyoruz. Mahkemeler dahi bizim işten çıkartıldığımızı kabul etmiyor. Bunun son bulmasını istiyoruz. Bununla birlikte özlük haklarımızı istiyoruz. Ve mülakat mağdurları da tabii ki adaletsizlik yaşadılar. Bu adaletin son bulmasını istiyor. Bir kanun teklifi var aslında hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da. Bu kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanmış olmasına rağmen geçirilmiyor. Burada Yusuf Tekin belirleyici faktör, yani engelliyor. Hem taban maaşı engelliyor, hem bu mülakat mağdurlarının aslında çözecek olan, adaletle son verecek olan kanun teklifin geçmesini engelliyor. AK Parti burada aslında tek başına kaldı. Yani diğer bütün partiler bizim taleplerimizi destekliyor. Ama bir tek AK Parti desteklemiyor ve bu sorunu çözmüyor. Bunu da anlamsız buluyoruz. Bu siyasi partiler arasında bir rekabet değil, ama açıkça görünen şey şu oluyor bu şekilde de. İşte öğretmenler bu şekilde ucuz işgücü olarak değerlendirilsin istiyor AK Parti demek ki. Patronlar büyüsün istiyor. Biz de bunu kabullenmek istemiyoruz. Yani onu söylemek isterim. Arkadaşlarımızın düşünceleri bu şekilde. Ailelerimiz burada, çocuklar burada. 2-3 günden beri biz, yani annelerimiz sürüklendi, biz gözaltına alındık. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Milli Eğitim Komisyonu'ndan toplanmasını bekliyoruz. Yani beklediğimiz bu. Kanun teklifinin geçmesini, oradan bu sorunun çözmesini bekliyoruz.
1: Sloganlar da devam ediyor. Onu da duyuyoruz ama ya buradan tabii biz duyuyoruz. Oradan, Ankara'dan Milli Eğitim Bakanı duymuyor.
2: Duymuyor.
1: Sonuçta o beni çok rahatsız eden bir fotoğraftı. Bir öğretmenin ters kelepçeyle gözaltına alınması, hani bir Milli Eğitim Bakanı'nın en büyük utancıdır. O koltukta oturan kişinin en büyük utancı olmalı. Onu bir kez daha göstermek için sizi yayına davet ettim. Kolay gelsin.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, özel sektör öğretmenleriyle birlikte mülakat mağduru öğretmenlerin seslerini duyurmak için buluştuğu eylemde ters kelepçeyle gözaltına alınışını anlattı. Özel sektör öğretmenleri 2014'te kaldırılan taban maaş uygulamasının geri getirilmesini ve süresiz iş sözleşmesi hakkı talep ediyor diyen Eren Edebali, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Yazılı hale gelen taahhütler hala yerine getirilmedi ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışının ise bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.30'da MGK toplantısına başkanlık edecek. İpsala gümrük kapısında 3 milyar 25 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.30'da MGK toplantısına başkanlık edecek. Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra yasal çerçeve konusuna atılabilecek adımların da ele alınması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi için yapılan hazırlıkların da masada olacağı ifade edildi. Toplantıda ABD-İran arasındaki mutabakat, Rusya-Ukrayna krizi, Suriye'deki gelişmeler, Irak'la ilişkiler, Gazze'deki durum ve İsrail'in bölgesel gerilime neden olan uygulamaları gibi birçok başlığın toplantıda ele alınması bekleniyor. İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda örgütle bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El-Kaide yanlısı sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Edirne'de İpsala gümrük kapısında 3 milyar 25 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Edirne'deki İpsala gümrük kapısında narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tırda 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar 25 milyon lira olduğu belirtildi. Bakan Fidan'a Rusya'da Fahri Doktora unvanı verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya ziyareti kapsamında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 2011 yılında aynı üniversite tarafından Fahri Doktora unvanı verilmişti. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. BBC 500 milyon sterlinlik tasarruf planı kapsamında 550 kişinin işine son verecek. İngiliz kamu yayıncısı BBC gelecek 2 yılda kurum genelinde 500 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefleyen planın ilk aşaması kapsamında 550 kişinin işine son verileceğini duyurdu. Söz konusu plan kapsamında çalışan sayısında yaklaşık 1800 ila 2000 kişilik azalma öngörüldüğü aktarıldı. Halka filminin Samahrası 35 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu David Chase, menenjit ve kan dolaşımındaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam K ve L gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Bu mücadelede 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. FIFA 2026 Dünya Kupası'na bu sabaha karşı oynanan maçlara da bir göz atalım. Türkiye saatiyle gece 2'de başlayan L grubu mücadelesinde Gana-Panama maçı 1-0 Gana galibiyetiyle sona erdi. Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayan K grubunda da Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta sırasında Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre-Bosna-Hersek maçı Los Angeles sırasında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne de bakalım. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. BC Place Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle gece 1'de başlayacak. A grubundaysa Türkiye saatiyle sabah 4'te Guadalajara stadında Meksika ile Güney Kore karşılaşacak. Günün son maçındaysa Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ile Avustralya Seattle stadında karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çalmuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çalmuk, AK Parti ilişkin değerlendirmelerinde partinin 2028 seçimlerine yönelik yeniden yapılanma sürecine girdiğini, teşkilatlarda sızmalara karşı daha sıkı bir denetim mekanizması kurulduğunu ve ayrıca milletvekillerinin performanslarının detaylı biçimde takip edildiğini dile getirdi. Parti içinde olası liderlik tartışmalarına da değinerek Bilal Erdoğan isminin geleceğe dönük senaryolar arasında konuşulduğunu iddia eden Çalmuk şu değerlendirmelerde bulundu.
4: 25 yıllık bir iktidarında Tayyip Erdoğan'ın yeniden 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı devam edebilmek için Erdoğan'ın bir modeli var.
5: Evet.
4: Ben buradan açık ve net olarak söyleyeyim. Susan Erdoğan, konuşan bir Erdoğan'dan daha belirsizdir. Belki de CHP'lerin deyimiyle daha tehlikelidir. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz.
5: Evet.
4: Erdoğan siyasi üslup itibariyle her zaman sağ gösterip sol vuran bir kişidir.
5: Evet.
4: Yeni sürprizleri var. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kanıttıra kanıttıra bir arınma modeli seçti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi başta ve Tayyip Erdoğan arınmayı böyle yapmıyor. Milletvekilleri, İl başkanları sıradan şöyle söylüyorlar, işte sağlık nedeniyle görevimden istifa ettim. El çektiriyor. Yaklaşık bunların sayıları 30 oldu. Bu ayın içinde 5, Temmuz'da da 7 tane daha olacak, 50'ye ulaşacak. Erdoğan yeniden bir dizayn yapıyor. Yol arkadaşlarını, yol hareketliliğini, koşarken geride kalan, ayak uyduramayacak herkesi yapıyor.
6: Bir tasfiye değil mi bu bir anlamda?
4: Tasfiye de, bu tasfiyeyi neden yaptığına ilişkin elimizde somut
6: bir veri yok. İdeolojik mi şey mi, onu tam bilemiyoruz.
4: Bir veri yok. Yalnız anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızan unsurlarla ilgili, AK Parti'ye de sızma tehlikesi olan eskiden kalanlarla ilgili de bu il başkanlarını tenzih ederim. Bunlarda böyle bir iddiam yok. Ama onunla ilgili de uyanık olduğu bir
6: yani
4: dönem var.
6: Yani AK Parti'ye CHP yöntemi sızanları engellemeye mi çalışıyor?
4: Sızmaları engellemeye, biraz daha oradaki tahkimatı arttırıyor il başkanlıklarında.
5: Evet.
4: Çünkü yarın bugün genel seçimi de götürecek karargahtır. Yerel seçimi de götürecek karargahtır.
5: Evet.
4: Şimdi milletvekillerinden çok ümit var olmadığını söyleyebilirim. Niye? Milletvekilleri Erdoğan gelmese gruba bile gelmeyecekler.
5: Evet.
6: Yani, milletvekilinde bir anlamı yok ki Fehmi Bey. Yani milletvekili ne iş yapar şu anda?
4: Milletvekilleri kanun çıkarıyor. Meclise geliyor.
6: Yani etkisizleştirince meclisi böyle oluyor biraz da. Yani neyse, evet.
4: Yani bu yapı itibariyle etkisizleşir mi? Aradan geçen 2023'ten dönem zarfında bu çıktı. Yani ne meclis başkanının ne AK Parti
6: oylama yaptırıyorlar ya. Meclise oylama yapılmıyor
4: böyle,
6: şu anda.
4: Böyle bir şey yok. Hani muhalefet daha değerli toplu gelse birçok kanunu engelleyebilecek sayısal çoğunluğa yapabilir. Bir de şunu oluşturdu. Her seçim Erdoğan kazandı. Her şeyi Erdoğan bilir mantığı. Bunlar da milletvekillerinde, belediye başkanı inanılmaz bir rehavete engel oldu. Ya biz yapmayalım, nasıl olsa yaparlar. Bize ihtiyaç yok anlayışı. Yalnız bunları herkes, bunu biz görünmüyoruz, biz takip edilmiyoruz, bilinmiyoruz filan diye anlaşılıyor. Ben yazımda onu belirttim. Milletvekillerin devamsızlıkları.
6: Bir dosya hazırlamışlar galiba. Kısaca anlatır mısınız?
4: Herkesin bir özlük dosyası var.
6: Evet.
4: Kaç misafir ağırlamış? Meclisten alıyorlar bunu. Kaç kere konuşmuş, kaç soru önergesi vermiş, kaç memleketine gitmiş, ilçe başkanlığına gitmiş. Yani milletvekili görevini yapmış mı yapmamış mı? Şimdi seçim havadisi alan vekillerin hepsi yeniden seçilme konusunda, yani bazı partilerde çıkarlar meydanda adam döverler, bazıları şunları yapar filan, yeniden seçilme için yekpare işler görürsünüz. Yani bunun en pratik yöntemi de şudur. Sol basın bir milletvekilin, bakanın çok üstüne gider, sızdırma haber verirler. O bir anda koruma kalkanı içine alınır.
6: Kahraman olur.
4: Veya
6: partide.
4: Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili meclis gündeminde bir milletvekili hedef alır, ona saldırır. O kahraman olur. Böyle bir model de eskidi artık. Bunu da yapamıyorlar. Evet. Çünkü kazın ayağı öyle olmadığını biliyor. Erdoğan'ın çok işi var. Yurt dışıyla çok uğraşıyor. Bakın geçen bir iş adamı beni aradılar, gece 03'te külliyede Erdoğan'la randevu verdilerdi.
6: 03'te
4: bana Erdoğan'la randevuyu anca o saate verdiler. Gittim, bekleme odası doluydu diyor.
6: Allah Allah.
4: Böyle bir mantık var, böyle çalışan bir lider var. Nasıl olsa Erdoğan bizle ilgilenmez diye düşüncesinin hepsinin boşa çıktığı bu şekilde.
6: Ulaşamamaktan şikayetçiler milletvekilleri.
4: Erdoğan'a ulaşıp ne yapacaklar? Olayın şöyle
6: aynı
4: şu.
6: Şey,
4: Erdoğan derse bu işi yaptıracaklar. Bakana gücü yetmeyen vekillerin hepsi Erdoğan'dan güç umuyor. Yani bugün
6: milletvekilleri külliyeden torpil mi arıyorlar?
4: Tabii. Bugün en çok aranan adam Sayın Hasan Doğan'dır. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü. Hasan Bey siz bir deseniz, şöyle olsa bunu deseniz gibi bir mantık var.
6: Bilal Erdoğan'ın rolü ne AK Parti'de? Onu da yazmışsınız. İl örgütleri korkuyor Bilal Erdoğan'dan diye. Evet. Niye korkuyor?
4: Şimdi
6: babasının yerine o mu geçecek? Şimdi Erdoğan sonrası tartışılıyor hep.
4: Şimdi şöyle, AK Parti'deki Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanlığı'na Bilal Erdoğan diye bir isim attı. Bunu yazanlardan ikberim. Bunun emarelerini de ortaya koydum, yaptım. Şu anda teşkilatlara
6: teşkilat Bilal Erdoğan'ı mı hazırlıyor?
4: Şöyle bir şey yapıyor. Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin de öngördüğü gibi siyasi bir partiye bağlı olmayan bir cumhurbaşkanlığı konusunda eğer 2028 olursa, anayasa değişikliği yaparsa, bu maddeyi hayata geçirdikten sonra AK Parti'yi kime emanet edeceğine doğru bir çalışma var.
6: Evet.
4: Bu çalışmanın içinde en belirgin isim aileden
6: Bilal Erdoğan.
4: Necmettin Bilal Erdoğan. En büyük dezavantajı Erdoğan'ın oğlu oluşu.
6: Evet.
4: Yoksa kişiliğine yetişme. Çünkü 2002'den bu yana babasıyla uluslararası her toplantıda, her liderin yanında, yani bir insan 25 yıl bunları görse, izlese, yorum yapmasa yetişir yani. Böyle bir kabiliyeti var. Erdoğan bunu şu anda eğitim, STK'lar, meslek örgütleriyle ilgili çalışmalara verdi. İnanılmaz bir taban çalışması yapıyor. Ama ben şunu olacağım diye yapmıyor. Bir rol. Belki de Erdoğan, o yazımda da onu belirttim. Bilal Erdoğan'la teşkilatları korkutuyor, deli topluyor. Çünkü onun iş tutma biçimi Erdoğan gibi değil. Böyle daha böyle rapora dayalı, daha öngörüye dayalı işler yapıyor. Erdoğan'ın sertliği Bilal'de, Bilal Erdoğan'da o kadar net değil. Ama bu yapısıyla beraber yeni isimler, mesela meslek örgütlenmeleri, Ankara örneği, İstanbul örgeninde Bilal Erdoğan'a uygun takım oyuncuları geliyor. Bir de AK Parti yönetimi Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığını satın almış durum. O yönetimden kimsenin itirazı yok. Bazı dönemlerde Hakan Fidan olur mu diye epey kıbraşmalar oldu. Hatta AK Parti'nin çok ileri gelen birinin bir il başkanına açıklamasını duydum. Sen il başkanında bize lazımsın, 2028'de Hakan Bey gelecek diye sözünü yazmıştım yıllar önce. Epey tartışma da oldu. Böyle bir yapı var ama bu Cumhuriyet Halk Partisi gibi açıktan net ifadelerle olan bir şey değil. Hepsi yerin altında. Bunu izleme cihazıyla görebiliyorsun. Bunu kelimelerle görebiliyorsun. Bunu
6: o cenahları çok yakından biliyorsunuz.
4: Bunu yemeklerde imayla görebiliyorsun. Evet. Böyle yorumluyorsun. Bir yazı, bir konuşmanın altında. Tayyip Erdoğan en son konuşmada vefasızlık dedi, değil mi? İhanet dedi. Kime söyledi bunları?
6: Bana değil herhalde.
4: Yani bunu kime söyledi?
6: Fakat aday da çok. Bak. Yani çok yetkili şu anda yerlerde olanların da gönlünden geçiyor.
4: Ya geçiyor da bu bir teşkilat meselesi. Bir evet. de Erdoğan gibi belirleyici ve kuşatıcı bir lider var ortada. Ve Erdoğan'ın halen 2028'de aday olup olmayacağı tartışması var. NATO zirvesini bir yapalım.
6: NATO bakın, bu kadar önemli mi? Çok ya cenaze namazı olacak belki burada.
4: Çok önemli. NATO zirvesi çok önemli ve Türkiye'nin NATO zirvesinde bazı sürprizleri de olabilir dünya ülkelerine.
6: Mesela?
4: Bunları göreceğiz. Yani ben diplomasi çevrelerinden bunu görüyorum. Tayyip Erdoğan'dan bunu görüyorum. Onun için Trump'ı getirmek istiyor. Onların gözlerine bakarak orada bazı şeyleri söylemek istiyor. Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Bunun yolları var. Ama şunu şöyle görelim. Amerika'da seçim var. İsrail'de bir seçim var ve Türkiye'de seçim var. Siyasi tarihimize bakalım. Üç ülkenin geleceği, gelecek kişiler Orta Doğu projesini belirleyen ana yapılardan biridir. Ve ben şunu söyleyeyim. Artık bir yapı olarak Erdoğan'sız, Erdoğan'ın yerine yeni bir aday bulma yerine Erdoğan'la devam edelim düşüncesi giderek sağda ve sol cenahta da giderek güçleniyor. Tamam. Milletvekillerinde şu oya verelim ama Cumhurbaşkanlığını Erdoğan devam etsin. Onun dışında kimse bu işi beceremez mantığı giderek yapıyor. Ama Erdoğan bir iki hamlesinin sonunda bu kararı verecek.
6: Bu seçim meselesinde. Şimdi yazınızda diyorsunuz ki Erdoğan'ın Edirne'de giydiği ceket, değil mi?
4: Evet, Edirne. O seçim
6: ceketi. O ceket ne ceketidir?
4: O seçim ceketi. O meydanlara gittiği zaman onun evet. bir de mavi desenlisi vardır. Erdoğan onu giyer. Halk onu sever o. Oradan onu görür. Erdoğan'ın bakın devamlı ceketleri düz, çok ince çizgili, yukarıdan aşağıdır. Evet. Ekose ceketleri seçimde ve çok
6: Erdoğan seçim atmosferinde ekose ceket giyer.
4: Tabii. Yani eskiden biz hangi kravatı takarsa ona göre yorum yapardık. Şimdi kravat tercihlerini değiştirdi. Yani ben yürümesinden, tavrından
6: el korusun. Yani giydi şu anda.
4: Giydi.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çamuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çamuk, Erdoğan'ın ceketleri genellikle ince çizgilidir, ekose ceketleri seçim zamanı giyer dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasının temyiz incelemesinde emsal niteliğinde bir karar verdi. Yerel mahkeme eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davacı kadının da kusurlu davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi. İncelemede kadının başkalarının yanında eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" dediği tespit edildi. Yargıtay söz konusu ifadeleri kusurlu davranış olarak kabul etti. Mahkeme erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi "seni sevmiyorum" ifadesini de kusur saydı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında emsal niteliği taşıyacak bir kararı imza attı. Yerel mahkemenin eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bulduğu dosyada Yargıtay kadının "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini de kusurlu davranış olarak değerlendirdi ve kararı bozdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi.

0: zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Gıda güvenliği konusunda en büyük risklerden biri, çapraz temas olarak bilinen bulaşma şeklidir. Peki bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu, sağlık açısından büyük önem taşır. Peki bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu, sağlık açısından büyük önem taşır. Çapraz temas, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde, bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların bir yüzeyden başka bir yüzeye taşınmasıdır. Bu bulaşma genellikle 3 farklı şekilde gerçekleşir. Fiziksel bulaşma. Bu tür bulaşmada yabancı cisimler yiyeceklere karışır. Örneğin, plastik, metal, cam parçaları veya saç telleri fiziksel bulaşmaya neden olabilir. Kimyasal bulaşma. Temizlik malzemeleri, tarım ilaçları veya paketleme malzemeleri gıdalara temas ettiğinde kimyasal bulaşma oluşur. Örneğin, deterjan kalıntılarının yanlışlıkla yiyeceklere karışması buna örnek gösterilebilir. Biyolojik bulaşma. Bakteri, virüs, küf ve maya gibi mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleşen bulaşmadır. En yaygın çapraz temas şekli olup, gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Bulaşma genellikle şu 4 ana yolla gerçekleşir. Yüzey teması. Kesme tahtaları, bıçaklar veya tezgahlar, temizlenmeden önce farklı yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığında, bakteriler bir üründen diğerine taşınabilir. Eller aracılığıyla. Elleri yıkamadan çiğ gıdalara temas etmek veya farklı yiyecekleri elle tutmak, mikroorganizmaların taşınmasına neden olabilir. Hava yoluyla. Özellikle un veya baharat gibi ince tozlu gıdaların yanlış taşınması durumunda, mikroplar havaya karışarak bulaşma gerçekleştirebilir. Su ve sıvılar. Çiğ et, tavuk veya balıklardan sızan sıvılar, mutfak yüzeylerinde ve diğer gıdalarda çapraz temas oluşturabilir. Peki, çapraz bulaşma nasıl önlenir? Gıda güvenliğini sağlamak için bazı temel önlemler alınmalıdır. En etkili yöntemler şunlardır. Farklı yiyecek grupları için farklı kesme tahtaları kullanılmalıdır. Bu sistem, mutfakta çapraz temas riskini en aza indirir. Elleri yıkamak basit gibi görünse de, etkili bir temizlik için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. En az 20 saniye boyunca su ve sabunla elleri yıkamak önemlidir. Çiğ gıda ile temas ettikten sonra, eller mutlaka tekrar yıkanmalıdır. Çiğ gıdaların pişmiş veya tüketime hazır gıdalara temas etmesini önlemek için, buzdolabında da belirli bir düzen oluşturulmalıdır. Üst raf, pişmiş yiyecekler, süt ürünleri. Orta raf, sebze ve meyveler. Alt raf, çiğ et, tavuk, balık gibi bir düzen oluşturmalıdır. Bu sıralama, çiğ gıdalardan sızan sıvıların diğer gıdalara bulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Mikroorganizmalar gıdalara birçok yerden bulaşabilir. Bulaştıkları gıdada uygun ortamı buldukları an, gelişimleri ve çoğalmaları hızlanır. Tat, koku ve renkte değişiklikler meydana getirerek bozulmalara neden olabilir. Hatta bu tür gıdaları tüketen insanlar da gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre bol kıyafetlere entegre sensörler vücut ölçümlerini izleme konusunda sıkı giyilebilir cihazlardan daha iyi performans gösteriyor. Çoğu sağlık ve fitness takip cihazı bileğin ya da vücudun etrafına takılan bir kayış formunda oluyor. Ancak yeni bir araştırma daha bol kıyafetlerin hareketi daha isabetli biçimde takip edebildiğini ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan sonuçlara göre gevşek kumaş vücudun hareketini %40 oranında daha yüksek doğrulukla ve %80 daha az veri kullanarak öngörüp kaydedebiliyor. Mevcut giyilebilir cihazlar cilde sıkıca temas ediyor. Ham hareketi ve hayati bulguları ölçerek bunları adım sayısı, kalori ya da uyku evreleri gibi daha somut ölçütlere dönüştürüyor. Araştırmacılar sensör gevşek olursa verilerin gürültülü yani düzensiz olacağı yönündeki yaygın inanışı çürüttü. Aksine bol ve dalgalanan kıyafetler hareket takibini belirgin biçimde daha hassas hale çeviriyor. Makalenin ortak yazarı ve King's College London'da mühendislik alanında öğretim üyesi olan Matthew Howard, bu da tıbbi ekipman gibi hissettiren giyilebilir teknolojiden uzaklaşıp elbisedeki basit bir düğme ya da iğne gibi günlük hayatınıza tamamen doğal biçimde devam ederken sağlığınızı izleyen akıllı kıyafetlere yönelebileceğimiz anlamına geliyor, diyor. Howard, bir kişi kolunu oynattığında bol bir kolun sadece olduğu yerde durmadığını, katlanıp hareket ettiğini ve vücuda daha sık oturan bir sensöre göre harekete daha hassas tepki verdiğini de belirtiyor. King's College ekibi farklı kumaşlar üzerinde çeşitli hareketler yapan hem insan hem robot denekler kullanarak sensörleri test etti. Bol kumaşlardan elde edilen bulguları kayışlara ve dar kıyafetlere takılan standart hareket sensörleriyle karşılaştırdılar ve kumaş temelli yaklaşımın hareketleri daha hızlı, daha doğru ve daha az veriyle tespit ettiğini fark ettiler. Araştırmacılar sensörün kıyafet üzerindeki konumunun ya da kumaşın vücuda temas ettiği noktaya uzaklığının doğruluğu etkilemediğini saptadı. Daha bol kıyafetlere yerleştirilen sensörler, mevcut giyilebilir cihazların çoğu zaman atladığı Parkinson titremeleri gibi küçük hareketleri algılamaya da yardımcı olabilir. King's College'dan çalışmanın ortak yazarı Aaron DiGaulio, bu yaklaşımla insanların hareketlerini adeta büyütebilir, böylece tipik, sağlıklı bireylerin hareketlerinden daha küçük olduklarında bile yakalayabiliriz, diyor. Bu sayede sensörlerin gömlek düğmelerine eklenmesiyle insanların kendi evlerinde ya da bakım evlerinde günlük kıyafetleri içindeyken de izlenebileceğini ekliyor. DiGaulio, bu doktorların hastalarını izlemesini, tıbbi araştırmacılarında bu durumları anlamamıza ışık tutacak ve yeni tedaviler bu tür engelliliklere uygun giyilebilir teknolojilerle dahil geliştirmemizi sağlayacak hayati verileri toplamasını kolaylaştırabilir, dedi. Mevcut giyilebilir cihazlar egzersiz sırasında atılan adımları ve hareketi ölçmede faydalı olduklarını kanıtladı. Ancak kalp atım hızı değişkenliği, tansiyon ve oksijen düzeyi gibi klinik ölçütlerde sınırlamalara sahip. Yakın tarihli araştırmalar, akıllı saat gibi giyilebilir cihazların istirahat halindeyken kalp atışlarını doğru biçimde ölçtüğünü, ancak özellikle hareket halindeyken enerji harcamasını ölçmede tutarsızlıklar ve büyük hatalar gösterdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlık ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Hakkari'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Hakkari'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyük İHA saldırısı püskürtüldü. Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik bugün düzenlenen insansız hava aracı saldırısı son 2 yılın en yoğun saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana Moskova'ya yaklaşmakta olan yaklaşık 194 İHA'yı havada imha etti. Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı. Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak. Ayrıca Hindistan havayolu şirketleri tarafından kiralanan uçakların da Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek. Hava sahası yasağı 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak. Ekonomi. Araç sahiplerini ilgilendiren bir haberimizle devam edelim. Benzine indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruşluk indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yansıması 99 kuruş seviyesinde olacak. Konut satışları düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %27,9 azalarak 30.196'ya geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde %32,7 azalışla 63.137 oldu. Böylece geçen ay satılan toplam konut sayısı 2025'in aynı ayına göre %31,2 düşüşle 93.333 olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.485 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.511, çeyrek altın 10.652, tam altın 42.438, atı altın ise 43.502 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam K ve L gruplarında 2 maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçındaysa L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Bu mücadelede 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabah karşı oynanan maçlara da bir göz atalım. Türkiye saatiyle gece 2'de başlayan L grubu mücadelesinde Gana-Panama maçı 1-0 Gana galibiyetiyle sona erdi. Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayan K grubunda da Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı'nda Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre-Bosna Hersek maçı Los Angeles Stadı'nda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne bakalım. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. BC Place Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. A grubundaysa Türkiye saatiyle sabah 4'te Guadalajara stadında Meksika ile Güney Kore karşılaşacak. Günün son maçındaysa Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ile Avustralya Seattle stadında karşı karşıya gelecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 30, İzmir 33 derece. İstanbul, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu. İstanbul 27, Antalya 29, Trabzon 25 derece. Gaziantep az bulutlu 36, Diyarbakır sıcak 37, Van çok bulutlu 26 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 14'lerin içinde birkaç kişiyi sayacağım şimdi. Mesela Şefik Soyuyuca, İrfan Solmazer, Dündar Taşer, Numan Esin. Hepsi böyle multimilyarder iş adamları oldu. Sonra da bildiğin sıradan Milli Birlik Komitesi üyesi. Sıradan işte yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbesindeki adamlar komiteden tasfiye edildikten sonra büyükelçi oldular. Uzunca bir süre yurt dışında yaşadılar. Dönüp geldiler. İrfan Solmazer'in bir nakliye firması vardı. Evlere şenli. Yani bugün mesela şu anda Türkiye'deki en büyük nakliye firmalarından daha büyüktü o zamanın koşullarında. Numan Esin'in şirketleri vardı. Şefik Soyuyucu'nun şirketleri vardı. Nereden oldu bu servet, nereden geliyor diye soruyorum şimdi. Hani bir arka planında bir şey var mı? Bir finansman var mı elbette? Bir finansman var. Birileri desteklemiş.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin yakında Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini açıkladı. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran'ın İslamabad Mutabakat Anlaşması'nı elektronik olarak imzaladığını duyurdu. Birleşmiş Milletler raporuna göre İsrail güçleri Filistin'de çocuklara yönelik 9.465 ağır ihlalde bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak.

Rusya doğrudan yatırım fonu başkanı ve Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin yakında Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini açıkladı. Rusya bir televizyonda konuşan Dmitriyev, iki ülke arasındaki temasların sürdüğüne dikkat çekti. Kesin bir tarih vermek istemiyorum ama diyalog kesinlikle devam ediyor. Başkan Putin ve Başkan Trump arasında oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti. Bu nedenle ABD heyetini yakın bir zamanda bekliyoruz. Ziyaret takvimi zamanı geldiğinde başkanlık idaresince duyurulacaktır dedi. Dmitriyev konuşmasında Moskova ve Washington arasındaki temasların sürmesinin Avrupa ülkeleri ve İngiltere'de rahatsızlık yarattığına da değindi. Avrupalılar ve İngilizler Rusya-ABD diyaloğunun devam etmesinden büyük rahatsızlık duyuyor. Bu diyaloğu bozmak için de ciddi çaba harcıyorlar ifadelerini kullandı. Rus ordusu Kiev rejimine misilleme saldırısı olarak Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesislerini vurdu. Rusya Silahlı Kuvvetleri Kiev rejiminin sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş kapsamlı bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendi. Belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi.

0: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın İslamabad Mutabakat Anlaşması'nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı. Şerif, mutabakat anlaşmasına dair detayları paylaştı. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ülkenin İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın iki ülkenin başkanları tarafından elektronik olarak imzalandığını duyurdu. Şerif, bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması her iki tarafında çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad Mutabakat Anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır ifadelerini kullandı. Pakistan'ın eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planladığı gibi yarın İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini kaydeden Şerif, konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında ateşkese ilişkin konuştu. Trump, anlaşma sayesinde İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimalinin ortadan kalkacağını savundu. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının da bu sürece bağlı olduğunu belirten Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere gerilediğini ve küresel piyasalarda normalleşmenin başladığını söyledi. Trump ayrıca İran'a yönelik yatırım iddialarını reddederek ABD'nin böyle bir planı olmadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler açıkladı, Filistin'de İsrail güçlerinin çocuklara yönelik 9.465 ağır ihlalde bulunduğu tespit edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çocuklar ve silahlı çatışma raporuna göre 2025'te çocuklara yönelik ağır ihlal vakalarında %34 artış yaşandı. Doğrulanmış Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025'te çocuklara karşı 38.558 ağır ihlal işlendi. Bu ihlallerde toplamda 24.174 çocuğun doğrudan hakları ihlal edildi. En yüksek sayıda ağır ihlalin işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'de gerçekleştiği aktarılan raporda daha sonra sırasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Myanmar ve Somali'nin geldiğinin tespit edildiği kaydedildi. Rapora göre İsrail güçlerine atfen işgal altındaki Filistin topraklarında 9.465 ağır ihlalde bulunuldu. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerini ve davetli devletlerin temsilcilerini bir araya getirdi. Zirve programı kapsamında liderler, jeopolitik sınamalar, Ukrayna, Avrupa ve Orta Doğu'daki son durum, uluslararası işbirliği, küresel ekonomik büyüme perspektifleri ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeleri ele aldı. ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik varılan ön anlaşmanın ardından İran konusu da zirvenin öncelikli gündem maddeleri arasındaydı. Zirveye G7 üyesi ülkelerin yanı sıra küresel işbirliğini genişletmek amacıyla Hindistan, Brezilya, Kenya ve Güney Kore gibi ülkelerin de temsilcileri davet edildi. Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını 24 Temmuz'a kadar uzattı. Pakistan Havaalanları Yönetimi, Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak. Ayrıca Hindistan Havayolu şirketleri tarafından kiralanan uçaklarında Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek. Hava sahası yasağı 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak. Hindistan'ın idarindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları da kapatılmıştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu anda hastalık taşıyan kişilerle temaslı olan on binlerce kişinin takibinin henüz yapılamadığı belirtildi. Salgını çok yakın zamanda durduramazsak, Batı Afrika ve Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşadıklarımızdan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız ifadesi kullanıldı. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle saat başında tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya haberi.
2: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı. Ya yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Böyle bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep yarına bakar. Hep ileriye bakar devlet. İleriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Ağıt yakmaz devlet. Ağıt yakmaz devlet. Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupası'nın en ilginç bayrakları. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ülkeler yalnızca futbol takımlarıyla değil, bayraklarında taşıdıkları ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. Kimi zaman bir yıldız, kimi zaman bir renk ya da küçük bir sembol, yüzyıllara yayılan hikayelerin sessiz anlatıcısı oluyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra farklı kültürlerin ve tarihlerin buluşmasına da sahne oluyor. Turnuvaya katılan ülkelerin bayrakları incelendiğinde ise her rengin, yıldızın ve sembolün ardında dikkat çekici hikayeler bulunduğu görülüyor. Bazı bayraklar bağımsızlık mücadelelerini anlatırken bazıları ise hiç gerçekleşmeyen siyasi hayalleri veya yüzyıllardır süren kültürel mirası temsil ediyor.
1: Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı birleşemeyen bir hayalin izlerini taşıyor. Turnuvanın en az tanınan ülkelerinden biri olan Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı bu hikayelerden birine sahip. Bugün mavi zemin üzerindeki 10 yıldız ülkenin 10 büyük adasını temsil ediyor. Ancak ülkenin bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda kullanılan bayrak bugünkünden tamamen farklıydı. Yeşil Burun Adaları'yla Gine-Bissau'nun tek bir devlet altında birleşmesi planlanıyordu. Bu nedenle iki ülke uzun yıllar neredeyse aynı bayrağı kullandı. Birleşme planının sona ermesiyle birlikte 1992 yılında yeni bayrak kabul edildi ve ülkenin Atlantik Okyanusu'ndaki ada kimliği ön plana çıkarıldı.
2: Curaçao'nun iki yıldızı aslında beş kıtayı temsil ediyor. Karayiplerin küçük ada ülkelerinden Curaçao'nun bayrağında yalnızca iki yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar Curaçao ve Klein Curaçao adalarını temsil ederken yıldızların beş köşesi ada halkının köken aldığı beş kıtaya gönderme yapıyor. Böylece bayrak ülkenin göçlerle şekillenen çok kültürlü yapısını anlatıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bayrağındaki sarı yıldızın geçmişi sömürge dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda Belçika Kralı 2. Leopold'un kontrolündeki Kongo Özgür Devleti'nin bayrağında da aynı sembol yer alıyordu. Bir dönem sömürge yönetiminin propagandasında kullanılan yıldız, bugün ülkenin umutlarını ve geleceğe yönelik beklentilerini temsil ediyor. Bayraktaki kırmızı şerit bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi, sarı çizgilerse ülkenin doğal zenginliklerini simgeliyor.
2: Bosna Hersek'in bayrağı etnik kimlikleri dışarıda bırakıyor. Bosna Hersek'in bayrağı diğer birçok ülkeden farklı olarak herhangi bir etnik grubu temsil etmiyor. 1990'lı yıllardaki savaşın ardından kabul edilen bayrakta ülkedeki Boşnak, Sırp ve Hırvat topluluklarından hiçbirinin sembollerine yer verilmedi. Amaç tüm vatandaşların ortak şekilde benimseyebileceği tarafsız bir ulusal sembol oluşturabilmekti.
1: Galler bayrağındaki ejderha yüzyıllardır yaşıyor. Birçok ülke bayrağında yıldız, hilal veya geometrik semboller kullanırken Galler bayrağında doğrudan kırmızı bir ejderha figürü yer alıyor. Kızıl ejderha olarak bilinen bu sembol yüzyıllardır Gal kimliğinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Kökeni Roma dönemine kadar uzanan ejderha figürü orta çağ boyunca Gal prensleri tarafından da kullanıldı ve zamanla ülkenin ulusal sembolüne dönüştü.
2: Özbekistan'ın 12 yıldızı sanıldığı gibi vilayetleri göstermiyor. Özbekistan bayrağındaki 12 yıldızın ülkenin idari bölgelerini temsil ettiği sıkça düşünülüyor. Ancak yıldızlar aslında yılın 12 ayını ve mükemmelliği simgeliyor. Bayraktaki hilal ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başlayan yeni dönemi ve bağımsızlığı temsil ediyor.
1: Ürdün bayrağındaki 7 köşeli yıldız. Bazı ülkeler ulusal kimliklerini dini semboller üzerinden anlatıyor. Ürdün de bunlardan biri. Bayraktaki 7 köşeli yıldızın her köşesi İslam'ın ilk suresi olan Fatiha'nın bir ayetine karşılık geliyor. Bu yönüyle Ürdün bayrağı dini anlamı en belirgin ulusal bayraklardan biri olarak kabul ediliyor.
2: Fas'tan Gana'ya sembollerle anlatılan tarih. Bazı ülkeler ise tarihlerini, inançlarını ve kültürel kimliklerini bayraklarındaki semboller aracılığıyla anlatıyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin bayraklarında dini göndermeler, tarihi figürler ve bağımsızlık mücadelelerine ilişkin izler dikkat çekiyor. Fas bayrağındaki yeşil yıldız, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Süleyman'ın mührünü temsil ediyor. Gana'nın siyah yıldızı ise yalnızca ülkeyi değil, Afrika kıtasının bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Bu nedenle Gana uzun yıllardır siyah yıldızın ülkesi olarak anılıyor. Senegal bayrağındaki yeşil yıldız ise aynı anda umudu, İslam'ı ve Afrika Birliği'ni temsil ederek çok katmanlı anlamlar taşıyor.
1: Dünya Kupası'nda milyonlarca kişi sahadaki mücadeleyi takip ederken, tribünlerde dalgalanan bayraklarda ülkelerin tarihini, kültürünü ve hafızasını yansıtmaya devam ediyor. Birleşme hayalleri, bağımsızlık mücadeleleri, sömürge geçmişi ve dini semboller birçok ülkenin bayrağına yansımış durumda.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz sıcaklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte İstanbulluların en çok merak ettiği İstanbul'da nerede denize girilir sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği yüzme suyu izleme sistemi verilerine göre 67 plajın su kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından deniz suyundan alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri sonucunda İstanbul'da 67 farklı nokta en yüksek temizlik standartlarını karşılayarak mükemmel notunu aldı. İşte kentten uzaklaşmadan hafta sonu serinlemek isteyenler için İstanbul'un en temiz plajları listesi. Şile, Ağlayan Kaya Life Beach, Ayazma Plajı, Akçakese, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz ve Uzunkum plajları. Büyükada, Aya Nikola, Yörük Ali, Naki Bey, Prenses Koyu. Heybeliada, Ada Beach, Sadık Bey, Asaf Beach, Burgazada ve Kınalıada Su Sporları Kulübü önüyle Sedef Adası Halk Plajı. Silivri ve Çatalca, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy'de Ormanlı ve Yalıköy, Gümüşyaka Çadır Yeri, Semizkum ve Selimpaşa sahilleri. Şehir içi sahillerinde ise Kadıköy Caddebostan Büyük Kulüp Arkası ve Suadiye Plajı. Büyükçekmece'de Albatros, Gürpınar ve Mimar Sinan sahilleri, Arnavutköy, Karaburun ve Yeniköy Halk Plajları. İstanbul'daki bazı plajlarda ise deniz suyu kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Son analizlere göre su kalitesinin düşük olduğu plajlar şu şekilde. Demirciköy Uzunya Plajı Sarıyer, Gümüşdere Plajı Sarıyer, Kısırkaya Plajı Sarıyer, Riva Plajı Beykoz, West İstanbul Marina Plajı Beylikdüzü, Yeşilköy Polis Merkezi Önü Bakırköy, Yeşilköy International Hospital Önü Bakırköy. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yüzme suyu takip sistemi üzerinden yüzme alanlarının su kalitesi bilgilerine erişilebiliyor. Yaz tatilini İstanbul'da geçirecekler ya da hafta sonu yüzmeye gitmek için yakın rota arayanlar şehirdeki plajları araştırıyor. İstanbul'da nerelerde yüzülebilir, İstanbul'un hangi plajları temiz ve girilebilir sorularına yanıt arayanlar için bazı plajlar mükemmel derecesiyle dikkat çekiyor. Ancak iyi ve yeterli sınıflandırmalarının yanı sıra bazı plajlarsa son değerlendirmelere göre zayıf olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Petroldeki gerileme ile birlikte benzine indirim geliyor. Konut satışları Mayıs'ta sert düştü. Tohumda ihracat rekoru kırıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,23 yükselişle 14.454 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,31, holding endeksi %0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,72 ile ticaret, en çok gerileyen %0,77 ile finansal kiralama faktöring oldu. Küresel piyasalar FED toplantısının etkileri ve jeopolitik gelişmelerle yön bulmaya çalışıyor. Küresel piyasalar FED'in faiz kararı sonrası bu yıl faiz artırımına gidilebileceği beklentilerinin yarattığı baskıyla ABD-İran mutabakatının piyasalarda oluşturduğu iyimserlik arasında risk iştahındaki dalgalanmayla yön bulmaya çalışıyor. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,5 ila 3,75 aralığında sabit tuttu. Enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının da etkisiyle bankanın %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada komitenin fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı. Avrupa borsalarında jeopolitik risklerin hafiflemesi ve enerji şokunun geride kalacağına dair iyimserlikle dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Analistler barış anlaşmasının kalıcı hale gelmesi durumunda Avrupa borsalarının yeni bir yükseliş döngüsüne girebileceğini belirtti. Avrupa borsalarındaki dünkü yükselişte bankacılık ve teknoloji hisseleri etkili oldu. Asya tarafında da ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkilerle Japonya ve Güney Kore borsalarında yükselişlerin, diğer taraftan Çin ve Hong Kong borsasında ise düşüşlerin görüldüğü karışık bir seyir öne çıkıyor. Japonya ve Güney Kore borsasındaki yükselişler, çip üreticisi ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerden kaynaklandı. Hong Kong'un önde gelen internet şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki yapay zeka ve yazılım şirketlerine olan artan ilgisi nedeniyle baskı altında kaldı. Ayrıca Çin'in Hong Kong'a Çinli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlar üzerinde baskı yaptığına dair haberlerde Çin'den Hong Kong'a sermaye akışının azalabileceği endişelerine neden oldu. Bugüne yükselişle başlayan gram altın ise saat 9.45 itibariyle önceki kapanışın %1,2 üstünde 6.422 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 10.725 liradan, Cumhuriyet altını da 42.828 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %1 artışla 4.301 dolarda seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %2,8 azalarak 77,31 dolar oldu. Batı Teksas Sürühan petrolün varili ise 74,28 dolardan alıcı buldu. Yurt içinde de benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim geliyor. Benzinin litre fiyatı

0: fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 lira olarak yansıyacak. İstanbul'da benzinin litresi 62,16, Ankara'da 63,11, İzmir'de 63,39, Doğu illerinde ise 64,75 liraya gerilemesi bekleniyor. Konut satışları Mayıs'ta sert düştü. Türkiye İstatistik Kurumu konut ve iş yeri satış istatistikleri Mayıs 2026 verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azalarak 30.196 oldu. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 oranında azalarak 63.137 oldu. Toplam konut satışları Mayıs'ta yıllık %31,2 düşerek 93.333'e geriledi. Mayıs ayında bayram tatillerinin de etkisiyle iş gününün azalmasının etkisi yer alarak 2023 Aralık ayından beri en sert düşüş görüldü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %32,4, ikinci el konut satışlarının payı da %67,6 oldu. Tohumda ihracat rekoru kırıldı. Türkiye tohumculuk sektöründe yürüttüğü Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmalarla dış ticaret fazlası veren küresel bir aktör haline geldi. 2018'de %108 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2025 yılı itibarıyla %141'e ulaştığı sektörde temel hedef dünya tohum ticaretinde ilk 10'dan ilk 5 ülke arasına yükselmek olarak belirlendi. Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı. Türkiye'den Ocak-Mayıs döneminde yapılan hamsi ihracatının tutarı 7 milyon 306 bin 333 dolara ulaştı. Türkiye'nin 5 aylık hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'ya Ocak-Mayıs döneminde 1 milyon 876 bin 910 dolarlık hamsi ihraç edildi. Bu ülkeyi 1 milyon 626 bin 918 dolarla Fransa takip etti. Türkiye hizmet ihracatında ilk 6 ülke arasında. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Bulat, bu yıl Ocak-Mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz dedi. Bulat, Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada 4. turizm gelirleri açısından da 6. sırada yer aldığını dile getirdi. Şarj soket sayısı Mayıs'ta 44 bini aştı. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 artarak 44.175'e yükseldi. Mayıs'ta şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 76 milyon 973.976 kilowatt saat olarak gerçekleşti. Mayıs ayında elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19.514 megawatt saatle İstanbul aldı. İstanbul'u 9.972 megawatt saatle Ankara ve 4.410 megawatt saatle de İzmir takip etti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: 14'ler grubunun 14'lerin içinden yani Milli Birlik Komitesi'nin içinden çıkan insanların yeknesak olmamakla birlikte Türkiye'nin askeri yönetimde uzun yıllar yönetilmesi gerektiğini savunan faşizan bir grubun çekirdeğini oluşturduklarını net biçimde söyleyebiliriz. 27 Mayıs darbesi halka karşı yapılmış bir darbedir. Halkın siyasetine karşı yapılmış bir darbedir. Haksız bir darbedir. Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılması yersizdir. Yargılanabilirlerdi, cezaevinde olabilirlerdi ama bir öç almak için. Tabii Adnan Menderes ve arkadaşları asılınca sonradan gelen sağ iktidarlar da 3'e 3 dediler. Onlar da deniz gezmiş ve arkadaşlarını astılar. Maalesef Türkiye böyle bir kan davasında boğulup gidiyor ve kayboluyor.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri.

Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Bu yıl trafiğe çıkan otomobillerin %18,4'ü elektrikli. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol arzının Mayıs'ta ABD-İsrail-İran savaşı öncesinin 13,6 milyon varil altında kaldığını belirtti. Petrol ithalatı Nisan'da %12 azaldı. Ayrıntılar bültenimizde. Bu yıl trafiğe çıkan otomobillerin %18,4'ü elektrikli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2026 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Mayıs ayında Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki yıla göre %24,1 azalarak 159.623 adet oldu. Bunların %47,5'ini ise otomobiller oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34.361.085 oldu. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382.385 adet otomobilin %40,7'si benzin, %32,2'si hibrit, %18,4'ü elektrikli, %7,8'i dizel ve %0,9'u LPG yakıtlı araçlardan oluştu. Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 17.786.370 adet otomobilin ise %32,2'si dizel, %31'i benzin, %29,5 LPG, %4,6'sı hibrit ve %2,5'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2 olarak kaydedildi. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol arzının Mayıs'ta ABD-İsrail-İran savaşı öncesinin 13,6 milyon varil altında kaldığını belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının ülkenin petrol ihracatını kısıtlamasıyla Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 600 bin varil azalarak 94 milyon 470 bin varile geriledi. Söz konusu seviye, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarından önceki döneme kıyasla günlük yaklaşık 13 milyon 600 bin varil azalışı ifade ediyor. Mayıs'ta petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun üretimi bir önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon 120 bin varil azalarak 35 milyon 920 bin varile inerken OPEC Plus dışı günlük arz 530 bin varil artışla 58 milyon 540 bin varile yükseldi. Artışta biyoyakıt üretimiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen daha yüksek arz etkili oldu. Petrol ithalatı Nisan'da %12 azaldı. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 758 bin 314 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 529 bin 551 tonla Kazakistan ve 314 bin 827 tonla Irak izledi. Yurt içi benzin satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 artarak 466.449 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları %2 azalarak 2 milyon 602.949 ton, motorin satışları ise %4 azalarak 2 milyon 4.871 ton olarak gerçekleşti.

0: Akkuyu nükleer güç santralinde boru hattı kaynağı başladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. Akkuyu nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boruyla metal yapıların montajını tamamlayacak. Çalışmalar daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 77,31 dolardan işlem görüyor. Dün 82,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 79,55 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2,8 azalarak 77,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 74 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Özledik seni ya.
3: Saygılar.
2: Hoş geldin abi.
3: Merhabalar. Trafik sıkışır ve trafikte bir şeyler satarlar ya. Trafikte ya, ben o zaman oğlan küçük benim. Ona böyle hani müzik kültürü gelişsin diye. Adamın bir tanesi elinde org var, böyle kocaman ama. Böyle 2 metrelik
4: org var.
5: Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya.
3: Dedim olayım yani, hani nedir org çünkü. Yani plastiği bozdursan o para eder filan böyle, tamam mı? Yani çünkü org yani.
2: Ne çıkacak acaba, dur bakalım.
3: Org şöyle çıktı.
5: O ne öyle?
3: Ya zaten dedim
2: abi cevap geldi zaten.
3: İçine...
5: Org şöyle çıktı.
3: Aldım orku, götürdük, dedim oğlum çalsana. Tabii o ne güzel, sevindi falan 4-5 yaşında da.
5: İşte bu! Mükemmel!
3: Bastı, bir şeyler sesler geliyor falan. Ondan sonra dedim ki bak hep aynı notaya basma. Ondan sonra değişik değişik. Her tuş aynı notayı çalıyormuş meğerse.
2: Çok iyiydi oldu, çok.
3: Ha, ya adam bir tane ses koymuş oraya. Hani o sesi hangi tuşa basarsan bas çıkıyor.
4: Çok
3: o sesi
4: fena.
3: Öğretmek için. Ama do majör müydü neydi artık o?
4: Şey
3: do majör bizim ailemizin sesi oldu.
4: Trafikte org satıldığında ilk defa duydum.
5: Tamam.
2: İnandım ya, tamam. Trafikte org alındığında da ilk defa duydum.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
6: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası yarın hizmete açılacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz bir son dakika gelişmesiyle başlıyor. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Diğer 8 isim hakkındaki tedbir kararının ise devam ettiği öğrenildi. Bu isimlerin tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'nda yargılanmaya devam edeceği belirtildi. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri için grup başkan vekilliği görevlerinden düşmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmeye Rusya adına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov da katıldı. Görüşmede ikili ilişkilerin yükselen bir çizgide ilerlediği vurgulanırken bölgesel konular ve Ukrayna krizinin çözümüne dair Ankara'nın arabuluculuk teklifine değinildi. Putin, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yükselen bir çizgide gelişiyor, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. İki ülke arasındaki etkileşimin dostane bir nitelik taşıdığını ve yeni içeriklerle zenginleştiğini vurgulayan Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da en iyi dileklerini ve en sıcak selamlarını ilettiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı her zaman Rusya'da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazan'daki temasları öncesinde ise Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da görüşmüştü. İki bakan Orta Doğu'daki çatışmalar, Güney Kafkasya'daki durum, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin konuları ele aldı. Fidan, Türkiye'nin Moskova ve Kiev arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açılacak. En uzun metro ringinin son halkası da tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını bildirdi. Uyuşturucuyla mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Edirne İpsala gümrük kapısında değeri 3 milyardan fazla olan uyuşturucu ele geçirildi. Gümrükler muhafaza ekiplerince ülkeye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala gümrük sahasına gelen bir tır detaylı arama için arama hangarına alındı. Yapılan aramalarda değeri 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram Peregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 45 ilde düzenlenen Narkopars operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 45 ilde de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 352 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Operasyonla 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.622 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.486 lira, çeyrek altın 10.612, tam altın 42.281, atı altın ise 42.347 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam K ve L gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Bu karşılaşmada 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Türkiye saatiyle 02'de başlayan L grubu mücadelesinde Gana-Panama maçı 1-0 Gana galibiyetiyle sona erdi. Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubunda da Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki maç oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Atalanta Stadı'nda Türkiye saatiyle 19'da. B grubunda da İsviçre-Bosna Hersek maçı Los Angeles Stadı'nda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne de bakalım. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 01. A grubunda ise yine Türkiye saatiyle 04'te Meksika ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ile Avustralya Seattle Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ne diyorsun Özgür? Ne yapacağım? Ha tamam, pardon. Şimdi... Ay çok iyi ya. Şimdi sevgili editörüm Öznur'a söyledim, dedim Öznur böyle böyle ne olur bana unutturma dedim. Ondan sonra Öznur dedi ki inşallah unutmam dedi. Bir de böyle yani niye ben de bir garibim yani niye böyle bir durduk yere böyle bir sorumluluğu insanın üzerine yıktıysam canım benim ya, o da kırmadı beni. Ondan sonracıma gittim Özgür'e de söyledim. Tabii Özgür'e böyle söylemedim. Ya Öznur'a söylediğim gibi söylemedim. Ondan sonra o kadar fark olsun artık yani. O kadarcık fark olsun. Ondan sonracıma sevgili dinleyiciler. Neyse bir şey hatırlatmalarını istemiştim de onu sağ olsun hatırlattılar. Şimdi söylemiyorum ve unutuyormuşum. O fena olur. Efendim hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim. Melik Joy bugün birazdan konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz, Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, özür dilerim. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz zaten, oradan takip edebilirsiniz. çok özür diliyorum. Bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. Yani unutmamak için bu kadar kıvrandık. Çok güzel bir konser var bu cuma günü. Şimdi bir stüdyoda ağırladığım gerçekten uzun zamandır da kendisini misafir etmeyi çok istemiştim. Kısmet de oldu sevgili Merve Demirci. Gerçekten inanılmaz güzel bir enerjisi vardı. Harika bir program olmuştu. Bence Türkiye'deki en özel seslerden bir tanesi demiştim kendisine. Enerjisi de çok güzel, çok yüksek bir insan. Çok kıymetli hocamız Merve Demirci. Değerli dinleyiciler, ilerleyen süreçlerde yeniden tabii burada stüdyomuzda tekrar konuk alırız. Çok isteriz kendisi de müsait olduğu sürece. Yarın cuma günü çok güzel bir konser gerçekleştirecek Kanyon'da, Jolly Joker'de. Değerli dinleyiciler, saat 22'de o konsere, o güzel sesi, o efsane sesi, o harika sesi izlemeye, dinlemeye, o güzel enerjiyi bence gidiniz kıymetli dinleyiciler. Ben orada olacağım yani, hani bunu da söyleyeyim, söylemeden de geçmeyeyim. Böyle bir konser kaçar mı ya? Hakikaten harika şarkılara imza atıyor. Sağ olsun, var olsun Merve hocamıza, sevgili Merve Demirci'ye de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Keşke şey yapsaydık, söylemedim. Dinleyicilerimizden bir dinleyicimize şey verseydik, ne bileyim bir iki, bilemedim şimdi, ama Merve hocama söylemedim, böyle bir ufak minik bir yarışma yapıp değil mi Özgür, konser bileti verseydik, bilemedim ki şimdi, söylemeden olmaz abi, ne yapalım yani. Ama cuma günü yarın akşam saat 22'de. Değerli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, Twitter'da Radyo Sputnik ve WhatsApp numaramızda Özgür'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim?
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır. Sen sever misin?
2: Koktu
0: böyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun?
2: Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
0: Acılı mı?
2: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
2: Kemal?
3: Her türlü abi ya.
4: Özgür, 4 tane lahmacun bir açık ayran.
0: Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun?
2: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
5: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 10.

0: Özgür ver sesi, geç kalmayalım. Geç kalmayalım. Vakit dar. Melik Joy saat 12.30'dan sonra stüdyo konuğum olacak hanımlar beyler, bir kez daha hatırlatalım. 13.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te onunla beraber yürüyeceğiz. Bu arada bir şey daha unutturma Özgür.
1: Ama sen de var ya Okan'cım ya, Allah Allah.
0: Bir aklında tut, notlarına yaz. Abi şey, Fenerbahçe'nin teknik direktörü saat 13'te belli olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe'nin teknik direktörü muhtemelen Aykut Kocaman. Aha da buraya yazıyorum. Ama bana bu bilgiyi kim verdi? Bana bu bilgiyi sevgili şef editörümüz, haber spikerimiz sevgili Selin Yazıcı verdi. Ben onun yalancısıyım. Ya bu cümle de bana bir enteresan geliyor. Yani tamam, yalancıyım. Birinin de yalancısıyım ama onun yalancısıyım. Yani sanki hani o kişi yalanı kendi söylemiyor, söylettiriyor gibisinden oluyor. Öyle bir anlaşılıyor gibi, öyle değil. Selin bana söyledi. Muhtemelen dedi Okan'cım dedi, Aykut Kocaman dedi. Ondan sonracıma dinleyicilerimize soralım dedi sevgili Özgür. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 saat 13'te açıklanacak olan Fenerbahçe teknik direktörü sizce kim olur? Değerli dinleyiciler, bizimle isterseniz paylaşabilirsiniz. İstemezseniz de paylaşmayın, siz bilirsiniz. Okan abim iyi yayınlar demiş. Herkese selamlar demiş sevgili Ömer Abacıoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum canım kardeşim. Merhaba, adım Ahmet Tamer. Hücre biyoloğuyum. Salı günü beni apar topar işten çıkardılar. Eşim hamile ve kiracıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan sonracımı. Ha, bu yani zor durumdaymış dinleyicimiz. Onu bizimle paylaşmak istemiş. Çok fena ya, çok fena gerçekten. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız, buradan mesajlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Saat 13'te açıklanacak olan Fenerbahçe teknik direktörü sizce kim olur? Hatta kim olmalıydı da diyebilirsiniz. Mikael sence kim olur? Evet, Aykut olur. Peki o mu lazım? Sen Fenerbahçeli miydin? Ha, değilsin. O zaman çekil şuradan ya. Sana niye soruyoruz ki ya? Bir de yorum yapıyor. Ha, o kadar yıldır kaybediyorlar ki abi, artık kazansınlar diyorlar. Peki hadi bakalım. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, yeni partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kırmayacağını, bir partinin uzun vadeli hazırlığını yaptıklarını söyledi. Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde Cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili isim listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak, ama bir yerde Z planı lazım. O puanlarda, planlarda hazır demiş Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, ben size söyleyeyim, yeni parti gelir. Yeni parti gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ayrılık muhtemelen gerçekleşir ve yeni parti bence gelir kıymetli dinleyiciler. Hatta İstiklal Partisi falan deniyor. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi. Böylelikle Gökhan Günaydın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı görevine devam edecek. Diğer taraftan da CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararının 8'i reddedildi. Hanımlar beyler, bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu yeni gelen günde değerli dinleyicilerimiz. 23 ilde operasyon, 330 gözaltı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık operasyonu kıymetli dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı açıklama. 330 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 91'i tutuklandı denildi bu açıklamada. Hanımlar beyler. Şimdi Hira Nur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşer'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Gümüşer hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi değerli dinleyiciler. Ah benim canım ülkem, ah benim güzel ülkem, ah benim acılarla boğuşan ülkem, kıymetli ülkem, uğruna ölürüm dediğim ülkem, sıkı sıkı sarıldığım ülkem, sıcaklığını her daim hissettiğim canım ülkem. Nehri, güneşi, havası, dağı, taşı, vazgeçmem dediğim, kurban olduğum ülkem ne hallerdesin? Kararın ardından Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü açıklama yapmış. Memnun olmuş bu duruma. 6 yaşındaki kızını evlendirmesiyle ilgili değerli dinleyiciler, bu olayı gerçekleştirenler tahliye kararıyla teşekkür etmiş. Bir gün yazarı Timur Soykan bunu ortaya çıkarmıştı. 6 yaşındaki çocuğu değil istismarcıları savunan bir, bu karara karanlığa yazıklar olsun dedi. Bu arada işin berbat tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Karşılama. Karşılama, böyle bir karşılama yok. Sanki pop yıldızıymış gibi öyle karşılama yaptılar. İnanamadım biliyor musunuz gerçekten? Fakat şöyle bir şey var. Bir maç, iki büyük takımın bir maçında, isimlerini vermeyeyim şimdi, konu başka yerlere gitmesin, çok kısa bir örneklendireyim. Bir taraftar sahaya giriyor, hakemi dövüyor. Hakemin yan hakeme falan girişiyor, bir şeyler yapıyor. Ortalığa saldırıyor. Bu kişi karakola gidiyor. Karakoldan çıkarken tezahüratlarla karşıladılar biliyor musunuz? İşte bu durumun düzelmesi lazım ülkemizde. Hanımlar beyler, Amerika İran arasındaki 14 maddelik mütabakat ne var bu? Nihai ve kalıcı bir anlaşmaya varmak amacıyla taraflar arasında 60 günlük resmi bir müzakere süreci başlatılmıştır. Müzakereler boyunca taraflar birbirlerine karşı doğrudan ya da dolaylı askeri saldırılarda bulunmayacak. Ama tabii diğer tarafta İsrail gerçeği var, onu unutmamak lazım. O çünkü kaşınır durmaz. Sürekli kaşıntısı var ya İsrail'in, sürekli böyle bir şeyleri kaşımak, sürekli kendi kaşıntısı var, iğrençlikleri var, rezilliği var, pisliği var. Yani konuşmaya gerek yok. Başındaki başa bela katil değerli dinleyiciler normaldir. İran nükleer silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağını ve nükleer programın tamamen barışçıl amaçlarla sınırlı tutulacağını taahhüt etmiştir. Vesaire devam ediyor değerli dinleyiciler. 60 gün bekleyelim, takip edelim. Olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Umarım bir sekteye uğramaz ve kalıcı barış gerçekleşir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten ihraç istemine tepki geldi. OHAL uygulamalarıyla CHP dizayn edilemez dedi. İhraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Başkanlığı'nın da basın açıklamasında bulundu Özgür Çelik. Sevgili dinleyiciler, bu hamle örgüt iradesine yapılmış açık bir darbe girişimidir. Bizler meşruiyetimizi mahkeme koridorlarından veya tepeden inme atamalardan değil, CHP üyelerinin temiz inadesinden aldık diyerek bu duruma tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu, onun da açıklamaları vardı değerli dinleyiciler. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez dedi Kemal Kılıçdaroğlu hanımlar beyler. Çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Merhaba, bence Fatih Terim olur demiş dinleyicimiz Ali Pala. Arkadaşım söyledi, ben onun yalancısıyım demiş. Hay Allah ya. Ama şunu kabul edelim Ali Bey, siz daha iyi yalancısınız. Yani ya, bu da çok tuhaf bir cümle, öyle değil mi ama ya Öznur? Ben onun yalancısıyım. Ya insan orada da kendini tuhaf ediyor ya, tuhaf hissediyor yani. Evet, ben bir yalancıyım. Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Ama mesele sizin benim kimin yalancı olduğumu, yalancısı olduğumu bilmemeniz. Ben bugün mesela Selin Yazıcı'nın yalancısıyım. Ama yarın Özgür'ün olabilirim. Yalancılığım değişmiyor yani. Ama dediğim gibi Ali Bey, kabul edin, siz benden daha iyi yalancısınız yani. Yılmaz Vural çok yakışır demiş. Bir şey söyleyeyim mi dinleyicimiz? Sevgiler gönderiyorum Aydın Bey. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz Vural bir türlü gelemedi ya. Ya bir gün Fenerbahçe ile anlaşma yapmış. Yani anlaşılmış ama böyle kağıt üzerinde falan değil. Sabahında gidemedi. Canım benim ya, Yılmaz Hoca. Seviyoruz onu. İyi ki var. Geçenlerde bir aradım kendisini. Okan, şimdi bir toplantıya giriyorum. Ben birazdan seni arayayım mı dedi. Biliyorum aramayacak. Yılmaz Hocam dedim, ben seni sonra ararım dedim. Bir gün inşallah alırız yine programa. Böyle güzel bir keyifleniriz. Merhaba, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun. Mourinho bile çare olamadı bu Fener'e. Fenerbahçe'ye tek çare Sarıgül demiş. Dinleyicimiz Öztürk Bey göndermiş. Bilemeyiz. Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe başarılıydı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu var galiba bildiğim kadarıyla. Özgür ne diyorsun? Aykut Kocaman döneminde. Var var değil mi? Var. Aykut Hoca severim ya. Ben kendisini çok hakikaten çok bambaşka bir insandır o. Futbolculuğundan da biliyoruz.
1: Keşke bilmeyeydim ama biliyorum ya. Yaş aldı başını gidiyor vallahi.
0: Hanımlar beyler, Hindistan'da 40 saniyede bir kişi intihar ediyormuş, biliyor musunuz? 40 saniyede bir. Dünya Sağlık Örgütü'nün uzun süre kullandığı küresel ortalamalar değerli dinleyiciler. Dünyada yaklaşık her 40 saniyede bir kişi intihar etmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Hindistan'da son yıllarda yaklaşık 170 bin civarında intihar vakası kaydedilmiş. Peki neden insanlar intihar ediyorlar derseniz, verilere baktığınızda intiharların en sık bildirilen nedenlerinden bir tanesi aile içi çatışmalar, ilişki problemleri, depresyon, anksiyete, ruh hastalıkları, ruh sağlığının bozulması. Ondan sonracığıma borç, işsizlik, düşük gelir, mali güvencesizlik önemli etkenlermiş. Ekonomik sıkıntılar, madde kullanımı, kaynaklı vakalar bunlar değerli dinleyiciler. Son verilere göre günlük ücretle çalışan işçiler intihar edenler arasında en büyük gruplardan oluşuyormuş. Gelir güvencesizliği önemli bir etken olarak görülüyor. Yine özellikle gençler arasında yoğun rekabet, üniversite giriş sınavları ve aile beklentileri ciddi stres yaratıyor. Öğrenciler yine intihara son yıllarda meyilli hale gelmişler. Ruh sağlığı sorunları hakkında yardım isteme konusunda çekinceler var. Uzmanlar bunun erken müdahaleyi zorlaştırdığını söylüyor. Bazı bölgelerde çiftçi ve tarım işçilerinin borç yükü, gelir dalgalanmaları ve ekonomik kırılganlıkları da risk faktörleri arasında gösteriyor değerli dinleyiciler. Yani dünyada gerçekten 40 saniyede bir baktığınızda Hindistan'da kıymetli dinleyiciler, insanlar intihar ediyor. Çok fena, çok fena. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda il başkanı değiştirildi. O haberi de sizlerle paylaşalım. Hanımlar beyler, kadın cinayetlerine özgür biraz sesi alsana sana zahmet. Hatta tamamen alabilirsin şu anda. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıklamaları var, rakamları var. Kadın ölümleri cinayetlerinin değerli dinleyiciler iki katına ulaştığı bilgisi var. Mayıs 2026 verilerine baktığımızda 16 kadın cinayetinin yanı sıra 33 kadının şifreli şekilde ölü bulunduğunu duyurdu kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Mayıs 2026 raporu, 16 kadın cinayeti işlendi, 33 kadın şüpheli kadın ölümü kaydedildi. Şüpheli ölümlerin sayısı kadın cinayetlerinin yaklaşık iki katı. Raporda kadın ölümlerinin önemli bir bölümünün aydınlatılamadığı ve şüpheli ölümlerin etkin şekilde soruşturulması gerektiği vurgulandı. Öldürülen 16 kadından 14'ünün hangi gerekçeyle öldürüldüğü belirlenememiş. Kadın cinayetlerinde faillerin önemli bölümü kadınların yakın çevresindeki erkekler oluşturuyor. Öldürülen kadınların yaklaşık %31'i evli olduğu erkek tarafından öldürülüyor. Cinayetlerin büyük bir kısmı kadınların kendi yaşam alanlarında gerçekleşti. Evler kadınlar açısından en riskli mekanlar olarak öne çıkmış vaziyette. Kullanılan yöntemler, ateşli silahlar ilk sırada. Bunun yine kesici alet, darp, boğma, yakma vakaları yine raporlarda yer almış maalesef. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu sevgili dinleyiciler. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerindeki artış karşısında koruyucu ve önleyici mekanizmaların yetersiz olduğunu söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ülkede bunlar gerçekleşirken birilerinin derdi ne diyeceksiniz? Ben de valla haklısınız diyeceğim ve konuyu kapatacağım kıymetli dinleyiciler. İçişleri Bakanı bakın mesela ne dedi? Sokak köpeklerinin %83'ü toplandı, yıl sonuna kadar tamamı toplanacak. NATO var ya şimdi, onunla ilgili bütün karar alınmış, toplanacakmış. Ne zararı var? Arkadaşlar soruyorum sizlere, soru tamam. Soruyorum arkadaşlar sizlere. Soru gayet açık ve net. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun rakamları ortada. Sokaklardaki bu olayları gerçekleştiren insan görünümlü soysuzlar, katiller, adiler, iki ayaklı ne olduğu belli olmayan organizmalar mı tehlikeli, yoksa sokaklarda yatan, sadece sizden sevgi bekleyen, belki bir kap mama verirsiniz, belki bir kap su verirsiniz denilen mini minnacık küçücük bir alanı dünyada kaplayan köpekler mi zararlı? Buyurur sevgili Öznur. Önce hanımlar. Tabii ki de diyor yani Okan Bey. Tabii ki de diyor ya. Bunun başka cevabı olabilir mi? İlk saydıkların için söyleyeceklerimi yayında söyleyemezsin diyor sevgili kardeşim. Özgür, değerli dinleyiciler. Ah canım ülkem benim. Konuğumuz gelmiş. Vaktimiz de daralıyor sevgili dinleyiciler. Avrupa Parlamentosu'ndan flaş bir çıkış oldu. Akın Gürlek kararı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu 381 oyla kabul edildi. Raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in insan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB yatırım listesine alınması çağrısı yer aldı. Değerli dinleyiciler, yaptırım için tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. Onu da sizlere söyleyelim. Sinema biletiyle ilgili bir düzenleme var. O haberi de vereyim, ondan sonra konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Şimdi sinema biletleri sevgili dinleyiciler yürürlüğe girdi. O fiyatlarının, bilet fiyatları ile ilgili düzenleme. Belirli yaş üzeri kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci bileti sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %40'ına kadar indirim uygulanacak. Engelli, şehit yakınları, gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel biletine %50 indirim uygulanacak. İnternetten alınan biletlerde de %10 indirim uygulanabilecek hanımlar beyler. Özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz sinema sektörü baya bir nedir? Kapanan çok fazla sinema oldu. Sinemadan biraz uzaklaştık. Tabii daha sonra bu ekonomik nedenlerde ön planda, onu da söylemek lazım. Melik Joy canlı yayında konuğum olacak. Ben mini minnacık bir müsaade istiyorum sizlerden. Sonra buradayız konuğumuzla beraber.

0: Sevgili Alanca.
1: Merhaba Okan.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Artık Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
0: Ne değilsin?
1: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok
0: iyi bilen.
1: Sen
0: daha tutuk musun yani?
1: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Evet ya, çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı yani.
0: Seni gıcıklığına yapılmış gibi mi yani? Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
1: yani
0: yaparım.
1: Olmak istediğim bir Alançayı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampara'nın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahnesi. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
0: Alança, iyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki
0: varsın. Ayağına yüreğine sağlık. Harikasın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Bir şey, kızcağızın sesi hakikaten çok güzel ya. Vallahi Allah'ın nazardan tahtaya vursun oğlum. Kulağını çek de vur yalnız. Minikçe hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Mikrofona istersen yaklaş birazcık. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Çok iyi gördüm seni.
1: İyiyim.
0: Böyle hazır, gülmeye hazır bir modda görüyorum seni.
1: Hep öyleyim ben aslında.
0: Hep öyle misin?
1: Evet, hep öyleyim. Gülmeyi böyle görünmüyorum seviyorsun. Ama öyle bir şey var.
0: Yok be, görünüyorsun
1: İçeride
0: ya.
1: İçeride var şu an.
0: İnsan seni görünce espri yapası
1: bence
0: geliyor.
1: Bence ama sizle alakası var onun biraz.
0: Ya seni duruş şöyle. Yani ben hazırladım hocam. Bak, tipim gülmeye şu anda uygunum. Espri gelsin. Bekliyorum. Uzak yoldan geldin. Hı hı. İzmir'desin değil mi? Sen İzmir'de yaşıyorsun.
1: Evet. Neresinde? Çeşme'deyim.
0: Çeşme'desin. Yaz ne güzel yer ya. İzmir

0: çalışıyormuş hissetmez ya, değil mi?
1: Aynen öyle. Yani bir de o şey, dediğim gibi o yol falan hiç yormuyor bizi. Çalıştığım için enerjik hissediyorum her zaman. O çalışma bana şey veriyor. Buradan çıkıp sahneye gidiyoruz, gecenin bir körü falan, İzmir'e dönüyoruz falan.
0: O
1: hiç sıkıntı değil yani.
0: Çok zor, çok zor bir şey ya vallahi.
1: Evet.
0: Yani hani böyle biz bir dışarıdan bakıyoruz falan, lan ne güzel ya, çıkıyorlar şarkıları söylüyorlar, paraları da kazanıyorlar, bir de eğleniyorlar falan diye, aslında hiç öyle değil. Bunun yorgun insanı yoran bir tarafı da var herhalde.
1: Var, evet. Psikolojik tarafı var.
0: Senin sahne nasıl bu arada?
1: Benim sahnelerim şey olarak mı soruyorsun?
0: Ney? Yani
1: Yoğunluk olarak mı
0: soruyorsun?
1: Eğlence
0: oluyor.
1: Zaten Melik Joy ya.
0: Adresini sormuyorum.
1: Yoğunluğunu mu dedim, sordun.
0: Tabii tabii
1: yani.
0: Yoğunluğunu da soruyorum da. Ne kadar sürüyor? Süre olarak ne kadar
1: süre
0: sürüyor?
1: Süre olarak işte 2,5 saat falan.
0: 2,5 saat.
1: Sürüyor.
0: Ara veriyor
1: bazen
0: musun?
1: Bazen arasız oluyor. Ya ben çok ara verme taraftarı olmuyorum. Biraz bölüyor çünkü sahneyi. Ama tabii orkestra yoruluyor haklı olarak. Bazen ara veriyoruz ama uzun yani sahneler. İşte 2,5 saat, 3 saat falan sürüyor.
0: Çok güzel ya. Vallahi kalabalık mı bu arada ekip? Yani
1: ekip
0: 5-6 kişi
1: falan da
0: çok
1: ekip.
0: Güzel.
1: Ama mekana göre de değişiyor ya da konserlere göre değişiyor.
0: Artık inşallah da. Yani bu arada Habil Ceyhan da hanımlar,
1: evet,
0: beyler şu anda stüdyomuzda. Sağ olsun birçok sevgili Melik Çoy gibi birçok ismi bizimle buluşturuyor. O da burada. Ondan sonra inşallah, bilmiyorum artık yani sahnesini görmediğimizi inşallah. Şimdi bir kere Melik Joy niye? O sebep ne?
1: Melik Joy mu?
0: Ha,
1: Melik,
0: niye?
1: Ya Melik
0: senin
1: zaten,
0: sen böyle karar verdin.
1: Evet, ben karar verdim ama aslında şey, bir Kanada geçmişim var benim. Kanada'da müzik yaparken onlar bana Joy lakabını taktı falan. O yani herhalde sahnenin enerjisiyle de alakalı bir şeydi. Melik zaten benim kendi kimliğimden gelen bir isim. Onu birleştirdik böyle güzel, hem
0: ama
1: benim
0: çok
1: kimliğim
0: güzel
1: hem de sahne işte enerjisi, o özgür olan tarafım da Joy'dan geliyor aslında.
0: Kanada hikayesi niye? Oraya niye gitmiştin?
1: Ya okulu orada bitirdikten sonra konservatuarı, sonra hem müzik eğitimi için hem de dil eğitimi için gitmiştim. Orada işte kaldım bir süre.
0: İnsan sonra kendisini herhalde geliştirmesi lazım değil mi? Sen bu taraf da bir taraftan var yani bir desteklemesi lazım. Yani tamam ben oldum, bitti artık, çok güzel söylüyorum değil mi?
1: O zaten kesin. Ya müzikte öyle bir şey yok. Ben işte 7 yaşında başladım. Bağlama türkülerle başlamıştım aslında. Sonra batı müziğine işte yöneldim. Ortaokul, lise, üniversite konservatuvarda okudum. Yola sanatçısı.
0: Bağlama türkü, bağlama türkü ne alaka ya?
1: Babamın işleri oldu.
0: Vallahi benimle alakası yok. Babam var ya, babam.
1: Bence o kendi böyle
0: o söylüyor muydu?
1: Yok yok, hiç alakası yok. O dinlemeyi çok seviyordu. Yani böyle bence şey.
0: O var ya.
1: Yani
0: bedavadan dinleyeyim diye.
1: Kesinlikle bedavadan dinlesin diye. Çevrede çok yakın bir kurs yeri vardı. Öyle ha. Saz benden büyük zaten falan. Öyle ona, babama çalıyordum ilk
0: bir
1: dinleyici
0: sana,
1: babamdı.
0: Sana bağlamayı aldı mı baban?
1: Aldı aldı.
0: Ciddi misin sen ya? Kendi kendine mi öğrendi? Nasıl öğrendi?
1: Yok yok, kursa gittim.
0: Ha, kursa gittim.
1: Sonra
0: bir de
1: oradaki
0: adam
1: bağlama
0: işi
1: hocam
0: ciddiye almış arkadaş,
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet. O bir anda böyle, onlar da tahmin etmedi bence bu kadar gideceğini. Sonra şey, bağlama hocam yönlendirdi beni batı müziğine. Ya biraz daha işte hani o çok sesli müziği de öğrensin etsin diye. Derken bir anda böyle bir yana Anadolu, bir yana böyle işte
0: ama batı, çok güzel bir şey
1: falan.
0: Ya türkü.
1: Tabii, çok işime yaradı.
0: Türkü de çok güzel bir şey. Yani evet, insan gerçekten iyi icra ediyorsa, ki ben eminim sen çok güzel söylüyorsundur, belki bize de söylersin.
1: Söylerim.
0: De Melis. Van Melis dedim ya. Ay, Melis beni andı.
1: Hangi
0: Allah
1: Melis
0: Allah
1: andı acaba?
0: Melik Çoy, valla bize de söylersin.
1: Öyle.
0: İnşallah böyle güzel bir sürpriz yaparsın. Peki şimdi türkü demişken senin ilerleyen dönemlerde projelerin arasında sahnede vardır herhalde. Sahnede türküler söylüyorsundur diye düşünüyorum.
1: Bazen söylüyorum. Genelde konserlerde daha çok söylüyorum.
0: Ama peki senin bunu bir proje olarak düşündüğün, yapmayı planladığın bir şey var mı?
1: Var var.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Albüm ya, ne yapacaksın?
1: Akustik projelerim.
0: Hakikaten mi ya?
1: Evet, evet.
0: Akustik projeler,
1: evet.
0: Ne zaman?
1: Yakın zamanda.
0: Bize böyle şeylerle gel ya. Allah'ını
1: yakın
0: seversen ya.
1: Yakın zamanda var, öyle birkaç türkümüz de olabilir.
0: Sadece türkü mü olacak?
1: Hayır hayır.
0: Ha, başka da olacak
1: başka
0: yani.
1: Başka şarkılar da var.
0: Akustik çalışmalar baya yorucu ama yani ben görüyorum bunu yapmak da çok kolay değil. Öyle klip çekimi falan gibi de değil yani, baya meşakkatli işler galiba.
1: Evet. Ya öyle ben mi? Bir de şeyi de biraz böyle inceleyip sık dokuyan biriyim. Kendi aranjelerimi de kendim yapıyorum aslında. Hani kafamdaki şeyleri enstrüman çalıyorum falan. Hatta

0: bu projede belki bir iki enstrüman da.
1: Kaç tane enstrüman çalıyorsun?
0: 5-6 tane
1: çalıyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Ciddi misin sen ya?
0: Evet.
1: Hangidir onlar? Bağlama var. Bağlama, gitar var.
0: Piyano.
1: Piyano gitar, var.
0: Viola, keman. Ney üflüyorum.
1: Şaka yapıyorsun. Evet. Neyi de mi çalıyorsun ya?
0: Ney üflüyorum. Ut çalıyorum. Çok varmış, daha saysam geçecek gibi, bakalım.
1: Yani saydıkça sayıyor falan. Aa, davul da var. Vurmalılardan başka ne var falan diye böyle. Evet. Hakikaten bunların hepsine merak mı saldın? Ne oldu ya? Bir de hepsi birbirinden farklı şeyler.
0: Farklı. He? İşte dediğim gibi yani hani türkülerle başlayınca işte oradaki enstrümanları öğrendim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bak Melik Çoy, bizim bu içeride gördüğünüz rejideki arkadaşların şu arkasında döndüğü sakallı bizim Mustafa Hoş'un editörü sevgili Alkan, bunların hepsi türkü sever.
0: Harika.
1: Hepsi türkü savar bunlar, türkü sever, bayılırlar. Bayılıyorlar yani, artık bunlara bir türkü yaparız yani.
0: Yaparız,
1: gelecek
0: yaparız.
1: Gelecek, merak etmeyin. O iş, her şey planladığımız gibi yürüyor. Canımsınız. Şimdi sondan başlayalım. Yağmur. Nasıl?
0: Yağmur sözümüzü bana ait.
1: Sana ait. Bir de şey, Genco Arı her yerinde var yani, şarkının ya her yerde. Bir Habil'in ismini de gördüm, sevindim. Aa, bizim Habil diye.
0: Yağmur ya şey, biz zaten iki kişi yaptık onu, Genco ile işte. O basları çaldı, piyanoyu çaldı.
1: Biz sadece baslar değil, her şeyde var adam. Yani var, gördüm. Yani, her yerde her Genco yerde yazıyor var. Yani. Bir şarkıyı söyleyen varım. O değil.
0: Biz zaten şey yaptık. İşte Yağmur'un kaydına gireceğimiz zaman nasıl yapsak, işte konturbası oradaymış. Onu da ben çalayım. İşte o zaman ya kemanları ben çalayım dedim. İşte yaylılar bana ait. Öyle bir iki kişilik bir
1: Allah Allah. Evet,
0: oturduk böyle, kendimize böyle bir keyif yaptık aslında. Müzik keyif oldu. Sonra da çıkardık şarkıyı.
1: Ya çok güzel bir şey bu, biliyor musun? Yani sevgili dinleyiciler, şu anda stüdyoda ağırlamış olduğumuz isim hakikaten yani ortaya bir eser çıkıyor. Bu eser de öyle kolay kolay çıkmıyor. Yani öyle hikayeden geçeyim bilgisayarın başında, promptu yazayım vereyim oradan çıksın falan filan hikayesi değil. Değil mi?
0: Değil, evet.
1: Ciddi bir çalışma var yani bunun arkasında. Sen yazmaya ne zaman başladın sözleri?
0: Ben çok küçük bir müzik yaşlarda yapıyorsun. Başladım. Yani belki 8-9 yaşlarında falan şarkı yazmaya başladım.
1: Duruyor mu hala onlar? Bir şey söyleyeyim bak,
0: onlar var. O kasetlerin o şeyler var ya hani, renklere basıyorduk iki tuşa birlikte. O kasetlerde falan böyle şey yapmışım işte.
1: Ya sen kaset dönemlerini sen hatırlıyor musun, kaset dönemlerini?
0: Tabii.
1: Yok be, gencecik kız burada şimdi. Ay şey diyesim geldi. Kıtçen hatırlıyor musun?
0: Ay ne kadar, ne mutlu oldum.
1: Allah
0: harika
1: Allah.
0: Çok mutlu olacağım.
1: İnsan 8-9 yaşında ne yazar? Onları
0: ya
1: duyuyor
0: ne
1: mu onlar?
0: Ya ne yaşardı, ne yazar? Ben de onu anlamadım.
1: Onları çıkarsak okusak çok falan. Güleriz zaten. Ya 8-9 yaşında ne acı olabilir? En fazla babana sitem edersin. Benimle niye bağlamayı şey yaptın diye.
0: Ne acılar, ne acılar.
1: Var mı kıyıda köşede hazırladığın bekleyen şarkılar falan?
0: Var şarkılarım.
1: Kendi kaç tane ne var? Yani bu sene görecek miyiz bunları?
0: Ya zaten sürekli yapıyorum da hala şu an. Ama eski şarkılarım da işte yani 10 yıldan beri beklettiğim şarkılar.
1: Kaç tane oldu?
0: Tane falan var.
1: Maşallah ya. Bu sene şimdi tamam, sıcağı sıcağına devam eden çok da güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla. Ama yani onun arkasından artık sistem de böyle ilerlediği için bir şeylerin gelmesi gerekiyor galiba.
0: Evet, adım adım.
1: Adım adım.
0: Böyle
1: ne olacak, var mı bu sene bizi bekleyen akustik dışında yeni şarkı var, sürprizleri var. Falan? Sen, ne zaman? Var.
0: Yakın zamanda.
1: Bu da hiçbir şey söylemiyor arkadaş ya. Allah Allah.
0: Ne söyleyeyim mi?
1: Bak
0: sevgili Habil Ceyhan.
1: İzin al. Yanında icazet almadan
0: Habil'den
1: söylemiyor.
0: Habil'den izin alıyorum tabii ki de.
1: Allah Allah. O zaman ben Habil'e diyorum. Habil söylesen söyle ona. Nasıl?
0: Evet.
1: Bendeniz. Bendeniz. Bir dakika, bendeniz derken bizim bildiğimiz bendeniz.
0: Evet.
1: Ne oluyor yani onunla böyle ilgili? Heyecanlandın. Beraber mi söyleyeceksiniz?
0: Ay keşke ama değil.
1: Onun şarkısı mı?
0: Evet, onun şarkısı.
1: Cover mı olacak?
0: Evet, öyle olacak.
1: Çok
0: sonunda
1: güzel.
0: Sonunda çok istediğimiz bir şarkıydı zaten.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet, evet, çok sevdiğim.
1: Hareketli
0: sevdiğim.
1: Misin o bir şarkı? Ya biz çok severiz şarkı. Onu. Eminim. Evet. Bir de var ya, çok nokta atışı bence şey olmuş. Evet.
0: Çok güzel bir şarkı. Yani,
1: çok güzel söylersin, evet. Sen.
0: Çok
1: Hangi şarkı olduğunu sormayacağım. Tamam. O sürpriz olsun bari. Olsun. Peki başladık mı çalışmalara, yani stüdyo mütüdyo falan?
0: Yarın itibariyle başlıyoruz. Hatta bugün itibariyle diyebilirim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Buraya gelirken mi çıktı bu proje ortaya? Ne oldu yani?
0: Proje vardı da buraya gelirken evet burada
1: hatta
0: şey
1: yoktu. Otoparka geldik.
0: Otoparkta oldu. Park içeri ararken.
1: Hareketli mi slow mu peki?
0: Hareketli şarkı.
1: Hareketli. Evet. Aa çok güzel. Çok Özgür güzel, ben Deniz. Sen yaşlısın bilirsin. Ney? Sen ona aşıktın. Vay arkadaş, tam nokta atışı vurmuşsun. Harun abiyle çok, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok güzel ya. Çok sevindim. İnşallah yakın zamanda artık. Ne kadar sürüyor bir şarkıyı? Bir de şey soracağım. Zor değil mi? Yani 8-9 yaşında yazmaya başlıyorsun da. Yani şiir yazmak değil mi? Yani şarkı, bir de üstüne üstlük müzik. Sen hangisini önce yapıyorsun? Söz,
0: benim ikisi
1: soru,
0: bir
1: müzik
0: anda geliyor. Yani öyle bir şarkı varmış gibi geliyor aslında. Oturuyorum, şarkı söz, şarkı söylüyorum, bitiyor falan öyle.
1: Şarkıyı ortaya çıkarmak, yazmak anlamında istediğin bir ortam var mı? Ne bileyim, mumlar olsun, gece karanlık olsun, tek başım olayım. Ondan
0: benim
1: sonra
0: benim
1: yanımda bir kağıt
0: şey gibi. Öyle hazırlık sürecine girdiğim zaman olmuyor zaten. Ben motorda böyle giderken falan bir an şarkı, eve geliyorum. Yani şarkı bitmiş oluyor zaten eve geldiğimde. Bazen öyle, bazen sabahın beşinde kalkıyorum böyle deli gibi.
1: Ya bu müzisyenler, bu sanatçılar var ya, tuhaf insanlar ya. Hakikaten ya. Motorda giderken şarkı. Özgür, nasıl bir iş bu ya? Motorda giderken, motor mu kullanıyorsun sen?
0: Evet.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Kaykay tepesinde falan şarkı yapıyorum.
1: Ha onu gördük canım.
0: Evet,
1: şey
0: evet.
1: Klipte var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Klipte
0: yok
1: mi gördün?
0: Da belki takip ederken görmüşsün.
1: Yok ya, ben sen motor muydu?
0: Ha şeyde var.
1: Fotoğraflarda
0: var. Doğru.
1: Ya bir şey söyleyeceğim, evet. İstanbul'da falan dikkat et, gözünü seveyim. Buraya gelirken neyle geldiniz? Arabayla geldiniz değil mi?
0: Arabayla geldik.
1: Ha, ne oldu, vaz mı geçirdin? Motorla gelecekti de Okan, bildiğin gibi değil. Ya, üçünüzü birden düşünmek istemiyorum yani.
0: Düşünsene. Niye deliler gibi.
1: Böyle mi gerçekten, yani hani şarkı insanın bir anda aklına gelir, ne yapıyorsun, hemen mırıldanıyorsun, kaydediyorsun. Eskiler var ya, eskilerin böyle bir şansı da yok da, şimdi teknoloji gelişti, güzel yani.
0: Evet, ben çok unuttuğum şarkı var zaten. Hani yapıyorum şarkı, kaydetmemişim. Her şey yani öyle şey, unuturum zaten ben öyle her şeyi, o yüzden şey, eve bir geliyorum şarkı yok, o yüzden şey yapıyorum, hemen kaydediyorum yani şarkıları. Eskiden yoktu, eskiden
1: çok
0: unuttuğumuz
1: güzel
0: için yok.
1: Şimdi sana zahmet şu yuvarlağı al da yanına doğru. Şu toplardan, evet, o yumurcaklardan birini çekiver. Ondan sonracıma sorularını. Evet.
0: Sibel, sen çok seversin bunları.
1: Sibel de burada bu arada. Ona da sevgiler gönderiyorum. Ha, orada durabilir. Aynen öyle.
0: Açıyor muyuz hemen?
1: Yani içinde soru var. Lütfen bir zahmet, tamam. Sevgili Melik Çoy. Çok affedersiniz sevgili dinleyiciler. Ne diyor?
0: Bunu kimse bilmiyor dediğin küçük ama komik bir sırrım var mı?
1: Hadi buyur bakalım. Haydi buyur bakalım.
0: Küçük ama komik bir sır.
1: Valla büyük ve komik olmayan bir sır da olabilir. Biz sırları duymaya bayılırız.
0: Ya yok herhalde. Ben yani anlatırım herkese her şeyimi de. Komik
1: herkese
0: sırrı
1: anlatıyor musun?
0: Anlatırım ya. Komik ne varsa anlatıyorum. Öyle şeyim yoktur. Hani insanların güldüğü. Unuttuğum falan.
1: Şey. Tuhaf alışkanlıkların var
0: mıdır?
1: Tuhaf
0: alışkanlıklarım var. Mesela sahne sonrası ya da öncesi turşu krizim tutuyor.
1: Ne?
0: Turşu krizim. Çok severim turşuyu.
1: Turşuyu hangi
0: sahneye
1: turşu?
0: Sahneye çıkmadan mesela turşu yemek isterim. O da ödem yapıyor diye menajerim de izin vermez falan böyle. Elim ayağım titredi. Sonra bir an önce şey bitsin, sahne bitsin de turşu yiyeyim falan. Öyle bir saçma sapan bir şeyim var. Hani kulis raydırıma turşu yazdırırım mesela. Turşu suyu olsun falan.
1: Vallahi yani şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Kemal, bu nedir ya? Allah'tan var ya Sibel, onlar bunun için. Turşu hangisi özellikle şu falan dediğim var mı?
0: Kornişonlar falan.
1: Kornişonlar.
0: Şey, Çağla badem turşusu ona çok güzel.
1: Allah Allah. Evet, ciddi sahneye ciddi sahneye turşu mu istiyorsun?
0: Evet. Çıkmadan şeyden hemen. Yine şeyde bir sürü poşette turşu söyledim. Şey, arabanın içi turşu dolu falan.
1: Allah, niye böyle?
0: Bilmiyorum. Bence bir şey eksikliyor o da. Ne eksikliği yani? Bir eksiklik kafadan, bir eksiklik de olabilir ama.
1: Bu güzeldi yalnız ya. İnsanın farkında olması iyi bir şey. Evet. Vallahi turşu ama bir şey eksik, bir şey ama eksik. Dur bakalım. Çok iyi ya. Başka var mı peki?
0: Başka?
1: Düzen müzen, ne bileyim, batıl inanç, şu bu falan var mı o tarz
0: batıl
1: şeyler?
0: Batıl inançlarım yok. Yani başka düşüneyim. Yok öyle. Yani,
1: ama turşu hakikaten çok turşu, enteresanmış, evet, gerçekten enteresan. Ya. Vallahi billahi. Duygusal bir insan mısın?
0: Duygusalım.
1: Ne? Bir dakika dursana Melikcu. Burada turşu mu var? Oğlum söyletme
0: gerçekten
1: lan.
0: Gerçekten mi?
1: Ciddi misin sen? Allah. Yer misin?
0: Yerim.
1: Aa, yerim dedi ha. Şuna bak ya. Allah Allah. Oğlum hayrına bir... Kimin turşusu? Fırça yemeyelim ondan sonra. Bizim turşum. Aa, nereden al? Bak bunların var ya turşusu güzel midir? Bak söyleyeyim. Şey oradan bir... Özgür. Oradan hadi. Ciddiyim. Hadi hadi canım kardeşim. Öznur'cum. Şöyle bizde harika. Şöyle bir işaret vardır ya.
0: Geliyor turşum.
1: Arkadaş nasıl bir şeyin içine düştük bilemiyorum ama... Yani sırf turşu yedirmek için kızcağızı İzmir'den buraya çağır. Çok iyi ya. Vallahi billahi. Şimdi küçük yaşlarda başladı. Ama sen müziği öyle alaylı devam ettirmedin. Hı hı. Eğitimle destekledin ve desteklemeye, hı hı, de devam ediyorsun. Öyle,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Öyle, hala öyle.
1: O zamanlar kafaya koydun. Yani ben müziğin içindeyim arkadaş. Müzik benimle birlikte yürüyecek. Ben, hı hı, onunla beraber yürüyeceğim. Hiç pişman olduğun an var mı? Ah keşke başka bir şey olsaydı.
0: Pişman olduğum an yok ama yorulduğum tabii çok an oldu. Kırıldığım, küstüğüm zamanlar da oldu ama sonra geri devam
1: işte. Niye kırılıp küsüyorsun ki, hayırdır?
0: Hı. İşte emeğinin karşılığını alamıyorsun. Ben biraz sabırsız da bir insanım. İlk şarkımın adı da sabır.
1: Yani, aa, evet öyle bir şey var.
0: Sabırsız bir insanım. Hemen karşılığını almak istiyorum vesaire. Olmadığı zaman biraz küstüğüm oldu tabii ama. Sonra hemen onlar, toparlanıyorum, şey de değil.
1: Gelici geçici şey.
0: Evet
1: ya.
0: Evet.
1: Gerçekten kolay değil ya. Hı-hı. Özellikle günümüzde müzik dünyası hem çok kalabalık, çok fazla iş var. Hiçbir şey kolay, hı-hı, değil. Ayakta durmak, ayakta kalmak, hı-hı, kolay değil. Beğendirmek kolay değil. Değil. Bir de müzisyenlerin şey durumu var. Hep söylüyorum bunu. Bir şeyi iyi yaptığınızda, bilindiğinizde sonrakini çok daha iyi yapmanız lazım. Hep üzerine koyarak, evet, devam etmeniz, tabii, lazım. Bu da ayrı bir sorumluluk herhalde.
0: Sorumluluk. Evet, onu zaten bazen böyle panik atağını falan geçiriyorum.
1: Böyle telaşlı bir insan mısındır?
0: Telaşlı değilim aslında ama işte mükemmelliyetçiyim ya, o beklentiyi de biliyorum. Hı. Çok iyi şeyler bekledikleri. O bir sorumluluk bazen şey oluyor işte. O panik
1: zor
0: getiriyor
1: bir insan
0: bana.
1: Mısın Melikço? Yani seninle çalışan insanlar falan ne diyorsun? Seninle çalıştıkları için mutlular mıdır? Yoksa
0: mutlulardır
1: bir de gel onlara
0: ya,
1: sorma muhabbeti.
0: Mutlulardır, mutlulardır. Sadece biraz böyle incik cincik, hani çok dikkat ediyorum. Çok özenliyim. O konu belki biraz yoruyordur benimle çalışan insanları ama... Hı. Normalinde öyle işte hani egosu falan olan bir insan da
1: gitsek
0: değil.
1: Sorsak mesela onlara Melikço ile çalışmak nasıl desek, ne derler mesela?
0: Çok güzel derler.
1: Güzel
0: çok
1: mi derler? Kemal alalım hatta bekleyen arkadaşım.
0: Geliyor mu şimdi? Neler neler geliyormuş, orkestra aralık beni herhalde.
1: Yok yok, öyle bir şey söylemeyeceğim. Bir dönüm noktası dediğim bir dönüm noktası var mı? Yani hayatında her insanın vardır ya öyle bir şey. Sende öyle bir şey oldu mu hiç?
0: Bende öyle bir şey. Çok yemek veriyorum dediğim gibi ama abiyle tanışmak benim için çok güzel bir dönüm noktası.
1: Vay, nasıl tanıştınız?
0: Yani. Abiyle Mustafa sayesinde tanışmıştık. Zaten
1: ben turşu yemeye gitmiştim.
0: Ama ortak özelliğimiz de değil mi abi?
1: Oğlum oraya niye getiriyor? Ha, gıcık edeceksin. Göstersene, eyvah, şuradan camdan göster. Yaklaştırsana şuraya cama. Özgür, yaklaştır cama. Oğlum ben de göreyim diye
0: İşkenceye
1: dedim.
0: Bak.
1: Sevgili dinleyiciler, bak, rejiden şu anda konuğumuz Melikço'ya turşu gösteriliyor. Gördüm. Göremiyor. Dökülecek diye çocuk. Eğmiyor çok fazla.
0: Sulu o zaman.
1: Nasıl?
0: Sulu suyu da içinde.
1: Vallahi bilmiyorum artık sen. Öyle yani, biz Allah, kendi harika. Radyo Sputnik turşusu.
0: Ya inanın.
1: Kendimiz yapıyoruz burada. Bizim haftada her gün mesela ayın elemanı var ya, bizde de turşu personeli var.
0: Süper, harika.
1: Geçen hafta Caner yaptı, becerememiş.
0: Eğlendi mi Caner?
1: Sirkeyle ilgili bir problemi oldu. Ters limonlu çevirip sirkenin içine yatırdı.
0: Şey, tabii.
1: Bir de böyle cezalarımız var arkadaşlarımıza. Bu hafta saat başına mı gidiyoruz? İyi peki, hadi gidelim sonra gelin.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te güzeller güzeli bir hanımefendi ağırlıyorum. Sevgili Melik Çoy. Ta İzmirlerden geldi. Ne zaman dönüş?
1: Pazartesi ya da salı.
0: Pazartesi ya da salı.
1: Perşembe sahnem var, işte ona göre ayarladım.
0: Anladım. Bir taraftan da turşu yiyor ha. Şu anda bizi radyoda takip edip izleyemeyen, izleyen dinleyicilerimiz vardır da. Yolda olup izleyemeyen dinleyicilerimize söyleyelim. Konuğumuza canlı yayında turşu da yediriyoruz. Beğendin mi bu arada?
1: Çok beğendim, harika.
0: Çok güzel, peki tamam. Bu Öznur'un yaptığı turşuydu.
1: Öznur, eline sağlık.
0: Çok güzel. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Öznur haber ver. Türkü vakti. Haber ver arkadaşlara. Burada merkez, Caner burada. Türkü severler rejiye gelsinler. Gelsinler lütfen. Kıymetli dinleyiciler, siz de radyonuzun başına lütfen biraz daha yaklaşın. Çünkü hakikaten çok özel ve güzel bir ses. Sen kendi sesini beğeniyor musun? Önce onu sorayım. Ya Okan, ben hiç beğenmiyorum, biliyor musun? Vallahi.
1: Beğeniyorum ama şey var, hani böyle açıp dinlerken söylediğim gibi gelmiyor.
0: Nasıl geliyor?
1: Ne bileyim, farklı geliyor.
0: Ama öyledir zaten. İnsana kendi, tabii insana kendi sesi değişik gelir.
1: Evet.
0: Sen kendini
1: ama seviyorum,
0: dinleme.
1: Hissimi seviyorum. O,
0: yani bir şey söyleyeceğim. Sahnede kulağınıza kulaklık takıyorsun ya. Hı hı. Orada kimi duyuyorsun? Yani kendi sesini mi duyuyorsun sadece?
1: Ekibi, hani orkestrayı da, ekibi de.
0: Ya çalanları da duyuyorsun. Çünkü ben onu hep merak ediyorum ha. Yani nasıl bir şey diye. Bir gün hayrına onu bana biri dinletirse çok mutlu olurum yani.
1: Bir gün şeyi verelim, talkback'i verelim. O kısım daha komik oluyor.
0: Niye?
1: İşte orada arkada konuşuyorlar ya. İşte orada ne, ya bazen açık kalıyor. Gıybetimi falan yaptıklarını biliyorum çünkü. Ha,
0: duyuyorsun bir de.
1: Hatun daha gelmedi ya falan mı? Kaçıncıyı dönüyoruz, bu kaçıncı ölçü falan. Ne zaman çıkacak böyle de, ne gıybetler dönüyor.
0: Çok iyi ya. Var mı böyle enteresan, unutmadığın sahnede, sahne arkasında, ne bileyim izleyenlerle falan yaşadığın komik momik bir şeyler, enteresan?
1: Komik bir şeyler.
0: Komik olmayabilir canım.
1: Ya komik değil mesela şey, sakızlı kim var benim?
0: Ya Melik Joy, sen de Allah'ını seversen
1: şey,
0: turşu
1: ya,
0: var,
1: deli
0: sakız
1: gibi bir
0: var.
1: Şey. Sakızlı yani şey, böyle önümde bir sakız çiğnediği zaman bütün tiklerim artıyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Bizim Selin Yazıcı da öyle, şef editörümüz. Biri sakız çiğnerse o da sakız çiğniyor. Onunkinde bir de şöyle
1: ben
0: bir
1: kaçarım.
0: Şey. Hayır, onda bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim biri sakız çiğniyorsa Selin Yazıcı'nın da sakız çiğnemesi lazım. O sakızı çiğneyen kişinin de hızına yaklaşması lazım sevgili Selin'in. Yani onunla aynı, hızlandır, o da hızlandırıyor. Sakız dedin, anlat.
1: Sakız şeyde bir gün en ön dinleyicilerden ikisi üçü falan hatta. Öyle bir sakız yani, o orkestra sesini onu duymam mümkün değil ama duyuyorum ben çat. Hı. Çat çat falan.
0: Kesin gıcıklığına yapmış, onu bilen biri yapmıştır, ben sana söyleyeyim.
1: Olabilir ya, düşmanlarım falan var herhalde ya, bu artık düşmanlık. Sonra Sibel'e söylemek istiyorum yani, ne yapalım diyor da, insanları önden mi kaldıralım falan. Ya böyle arkama döndüm artık, sahneye sırtımı döndüm. Sözleri unuttum, sözler karıştı gitti, bütün konsantrem dağıldı falan.
0: Allah Allah.
1: Evet, gitsinler diye böyle artık şey, ben onlara böyle birkaç
0: içecek
1: şeyler ikram ediyorum sahnede, içsinler ki çıkarsınlar sakızı falan.
0: Bir şey söyleyeceğim, sen sakız çiğnemiyorsun da değil
1: ben
0: mi?
1: Ben çiğnemiyorum, çiğneyene işte.
0: Ne oluyor sende, nasıl bir etki yapıyor?
1: Böyle tüylerim böyle gıcık gıcık bir şeyler oluyorum işte.
0: Allah
1: tüylerim,
0: Allah
1: diken
0: ya. Vay edin. Arkadaş ya. Şey geldi aklıma, sevgili Sibin'in tek tek çıkar bakayım. Çıkar. Zeytin çekirdeğini bekler gibi ön tarafı dolu. Onu bari bilerek yapmışlardır.
1: Olabilir.
0: Ben sana söyleyeyim. Hazır mıyız gençler? Alkan. Aha geldi bizim Selin Yazıcı. Canım benim. Bak güzeller güzeli, şef editörümüz, haber spikerimiz. Selin, senden bugün senden çok bahsediyorum. Editörüm, canım, şef editörüm, haber spikerim. Melik Çoy'da da sakız olayı varmış da onu anlattım.
1: Bende de tam tersi.
0: Ama dedim bak, Selin'deki durum farklı. Çiğnerse çiğnemesi lazım, hızlanırsan hızlanması lazım. Duramaz. O zaman şimdi canlı yayında hanımlar beyler, bu güzel hanımefendiden güzel bir türkü dinleyelim istiyorum.
1: Tamam.
0: Hangi türkü olduğunu sana bırakıyoruz. Sen seç istersen.
1: Şeyi söyleyelim ya.
0: Ne istersen.
1: Ailetme beni söyleyelim.
0: Ailetme beni. Ha bu arada dur. Ciddi misin? İsmail Kartal olmuş. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal olmuş. Allah, baltayı taşa vurdum. Ben Aykut Kocaman değil. Senin yüzünden. Yağız ne dedi? İsmail Kartal mı dedi? Aa, ben az önce anons yaptım siz gelmeden evvel. Dedim ki ben Selin'in yalancısıyım dedim. Ha, bizim Yağız değil mi o? Yağız Sabuncuoğlu söylemiş. Oğlunun ismi Yağız da ben o zannettim. Ben iyice koptum. Turşudan sonra yokum ben.
1: Turşu sakız, Turşu, İsmail Kartal.
0: Turşu sakız, İsmail Kartal. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, Melik Joy canlı yayında. Bak, kırmızılarla Hazal geldi. Melik Joy, Hazal senede bir kere geliyor rejiye. O da çok ama çok isterse geliyor. Çok canı çekerse geliyor. Bunda senin de payın var. O zaman Ailetme Beni ve Melik Joy alkışlayalım lütfen abi.
1: Evet.
0: Bravo.

0: Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok tebrik ediyorum. Bir tane yetmez değil mi? Veda ederken bir tane daha yapalım. Yapalım. Ama gerçekten helal olsun sana. Hakikaten helal olsun sana. Babanın ismi ne?
1: Mustafa Kemal.
0: Mustafa Kemal. Sevgili Mustafa abi, buradan sana sevgilerimi rahmet gönderiyorum. Öyle mi? Ay canım benim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. Ama ne güzel bir şey ya. Seni evet, yönlendirmek de çok güzel öyle etmiş. Ya Türk halk müziği benim için gerçekten çok önemli sevgili Melik Çoy, ama onun da hakkını vermek lazım. Evet, söylerken kesinlikle hakkını vermek lazım. Bazen böyle coverları görüyorum. Hı-hı. Yeniden Türk halk müziği işte türkülerini yaptıklarını ettiklerini görüyorum, ama Volkan Konak, bu arada ona da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, bu da çok güzel eylesin, söylerdi. Sesine yüreğine sağlık. Teşekkür helal ederim olsun. Veda etmeden evvel böyle küçücük bir tane daha isteyeceğiz senden.
1: Tamam.
0: Pekala, dur. Gözüm de görmüyor ya. Vallahi billahi. Şimdi ilk sahneni hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıldı? Ne hissettin? Ne yaptın? Nerede çıktın?
1: İlk eskiden Yarımada oyunları, festivalleri vardı. Hı. Selçuk Belediyesi ile çıkmıştım. Hı. Sonrası ikincisi.
0: Kalabalıktı yani.
1: Çok kalabalıktı.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Şeydeydi zaten, böyle antik bir tiyatrodaydı.
0: Hı. Kaç yaşındaydın?
1: 8 yaşında falan.
0: Ciddi misin sen?
1: Bir de çok komik kostümüm vardı, bir de sahne kostümü.
0: Allah, heyecanlanmışsın.
1: Çok heyecanlıydım ya ilk başta.
0: O türkü mü söyledin?
1: Türkü söyledim.
0: Ay be.
1: Evet.
0: Düğünler oluyor mu? Yani gidiyor musun? Düğünlere katılıyor musun? Yani sahne alıyor musun sevgili Melik Çoy?
1: Bazen alıyorum yani, çok
0: özel şeyler oluyor sana.
1: Özel etkinliklerde alıyorum, evet. Hı
0: hı. Bu sene peki 2026 yılı, hı hı, yoğun bir süreç mi olacak? Ne diyorsun? Sahneler
1: bence
0: anlamında.
1: Bence öyle olacak.
0: Öyle olacak.
1: Evet.
0: Daha haberin yokmuş gibi davranıyorsun da yani.
1: Var var, haberim
0: bence
1: var.
0: Bence öyle olacak.
1: Haberim var işte öyle yani, projelerim.
0: Bunu nereden anlıyoruz? Turşu siparişinden.
1: Turşulardan.
0: Hayır yani ben var ya, bu siparişi karşılayan adamın ne dediğini merak ediyorum. Hani ona biri diyor ya, Melik Çoy geliyor. Gelsin, turşu istiyormuş.
1: Turşu.
0: O ne ya? Ne diyor? Turşu ne ya?
1: Evet, değişik geliyordur tabii.
0: Çok güzel. Sibel, gözünü seveyim, sen boş bırakma. Ne olursun. Melik Çoy, alışveriş falan sever misin, alışveriş yapmayı?
1: Sevmem ya alışveriş yapmasını.
0: En son ne aldın? En son neye para harcadın?
1: Ben daha çok böyle teknolojik şeyleri falan, PlayStation'ın şey VR'ını almıştım.
0: Hı. Kılık kıyafet falan filan?
1: Çok sevmem.
0: Siyah rengi mi seviyorsun?
1: Hayır,
0: en çok?
1: Hayır, değişir aslında. Daha çok spor giyiniyorum günlük.
0: Niye bugün buraya gelirken giyinmedin peki?
1: Niye giyinmedim?
0: Yok be, iyi güzel giyinmişsin.
1: Ha, teşekkür ederim. Giyinmişsin. Hep günlük spor giyiniyorum ya, ondan
0: spor
1: herhalde. Öyle...
0: Sporlar nasıl bu arada?
1: Çok iyidir.
0: Çok iyidir. Evet.
1: Yani belki müzisyen olmasaydım sporcu olurdum.
0: Hı.
1: Evet.
0: Nasıl sporcu olurdun
1: zaten
0: yani?
1: Zaten ilk şey aynı anda babam hem işte bağlama kursuna hem de tekvando kursuna yazdırmış.
0: Ya yani var ya, hani o kadar da uç yerlere göndermiş ki.
1: Tabii. Sonra orada bayağı şey, Dal Yıldırım falan var. Bayağı uzun da gittim.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet evet.
0: Tekvando yapıyorsun.
1: Tekvando yapıyordum.
0: Yapıyordun.
1: Sonra bıraktım ama. Bıraktım
0: ama biliyorsundur.
1: Tabii futbol falan çok severim, futbol oynamasını severim.
0: Futbol oynadın mı?
1: Oynadım.
0: Hangi mevkide?
1: Forvet'te oynadım ama bence her mevkide iyiyim yani, kale hariç.
0: Vay, evet. Halı saha maçına çağırsam mesela.
1: Bir şey değil, o süper olur. Ha, gidiyoruz değil zaten biz halı saha maçlarına, toplanıyoruz, kızlar grubumuz var. Okulda da şeydi işte, hani ellerimiz sıkıntı işte. Hı. Enstrüman çaldığımız için bir şey olmasın diye. Futbol.
0: Abi gördüğüm en renkli konuklardan bir tanesi. Bak, turşu var, sakız var, halı saha var. Evet. Hangi takımlısın Melik Çoy?
1: Fenerbahçe.
0: Hareketi gördün anlaşılır.
1: Karşımda da duruyor İsmail Kartal dönem. Hadi öylesi olsun.
0: Ay, pek bir mutlu görmedik seni yani.
1: Ya işte bakalım, mutlu olacağız inşallah. Güleceğiz inşallah.
0: Güleceğiz inşallah. Ay çok iyi ya. Evet. Tekvando da şey var mıydı? Kuşak muşak falan, renkler menkler var mıydı öyle bir şey?
1: Var, ben siyah kuşağı aldım. Sonra müsabakalara katılmıştım.
0: Beğenmedim, geri verdim.
1: Ya öyle gibi oldu. Ya bırakmıştım ondan sonra. Niye? Ama siyah müsabakalara katıldım. Sonra şans eseri ben finallere kaldım. Hep gelmedi rakiplerim. Öyle bir şey şu an. Sonra da yenildim.
0: Ha, yenildin mi?
1: Tabii finalde yenildim. Bu arada yenilince işte o zaman da şey yapıyorlar. İşte hırslanınca karşı tarafa işte böyle bir müdahalede bulunuyormuş işte çocuklar falan. Ben gittim tabii rakibime sarıldım, tebrik ettim falan. Oradan da centilmenlik madalya. Hem ikincilik madalyam var hem de centilmenlik madalyası aldım falan.
0: Ay çok iyi ya.
1: Evet öyle, babam da şey ikinciliği asmamış, centilmenliği duvara asmış salonun şeyini, ortasında duruyor.
0: Allah'ım çok iyi ya, gerçekten çok
1: spor
0: iyi.
1: Spor hep vardı yani, hayatımda var hala.
0: Hiç kilolu oldun mu hayatında?
1: Oldum. Yani nasıl çok kilolu oldun? Olmadım da Kanada'ya gittiğimde oldum böyle yani ha, şey.
0: Böyle beslenmekten falan hani.
1: Tuhaf bir beslenme.
0: Mutfaklar nasıl, yemekler memekler falan?
1: Yani severim, yaparım.
0: Yapar mısın yemek?
1: Yaparım. Ya çok değişik, hiç güzel olmaz yemeklerim benim, öyle diyor yani. Kimden yaptıysam tamam. Hiç kimse beğenmiyor da bence güzel. Ben yiyorum.
0: Beğenmediklerim. Bak arkadaşlar. Hani Merik Joy davetine icabet edilecek biri değil yani. Hani böyle
1: tabii.
0: Yeme heyecan, ne kadar ona heyecan da katsa tok git abi.
1: Abi bozulurum ama yani şey hani diyelim davet ettim sizi yemeğe. Hani güzel olmuştu, değişik olmuştu yani en azından.
0: Yer
1: ama.
0: Gelirim.
1: Yiyip gelirim.
0: Ama o da zor bir durumdur.
1: Tabii
0: ha.
1: Tabii hani çok kötü.
0: Şey yapamazsın ya, hani illa yiyeceksin ya onu. Var ya çok eziyet durumu.
1: Tabii o eziyet.
0: Bir de niye böyle bir şey vardın, kanıya vardın? Neden yani?
1: Hani... Kimse çok aa ne güzel olmuş, eline sağlık demiyor ya. Kötü herhalde. Peki... Ama deniyorum, çok seviyorum mutfakta olmayı.
0: Ya inatla.
1: İnatla seviyorum.
0: Peki en çok neyi güzel yapamıyorsun? Yani hani onu anladık. Yok be, güzeldir güzeldir. O güzel söylemeyenler yani. Utansınlar.
1: Değişik değil. Yani ben ne bulduysam bir değişik değişik şeyler katıyorum.
0: Sorun orada
1: şeyler.
0: Zaten. Evet, ne bulursan orada. Katma.
1: Evet, ondan oluyor. Yani baharat, orada bir baharat, denge. Evet.
0: Dengeyi bir sağlamak. Yer misin peki? Çok beslenme olayına falan dikkat ediyor musun, o anlamda söyledim.
1: Yani dikkat etmiyorum ama hani çok işte ne bileyim ekmekle falan öyle karbonhidratla çok aram yok. Küçükken de olmadı işte. Fast food falan da öyle çok sevmem. Çok böyle daha bizim Ege yöresi daha çok işte böyle ot yemekleri falan. Bunları severim genelde. O yüzden özellikle dikkat ettiğim bir şey yok.
0: Çok güzel, çok güzel. Aman da boşver ya. Kilonun hiçbir şeyi yok. Şimdi Melik Çocuğum gelelim aşk konusuna. Bu konuyu genelde konuklara sormuyorum. İlk defa evet. Sana soracağım. Şanssız olan sensin. Aşk evet. Durumları nasıl gidiyor? Aşık mısın? Direkt tökezlemesine girdim yalnız soruyu.
1: Dur geldi ya zaten. Hani o kadar değilim yani. Dur diye soruya bile cevap veremedim.
0: O kadar değilim.
1: O kadar değilim. Dur geldi.
0: Alalım beyefendiyi alalım. Bizde var ya, ne var ne yok. Torlayıp toplamışız. Şey, sırada bekliyorlar. Bizim hatlarda sırada bekliyorlar. Bu işin esprisi. Orada da hep böyle güzel şeyler seni bulsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli bir şey çünkü. o da insanın ruhunu gelen. Çok kalabalık mıdır arkadaş grubun falan? Çok arkadaşın var mıdır peki?
1: Yani çok arkadaşım vardır ama hani klasik çok dostum yoktur. Öyle belli başlı. Biz zaten dostlarımızla aile gibi oluyoruz. O yüzden o çekirdekten çok çıkmıyorum ama yani çevrem gereği çok arkadaşım var tabii.
0: Şu yumurcaklardan bir tane daha alalım.
1: Tabii lütfen. Çektiğimi inşallah atmamışım. Aynı şeyi çekip duruyormuşum.
0: Burada. Ne kadar bu arada Kemal vaktimiz? Tamam, bir tane de en son finalle böyle bir canlı alırız. Vallahi tadından yenmez be. Ne diyor? Kendin bize de söyle.
1: Bir de düşünelim. Biri neler yaparsa seni kaybeder.
0: Hadi buyur bakalım. Evet. Ne yaparsa kaybeder.
1: Kız çiğnersi diyormuşum.
0: Evet. 3'ten 1'e kadar sayıyorum. Herkes sakızları çıkarsın. Cak cak cak yapacağız. Evet. Ne yaparsa kaybeder.
1: Ne yaparsa kaybeder. Yani yalana çok tahammülüm yok.
0: Öyle mi? Söylemez evet. Misin? Küçük yalanları falan da yok mudur?
1: Yani söylemem ya. Küçük yalanlarım vardır da onu sonra söylerim. Yani itiraf ederim. Ben sana küçük yalan söyledim derim. Bu da yalanlıktan çıkar zaten.
0: Ha, anladım. Ne bileyim, telefonu açar, telefonunu açmazsın. Bir de kız işte, rehber telefonum derim, suya düştü yani rehber silindi. Artık biraz geliştirelim kendimizi.
1: Onu da yani şey yaparım. İşte açmadıysam mesela ertesi gün ya vallahi işte açma gördüm de açmadım falan ama der açacak durumda bunu? Değildim derim.
0: Ha dersin yani.
1: O an demem de o bir gün sonra derim.
0: Ara biraz soğuduktan sonra. Okan Bey merhabalar. 8-9 yaş değil de 14-15 yaşlarında yazdığım bir şiiri yazmak istiyorum. Az evvel Yağmur şarkısını dinlerken aklıma geldi. Bu şiire hanımefendi müzik yapabilir mi acaba? Maddiyat beklemiyorum demiş. Bu gece. Ondan sonra şiiri de mi gönderdiniz Zafer Bey? Ama şimdi ben bu şiiri böyle buradan müziksiz altında bir fon olmadan falan tamam sesim güzel ama söylersem olmaz. Ben bunu iletirim sevgili Melikço'ya.
1: Anlaştık.
0: Peki hemen hızlıca bir o mu bu mu yapıyoruz ondan sonra senden tamam. Bir canlı daha alıp veda ediyoruz. Başlıyoruz. Çay mı kahve mi?
1: Kahve.
0: Yaz mı kış mı?
1: Yaz.
0: Kedi mi köpek mi?
1: Köpek.
0: Mantı mı pizza mı?
1: Pizza.
0: Deniz mi orman mı?
1: Deniz.
0: Kitap mı film mi?
1: Film.
0: Topuklu mu spor mu?
1: Spor.
0: Ruh mu beden mi?
1: Ruh.
0: WhatsApp mı arama mı?
1: WhatsApp.
0: Belli onu az önce anladık zaten. Ondan sonracığıma sarılmak mı öpmek mi? Ya, acayip diyor. Sarılmak mı öpmek mi?
1: Sarılmak.
0: Alkan da böyle diyor. Öpmek öpmek. Öyle bir söylüyor ki yalnız kendinden geçti. Öpmek. Utandı gitti. Allah Allah. Planlı mı doğaçlama mı?
1: Planlı.
0: Planlı.
1: Doğaçlama doğaçlama.
0: Hanımlar beyler o zaman vaktimiz azaldı. Arkadaşlarım da orada hazırlar. Sevgili Minik Joy, iyi ki geldin.
1: Teşekkür
0: İyi ki varsın.
1: Ederim.
0: Sana müzik yolculuğunda başarılar diliyorum. Bu programı inşallah yeni projelerine tekrarlayalım. Sevgili
1: ederim.
0: Habil Ceyhan'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Önce bir teşekkürümüzü yapıyoruz. Ondan sonra da senden bine bir türkü mü alacağız?
1: Olur, türkü
0: ne olur
1: de olur,
0: ya.
1: Şarkı
0: hadi,
1: da olur.
0: Hadi bir türkü.
1: Türkü mü olsun?
0: Türkü, tamam. Türkü olsun. Güzel bir türküyle bizi uğurlayıver ne olur.
1: Tamam.
0: Hanımlar beyler, ben de sizlere sevgili Melikço ile veda ediyorum. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tuttuğumuz kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam K ve L gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Ronaldo'lu Portekiz Dünya Kupası'na sürpriz bir puan kaybıyla başladı. Mücadelenin 6. dakikasında 1-0 öne geçen Portekiz maçta üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Vissa sahneye çıktı ve karşılaşmaya beraberliği getirdi. Tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Demokratik Kongo aynı zamanda ilk puanını da almış oldu. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Futbol severleri gole doyuran mücadelede İngiltere rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 2 golle Harry Kane, Bellingham ve Rashford kaydederken Hırvatistan'ın golleri de Baturina ve Musa attı. Turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan İngiltere böylece 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız geçti. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Gana, Panama'yı son dakika golüyle mağlup etti. Türkiye saatiyle 02'de başlayan L grubu ilk maçında Afrika ekibi Gana ile Kuzey Amerika temsilcisi Panama karşı karşıya geldi. İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana 90+5'te bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Bu arada mücadelede tanıdık isimler de vardı. Rams Başakşehir forması giyen Opoku Gana adına maça ilk 11'de başladı. Beşiktaş'tan da Murillo Panama adına sahaya çıkan isimlerden oldu. Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubu mücadelesinde de Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Özbekistan'da Rams Başakşehir oyuncuları Şumadurov ve Fazlıyev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. Bu mücadelede 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. Özbekistan'ın 60. dakikada Fazlıyev ile kaydettiği gol Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki İlk golü olarak kayıtlara geçti. Kolombiya gruptaki bir sonraki maçında 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 05'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan ise 23 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 20'de Portekiz ile mücadele edecek. Ve bugün diyelim 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki maç oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Atlanta Stadı'nda Türkiye saatiyle 19'da karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise B grubunda İsviçre ile Bosna Hersek Los Angeles Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati de Türkiye saatiyle 22. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne de bakalım. Yarın kupada 3 maç var. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. BP Palace Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 01'de başlayacak. A grubunda ise Türkiye saatiyle saatler 04'ü gösterdiğinde Meksika ile Güney Kore karşılaşması var ve günün son maçında da yine Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ile Avustralya Seattle Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'ndan güncel haberlerle devam edelim. Ronaldo diyeceğiz. Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Portekizli oyuncu 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu 5'i ceza alanında 25 kez topla buluştu. Çektiği 3 şutta ise kaleyi bulamadı. Ve unutulmayan bir isim vardı Portekiz'den. Portekizli futbolcu Jota unutulmadı. Geçen yaz trajik bir şekilde hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diego Jota'nın anne ve babası Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasını tribünden takip etti. FIFA Başkanı Infantino karşılaşma öncesinde Jota'nın ailesiyle bir araya geldi. Ve 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona eren L grubu maçında Hırvatistan kalesinde sezonu Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic vardı. Livakovic mücadeleye kurtarışlarıyla damga vursa da İngiltere'nin galibiyetine engel olamadı. Hırvat kaleci maçın ilk yarısında İngiltere'nin kazandığı penaltıda Harry Kane'in vuruşunu kurtardı. Ancak ayağının kale çizgisinde olmaması nedeniyle penaltı tekrar edildi. Kane bu kez topu ağlara gönderdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Bir bidon tozu sulandırmak suretiyle 4-5 litrelik bir suyu bir gün boyunca içmek suretiyle ertesi gün girdim ve yaklaşık 15-20 dakika içinde de bu iş bitmişti. Yani aslında bu kadar basit. Bilmiyorum, benim görmediğim ve bilmediğim daha zor bir tarafı var mı bu iş?
3: Yok, esasında bu toplumdaki yanlış bilgilendirme ve biraz efsaneler, hurafeler nedeniyle işte ağırlıdır, ondan sonrasında topluğudur, işte şeydir. Esasında kolon kanserinin başlangıcı küçük poliplerden kaynaklanıyor. Yani bağırsağın iç yüzünü örten mukoza dediğimiz tabakadan kaynaklanan ufak poliplerden başlıyor. O polipleri çıktığınız zaman, erken dönemde kolonoskopiyle çıkarıldığınız zaman bunlar tedavi edilmiş oluyor. Kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Sizin de tarif ettiğiniz üzerine 15 dakika, 20 dakikalık bir işlemle beraber bütün bir hayatınızı en azından 5 sene garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir şey saptanmadığı takdirde.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Tarihte bugün.
5: И не больше. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа.
6: 'Yurdumuzda birbirimizi öylesine tanımanın ötesine geçip birbirimizin eserlerini hak ettiği ilgiyle okumalıyız.'' diyor Sovyet devrimci edebiyatının babası Maxim Gorki. 68 yıllık ömrüne o kadar acı sığdırdı ki bu ömre yakışan şekilde acı anlamına gelen Gorki takma ismini aldı. Önce babasız, ardından annesiz, sonrasındaysa evsiz kalan Maxim, yaşadığı hayatın anlamsız olduğunu düşünerek henüz 19 yaşındayken intihar girişiminde bulundu. Oysa hayatı daha yeni başlıyordu. Başarısız intihar girişiminden yaklaşık 3 yıl sonra yazmaya başladı ve en azından hayata karşı tutunacak bir şey buldu kendine. 28 Mart 1868'de Rusya'da bir köyde doğan yazar, anne babasından çok dede ve ninesini gördü. Erken yaşta babasını kaybetti. Üvey babası tarafından acımasızca dövüldü. 11 yaşında annesini kaybedince hayatta kendine yer aramaya başladı ve henüz 12 yaşındayken evden kaçtı. Çocuk yaşta kendine yetebilmesi gerekti ve onu en zor yollardan öğrendi. 5 yıl boyunca Rusya'da yürüyerek her işi denedi ve bir sonraki işini yine yürüyerek aradı. Yaşadığı tüm yoksulluk, acı ve sefalet ondan bir şeyler götürdüğü kadar ona bir şeyler katmıştı da. 1887'de umutsuz bir şekilde ölmeyi bekleyen o çocuk bu girişimlerde bulundu ve başarısız oldu. Ancak bu başarısızlık onu artık çocukluğu

0: yayınladı ve büyük bir beğeniyle okundu. Öyle ki yaşadığı yoksulluk ve şanssızlıkları kullanarak süslediği öyküleri tüm ülkede beğeniyle takip ediliyordu. Bu gelişmeler neticesinde Çehov ve Tolstoy ile arkadaş oldu. 1900'lerin başına geldiğinde Alt Derinlikler isimli oyunu Avrupa ve Amerika'da oynandı. Çehov, arkadaşlığının ötesine yazar olarak da Gorki'yi beğeniyor ve ona övgülerini yağdırıyordu. Her şey bu kadar güzel gitmemeliydi. Gidemezdi. Bu düşüncelerle boğuşurken 1905'te Rus devrimi sırasındaki eylemlerinden dolayı hapsedildi. Avrupa ve Amerika'da yaşamaya çalışsa da memleketini bir başka sevdi ve Rusya'ya tekrar döndü. Bu sefer de Bolşevikleri eleştirdi ve bu sebeple ülkesini tekrar terk etmek zorunda kaldı. Yaşadığı bu yorucu yolculuklardan sonra verdiği kararla otobiyografisini yazdı ve bu otobiyografi üçlemesi de çok beğenildi. Hayatının son dönemlerine geldiğinde tekrar Rusya'ya döndü. Ne olursa olsun ülkesini bırakmadığı için Lenin nişanı aldı. Çok geçmeden 18 Haziran 1936 yılında sevgisinden başka diyarları gözü görmediği memleketi Rusya'da hayatını kaybetti. O dönemde zehirlendiğine dair iddialar kulaktan kulağa yayılsa da bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. Tabutunu bizzat Stalin ve Dışişleri Bakanı Molotov taşıdı. 68 yıla 150 yıl sığdırdı. Kazandığı hiçbir şey kolay olmadı. Ama sorun değildi. Tıpkı kendisinin söylediği gibi. Her şey kolayken insan çabucak aptallaşır.
1: Tarihte bugün.
2: Şimdi çok iyi anladım ki zübük bir tane değil. Biz hepimiz birer zübüyüz. Bizim hepimizin içinde zübüklük olmasa, bizler de birer zübük olmasak aramızdan böyle zübükler çıkmazdı. Hepimizde birer parça olan zübüklük birleşip işte başımıza böyle zübükleri yaratıyor. Oysa zübüklük bizde, bizim içimizde. Onları biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra kendi zübüklüklerimizin bir tek zübükte birleştiğini görünce ona kızıyoruz. Benim için şimdilik tek amaç buradan kurtulmak. Ama gerçekten zübüklerden, kendi zübüklüğümüzden kurtulabilecek miyiz? İşte bu soruya cevap veremediğim için nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Yeni gideceğim yerden sana mektup yazar. Önce kendi zübüklüğümden kurtulup kurtulamadığımı anlatırım.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Robin Hood'un efsanevi sığınağı Asırlık Meşe öldü. İngiltere'nin ünlü Sherwood Ormanı'nda bulunan ve halk efsanelerinde Robin Hood'la adamlarının gizlenme yeri olarak bilinen 1200 yıllık dev meşe ağacı bu bahar yaprak açmayarak kurudu. İngiltere'nin Nottingham kenti yakınlarındaki Sherwood Ormanı'nın en önemli sembolü olan ve büyük meşe olarak adlandırılan tarihi ağaç yaşam savaşını kaybetti. Kraliyet Kuşları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1200 yaşında olduğu tahmin edilen dev meşenin bu bahar tek bir yeni yaprak bile vermediği ve bilim insanları tarafından öldüğünün kabul edildiği belirtildi. İngiltere'nin en büyük ağaçlarından biri olan tarihi meşe 28 metrelik dal yayılımı ve 11 metrelik gövde genişliğiyle yüzyıllardır doğa severlerin ilgisini çekiyordu. Uzmanlar tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor. Ağacı uzun süredir izleyen uzmanlar, özellikle Birleşik Krallık genelinde 40 dereceyle sıcaklık rekorunun kırıldığı 2022 yılı ve sonrasındaki kurak yaz mevsimlerinin meşeyi tamamen güçsüz bıraktığına dikkat çekiyor. Ayrıca efsaneyi yerinde görmek isteyen milyonlarca turistin ağaç çevresinde yarattığı yoğunluğun, köklerin bulunduğu toprağı beton gibi sertleştirerek ağacın beslenmesini engellediği ifade ediliyor. Zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan halk kahramanı Robin Hood'un hikayeleriyle özdeşleşen ağaç aslında tarihi kayıtlarda doğrudan yer almıyor. Tarihçiler 14. yüzyıla kadar uzanan ilk Robin Hood anlatılarında bu meşeden açıkça bahsedilmediğini, ancak o dönemde kanun kaçaklarının buluşma ağacı adı verilen büyük ağaçların altında bir araya geldiğini aktarıyor. Kulaktan kulağa yayılan bu hikayeler zamanla büyük meşeyi efsanenin tam merkezine yerleştirdi ve ağaç beyaz perdeden edebiyata kadar birçok esere ilham verdi. Hayatını kaybetmiş olsa da bu devasa meşe yüzyıllardır kök saldığı ormandaki yerinden kaldırılmayacak. Yetkililer ağacın doğal bir anıt olarak Sherwood Ormanı'nın kalbinde sergilenmeye devam edeceğini ve canlıyken olduğu gibi kuruduktan sonra da orman ekosistemine hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguluyor. Gerekli bakım çalışmalarıyla gövdesi desteklenen tarihi meşenin bu haliyle bile onlarca, hatta yüzlerce yıl boyunca ayakta kalabileceği öngörülüyor. Ayrıca geçmiş yıllarda bu ağaçtan alınan palamut ve çeliklerden üretilen fidanlar dünyanın dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor. İngiltere'nin ünlü Sherwood Ormanı'nda bulunan ve halk efsanelerinde Robin Hood'lu adamlarının gizlenme yeri olarak bilinen 1200 yıllık dev meşe ağacı bu bahar yaprak açmayarak kurudu. Uzmanlar tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
3: Yüzünü siyaha boyayan Türk Dünya Kupası'nda nasıl ünlü oldu? Beşiktaş taraftarı Udi Nece olarak da bilinen Necdet Öçerman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yüzüne sürdüğü simsiyah boyayla Beşiktaş taraftarları arasında tanınan Necdet Öçerman, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonuna da aynı görünümle katıldı. Milli maç oynandığı sırada simsiyah yüz boyası ve beyaz sakalıyla tribünde oturan Necdet Öçerman dünyaca üne kavuştu. Udi Nejo ismiyle de bilinen Necdet Öçerman hayatını, maçlara hazırlanmasını ve ünlendikten sonra yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
4: 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. 9 seneden beri sürdürüyorum. Benim start ve bitişim tam 2 saat. Her gün, maç günleri 2 saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla. İlk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak. Beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi, ön taraf göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
5: Ha, 3 çocuk var. Onlar ne diyor?
4: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum. İç kardeş denk geldiniz mi? Tabii ki çocuklar mesela çocuklar ufacıktı. 8 sene önce. Baba bizde boya, baba bizde boya. Haydi gelin boyayayım dedim. Boyadım.
5: Orada tepkiler nasıl? Amerika'da?
4: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge Köprüsü'nün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala da inanamıyorum. Böyle şey olduklarına dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun. İkinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız. Ses tellerimiz gidene kadar Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam. Ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum. Ama malum Orkun Kökçü'müz var. O bizim öz evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha çok seviyorum ama işte...
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Necdet Ölçerman, dünyaca üne nasıl kavuştuğunu canlı yayında anlattı. Yüzüne uyguladığı siyah ve sakalına yaptığı beyaz boyayla sıra dışı görünüme kavuşan Necdet Ölçerman, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda dünyaca tanındı. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Necdet Ölçerman, 9 yıl önce Lyon deplasmanında ilk kez siyah beyaza boyandım. Maçı izleyemedim. Herkes benimle fotoğraf çektirmek istedi dedi. Maç günü hazırlanmak tam 2 saat sürüyor diyen Ölçerman, 3 beyaz sprey kullanıyorum. Ardından kulağımdan burnuma kadar her yerimi siyaha boyuyorum ifadelerini kullandı. Milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemek için ABD'ye giden Ölçerman, Amerika'da insanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda temsil etmek kadar güzel bir şey yok diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde A takımı ile bir araya geldi. Fenerbahçe futbol takımının yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre akşam 21 sıralarında evinden çıkan Karaal, bir araçtan inen kimliği belirsiz 3 kişi tarafından darbe edilerek araca bindirildi ve kafasına siyah poşet geçirildi. Olay anına Karaal'ın çocuğu ve bir komşusunun tanık olduğu belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir ifadeleri yer aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında yeni parti sorularını yanıtladı. Özel, bir baskın seçim ihtimaline karşı yeni parti hazır olmalı dedi.
2: Biz tüm yönleriyle bir siyasi parti kurmak ve var olan bazı siyasi partilerden de konuşarak onların tüzüğünü, ismini, logosunu, yönetimini değiştirmek suretiyle hızlı aksiyon alabilmek için iki alternatifle bizim tamamında örgütlenmemiz lazım. Bir yandan o çalışma sürmeli ama bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde Cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek grubu olan partiler gösterebilir. 100 bin imzayla gösterirse orada hiçbir sıkıntımız yok. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O planlar hazır.
1: Öte yandan Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde A takımıyla bir araya geldi. Özel toplantıya Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'la birlikte girdi. Toplantıda CHP delegeleri tarafından genel merkeze teslim edilen kurultay imzaları ve genel merkez tarafından 10 gün içerisinde adım atılmazsa yol haritasının ne olacağı ele alınacak. Öte yandan ihraçlar, görevden almalar, disipline sevk edilmeler de toplantının gündeminde olacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönmesi bekleniyor. Diğer 8 isim hakkındaki tedbir kararının ise devam ettiği öğrenildi. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri için grup başkan vekili görevlerinden düşmüştü. DEM Parti'nin kongre tarihi belli oldu. DEM Parti'nin 5. olağan kongresini 20 Eylül'de yapacağı öğrenildi. Parti düzenlenecek olan merkezi konferansta yeni dönem yol haritasını şekillendirmeyi hedeflerken tüzük ve program değişikliği içinde alt komisyonlar oluşturdu. Konuya dair konuşan DEM Parti örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Elif Bulut, ön hazırlıklar için çeşitli toplantıların başladığını belirtti.
3: Spor.
1: Fenerbahçe futbol takımının yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertli kulüpten kapa yapılan açıklamada İsmail Kartal'la 2026-2027 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı Dirk Kuyt olacak. Futbolda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlarımızın rakipleri belli oldu. İlgili kurallar dün İsviçre'nin Lyon kentinde çekildi. Buna göre Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zarpse, Beşiktaş'ta Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midland'le eşleşti. Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında Belçika'yı ağırladı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-0 kazandı. Ay Yıldızlar ikinci haftanın ikinci maçında bugün saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Fransa ile karşılaşacak. Son notta basketboldan Fenerbahçe Beko seride 2-1 öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş'ı 82-71 yendi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 4. müsabakası yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.588 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.440, çeyrek altın 10.536, tam altın 41.986, ata altını ise 43.046 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Denizlerde alarm, balık türleri yok oluyor. Türkiye'nin denizlerinde yaşamını sürdüren balık türleri küresel ısınma, kirlilik ve avlanma gibi sebeplerden ötürü her geçen yıl daha da azalıyor. Bir zamanlar 550'den fazla balık türünün yaşadığı denizlerde Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere orkinos, kılıç balığı ve uskumru gibi türler artık nadiren görülüyor. Bazı balık türleri ise aynı sebeplere bağlı olarak yok olmuş durumda. Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, 161 balık türünün bulunduğu Karadeniz'in Türkiye kıyılarındaki 59 balık türünün neslinin tükendiğini ortaya koydu. Araştırmada Mersin morinası ve köpek balığı türlerinin neslinin de tehdit altında olduğu belirtilirken, orkinos balığının da popülasyonunun tükendiği ifade edildi. Balıkların neslinin tükenmesinde etkili olan bir diğer faktör istilacı türler. Araştırmalara göre Eğirdir Gölü'ne 1970'lerde bırakılan istilacı türler nedeniyle göldeki 10 doğal türden 4'ünün tamamen yok olduğu, 6'sının da ciddi tehlike altında olduğu belirtildi. Yok olan balık türleri arasında kesici, kavinne, eyrez ve gökçe yer alıyor. Çapak, sivrisinek, çöpçü, dişli sazancık, tatlı su kolyozu ve kaya balığı türlerinin de nesilleri ciddi düzeyde tükenme riski altında. Balık türlerinin neslinin yok olmasında ve azalmasında ciddi rol oynayan etkenlerin başında gelen küresel ısınma, deniz sularının geç soğumasına sebebiyet verdiği için palamut ve lüfer gibi balıkların göçleri de erteleniyor. Öte yandan yalnızca Türkiye balıkçılığının değil, avcı türler içinde çok önemli bir besin kaynağı olan ve kilit tür olarak bilinen hamsi stoklarında da azalmalar yaşanıyor. Marmara Denizi ise son yıllarda hem kirlilik hem de müsilaj nedeniyle en ağır baskı altındaki bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bir dönem Marmara'nın simgesi olarak görülen uskumru, kolyoz ve torik gibi türlerdeki gerileme de bu değişimin en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Türkiye denizlerindeki biyolojik çeşitliliğin daha da azalabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, deniz kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliği mücadele ve sürdürülebilir balıkçılığın yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin denizlerinde yaşamını sürdüren balık türleri, küresel ısınma, istilacı türler ve kontrolsüz avlanma gibi etkenlerden ötürü her geçen yıl daha da azalıyor. Orkinos, kılıç balığı ve uskumru gibi türler nadiren görülürken birçok balık türü yok olmuş durumda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yazın yeni nesil tarifleri, sosyal medyadan çıkan serinlik trendleri. Bu yaz mutfaklarda yalnızca lezzet değil, görüntü de ön planda. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenilen yeni nesil tarifler, meyveler, yoğurt, buz ve aromatik otlarla hazırlanan ferahlatıcı seçenekleri sofralara taşıyor. Özellikle dondurulmuş meyveler, yoğurt bazlı tarifler ve renkli salatalar yazın en çok konuşulan lezzetleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada son dönemin en popüler yaz tarifleri mutfaklarda da kendine yer bulmaya başladı. İşte bu yazın öne çıkan lezzetleri. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sosyal medyada ferahlatıcı tarifler yeniden gündeme geldi. Ancak bu yılın trendleri yalnızca serinletmekle sınırlı değil. Hazırlanışı kolay, görüntüsü dikkat çekici ve nispeten sağlıklı alternatifler sunan tarifler milyonlarca kez izlenirken birçok kişi bu tarifleri evinde denemeye başladı. Mutfaklarda artık klasik limonata ve karpuz peynir ikilisinin yanı sıra sosyal medyada viral olan yeni nesil yaz tarifleri de kendine yer buluyor. Yaz denildiğinde akla gelen ilk meyvelerden biri olan karpuz bu sezon farklı tariflerle öne çıkıyor. Özellikle karpuz, semizotu, beyaz peynir, ceviz ve limon sosuyla hazırlanan salatalar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tatlı ve tuzlu tarifleri bir araya getiren tarifler sıcak havalarda ağır yemekler yerine hafif alternatif arayanların tercihi haline geliyor. Bazı tariflerde nane yaprakları ve nar ekşisi de kullanılarak daha farklı aromalar elde ediliyor. Çilek ve semizotunu bir araya getiren salatalar da son dönemde dikkat çekiyor. İsteğe göre beyaz peynir ve cevizle zenginleştirilen bu tarifler yaz sofralarına hafif ve ferah bir seçenek olarak ekleniyor. Son aylarda özellikle sosyal medyada yaygınlaşan tariflerden biri de kırmızı meyveli süt kaseleri. Büyük bir kaseye buz, süt ve çeşitli kırmızı meyveler eklenerek hazırlanan tarif hem görüntüsü hem de pratikliği nedeniyle ilgi görüyor. Çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini gibi meyvelerle hazırlanan kaseler kahvaltı ya da ara öğün olarak tüketiliyor. Bazı kullanıcılar karışıma chia tohumu veya yulaf da ekleyerek daha doyurucu hale getiriyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken yaz trendlerinden biri de yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan yoğurt bazlı dondurulmuş tarifler. Süzme yoğurt ya da proteinli yoğurt, çilek, muz, böğürtlen gibi meyvelerle karıştırılıyor ve ardından dondurucuya konuluyor. Birkaç saat sonra ortaya çıkan karışım dondurmayı andıran kıvamıyla tüketiliyor. Bazı tariflerde üzerine bitter çikolata eritilip dökülüyor ve tekrar donduruluyor. Bu yöntemle hazırlanan yoğurt bar olarak bilinen tarif son dönemin en çok paylaşılan tariflerinden biri haline geldi. Dondurulmuş karpuz, muz, çilek, yaban mersini ve çeşitli meyveler kullanılarak hazırlanan smoothie bowl tarifleri de bu yazın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Meyveler blenderdan geçirilerek yoğun bir kıvam elde ediliyor. Üzerine Hindistan cevizi, granola, chia tohumu veya taze meyveler ekleniyor. Renkli görüntüleri nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında sıkça görülen bu tarifler özellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor. Sıcak havalarda öne çıkan bir diğer trend ise yoğurt bazlı serinletici kaseler. Yoğurt, salatalık, dereotu, nane ve bol buzlu hazırlanan tarifler hem hafif hem de ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Bazı içerik üreticileri bu tariflere avokado veya lime ekleyerek farklı yorumlar katıyor. Ev yapımı soğuk içecekler de yaz trendlerinin önemli bir parçası. Meyve püresinin maden suyu ve buzla buluşturulduğu tarifler özellikle kafelerde görülen içecekleri ev ortamına taşıyor. Nane, fesleğen ve limon kabuğu gibi eklemelerse içeceklere farklı aromalar kazandırıyor. Yazın gelişiyle birlikte tezgahlarda yerini alan yeşil erik de sosyal medya tariflerinin yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle doğranmış yeşil eriklerin salatalık, taze nane ve limon suyuyla buluşturulduğu ferah salatalar milyonlarca kez izlendi. Bazı içerik üreticileri ise eriği, buz, maden suyu ve limonla karıştırarak yaz içeceği hazırlıyor. Ekşi tadıyla dikkat çeken bu tarifler sıcak havalarda serinletici alternatifler arasında gösteriliyor. Uzmanlar yaz aylarında su içmenin yerini hiçbir tarifin tutamayacağını hatırlatırken meyve, yoğurt ve sebze ağırlıklı bu tariflerin sıcak havalarda daha hafif beslenmek isteyenler için alternatif oluşturabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada başlayan bu trendler bu yazın mutfak modasında renkli meyveler, buzlu tarifler ve yoğurt bazlı lezzetlerin başrolde yer aldığını gösteriyor. Bu yaz sosyal medyada milyonlarca kez izlenen yeni nesil tarifler mutfaklarda da kendine yer buluyor. Dondurulmuş meyvelerden yoğurt bazlı lezzetlere, renkli salatalardan buzlu içeceklere kadar birçok ferahlatıcı tarif sıcak günlerin favorileri arasında gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bir kıvılcımla başlayıp kilometrelerce alana yayılan orman yangınları yalnızca ağaçları değil, yaşamları da yok ediyor.
2: Türkiye'den Amerika'ya, Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük yangınlar, geride kül olmuş ormanlar, boşaltılan şehirler ve hayatını kaybeden insanlar bıraktı.
1: Kimi zaman günlerce süren mücadelelere rağmen kontrol altına alınamayan alevler, tarihin en büyük doğal felaketleri arasında yer aldı.
2: İşte Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınları.
1: Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle dünyanın en yüksek orman yangını riskine sahip ülkelerden biri. Ancak bazı yangınlar yalnızca yanan alanların büyüklüğüyle değil, geride bıraktığı can kayıplarıyla da hafızalara kazındı. Kayıtları geçen en büyük yangınlardan biri 1979 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli bölgesinde meydana geldi.
2: Yaklaşık 13.260 hektarlık alanın kül olduğu yangın uzun yıllar boyunca Türkiye tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edildi. 1996 yılında yine aynı bölgede çıkan Çetibeli yangını yaklaşık 7.000 hektarlık alanı etkileyerek Türkiye'nin en büyük yangınları arasındaki yerini aldı. Bu yangınlar Ege ve Akdeniz kıyılarının ne kadar büyük bir risk altında olduğunu ortaya koydu.
1: 2008 yılına gelindiğinde Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerine başlayan yangın günlerce sürdü. Yaklaşık 15 bin hektarlık alan zarar gördü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangın o tarihe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
2: 2020 yılında Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarsa farklı bir boyut kazandı. Ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerleri de zarar gördü. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
1: Türkiye'nin yangın tarihinde dönüm noktası ise 2021 yılı oldu. 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesine başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'ya kadar yayıldı. Aynı günlerde Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de büyük yangınlar çıktı.
2: Günler süren mücadele sonunda yalnızca Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Uzmanlar tarafından bu felaket Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak değerlendirildi.
1: 2021 yangınlarında yalnızca Antalya değil, Muğla'da ağır yer aldı. Milas'ta yaklaşık 12.700 hektar, Köyceğiz'de ise 10.700 hektardan fazla alan zarar gördü.
2: Aynı dönemde Marmaris'te çıkan yangında Türkiye tarihinin en büyük yangınları arasına girdi.
1: 2023 yılında Çanakkale'de meydana gelen büyük yangınsa binlerce hektarlık alanı etkiledi. Çok sayıda köy tedbir amacıyla boşaltıldı, ulaşım aksadı ve bölgedeki doğal yaşam ciddi zarar gördü. Türkiye ormancılık tarihinin en acı günlerinden biri ise 2025 yılında yaşandı.
2: Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri ve gönüllülerden ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
1: 1937 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hektara yakın orman alanı yangınlarda zarar gördü. Son yıllarda artan sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın riskinin her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.
2: Türkiye'nin orman yangınları tarihi yalnızca yanan ağaçların değil, kaybedilen insanların, yok olan yaşam alanlarının ve alevlerin önüne geçmek için hayatını ortaya koyan kahramanların da tarihi olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.
1: Dünya tarihine bakıldığında ise çok daha büyük felaketlerle karşılaşılıyor. Tarihin en ölümcül orman yangını olarak kabul edilen Peshtigo yangını 8 Ekim 1871 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi.
2: Kuraklık ve fırtına şiddetindeki rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın birkaç saat içinde dev bir ateş fırtınasına dönüştü. Resmi kayıtlara göre 1152 kişi yaşamını yitirirken tarihçiler gerçek sayının 1200 ila 2400 arasında olduğunu belirtiyor. Yangın yaklaşık 1,5 milyon dönümlük alanı yok etti ve dünyanın en ölümcül orman yangını olarak tarihe geçti.
1: 1894 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde meydana gelen Hinckley yangını yaklaşık 418 kişinin ölümüne neden oldu. 1918'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Cloquet yangınında ise yaklaşık 450 kişi hayatını kaybetti. Bu yangınlar 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'nın en büyük doğal felaketleri arasında gösterildi.
2: 13 Ocak 1939'da Avustralya'nın Victoria kentinde başlayan çalı yangını, kuraklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 milyon dönüm ormanın küle dönmesine yol açtı. Bölgedeki tüm ilçeler yangına teslim oldu. 71 kişi hayatını kaybetti. Toprak verimliliği ve su rezervleri de olumsuz yönde etkilendi.
1: 1987 yılında Çin'le Sovyetler Birliği sınırında meydana gelen Black Dragon yangını ise dünyanın en büyük orman yangınlarından biri olarak kabul ediliyor. Yangında yaklaşık 191 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hektarlık alan zarar gördü ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Felaket, Çin tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayda geçti.
2: 1989 yılında Kanada'daki Manitoba eyaleti 8,1 milyon dönümlük korkunç orman yangınlarına maruz kaldı. Yüzlerce farklı bölgede başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Birçok aile evini yangında kaybetti.
1: Sibirya'da artan sıcaklıklar ve donmuş toprakların erimesi sonucu orman yangınları artmaya başladı. 2003 yılına gelindiğinde ise tarihin en büyük orman yangını yaşandı. Sibirya Tayga yangınında 47 milyon dönüm orman alevlere teslim oldu. Yangının uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüldü. Ozon tabakasının incelmesi üzerine etkileri hala görülmektedir.
2: 2009 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan ve Black Saturday olarak tarihe geçen yangınlarda 173 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce noktada aynı anda başlayan yangınlar kısa sürede birleşerek devasa bir felakete dönüştü. Binlerce ev yandı, milyonlarca hektarlık alan kül oldu.
1: 2018 yılında Yunanistan'ın Atika bölgesine çıkan yangınlarda 187 kişi hayatını kaybetti. Alevler tatil bölgelerine kadar ulaştı ve çok sayıda insan kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdi. Avrupa'nın modern dönemde yaşadığı en ölümcül yangınlardan biri olarak kayıtlara geçen felaket, kıtanın yangınlara karşı hazırlık seviyesini de tartışmaya açtı.
2: 2023 yılında Hawaii'nin Maui adasında çıkan yangınlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin son yüzyıldaki en ölümcül yangınlarından biri oldu. Tarihi Lahaina kasabası büyük ölçüde yok olurken yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Yangınlar günler boyunca dünya gündeminde yer aldı.
1: Bugün bilim insanları iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli rüzgarların büyük yangınların oluşumunda önemli rol oynadığını belirtiyor. Türkiye'den Kanada'ya, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın birçok bölgesinde yaşanan büyük felaketler, orman yangınlarının artık yalnızca belirli ülkelerin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini gösteriyor.
2: Tarih boyunca yaşanan bu felaketler milyonlarca hektarlık ormanı yok etti, binlerce insanın hayatına mal oldu. Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınlarını derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hayatlarına geri dönmesini amaçlayan çeşitli kanun teklifleri komisyon aşamasında bulunurken öğrenci affına ilişkin beklenti de giderek artıyor. Öğrenci affı çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen kayıt sildiren, azami öğrenim süresini dolduran veya kayıt yenilemediği için öğrencilik hakkını kaybeden kişilere yeniden yükseköğretime dönme imkanı sağlayan yasal düzenleme olarak tanımlanıyor. Affın kapsamı ve şartları ise çıkarılacak kanunda belirleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifin gerekçesinde öğrencilerin eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtiliyor. Ayrıca farklı siyasi partiler tarafından sunulan tekliflerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de af kapsamına alınması öneriliyor. Yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilmiş veya çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamamış yüz binlerce kişi düzenlemeden yararlanabilecek. Son yıllarda yapılan değerlendirmelerde potansiyel olarak yaklaşık 400 bin ila 1 milyon kişinin tekliften yararlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak resmi olarak açıklanmış kesin bir sayı bulunmuyor ve yararlanacak kişi sayısı düzenlemenin kapsamına göre netleşecek. Türkiye'de son yüksek öğretim affı 2022 yılında hayata geçirildi. Düzenleme sayesinde ilişiği kesilen veya çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler yeniden üniversitelere başvurma hakkı elde etti. Yüksek öğretimde ilk öğrenci affı 1983 yılında çıkarıldı. Daha sonra 1984, 86, 88, 1991, 93, 95, 97, 2000, 2005, 2008, 2011, 2012, 2018 ve 2022 yıllarında benzer düzenlemeler yapıldı. Böylece Türkiye'de 1983'ten bu yana yüksek öğretim alanında toplam 15 kez öğrenci affı uygulanmış oldu. YÖK ve üniversitelerin farklı dönemlerde açıkladığı verilere göre öğrenci aflarından yararlananların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Özellikle 2018 ve 2022 düzenlemeleri son yılların en geniş kapsamlı afları arasında yer aldı. Ancak tüm afları kapsayan tek bir resmi toplam sayı bulunmuyor. Akademik değerlendirmelerde bugüne kadar çıkarılan aflardan toplamda 1 milyondan fazla kişinin yararlandığı belirtiliyor. Meclisteki tekliflerin mevcut hali dikkate alındığında kendi isteğiyle kaydını sildirenler, kayıt yenilemediği için öğrencilik hakkını kaybedenler, azami öğrenim süresini dolduranlar, akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler, lisansüstü programlardan ayrılanlar, öğrenci affının potansiyel yararlanıcılar arasında gösteriliyor. Nihai kapsamsa yasalaşacak düzenlemenin içeriğiyle netleşecek. Kanun teklifinin önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde öğrenciler, belirlenen başvuru süresi içinde üniversitelerine müracaat ederek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Öğrenci affı denildiğinde akla önce rakamlar geliyor. Ancak daha önceki haftan yararlananlardan bazılarının hikayeleri de dikkat çekici. Ahmet Sezai Ercan Türk 2018'de tam 31 yıl sonra döndüğü İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 77 yaşında diplomasına kavuşan Ercan Türk 1991'de hayvancılık ve kamu görevleri nedeniyle eğitimini yarıda bırakmıştı. 1980 darbesinde üniversiteyle ilişiği kesilenlerden Mehmet Özdemir de tam 40 yıl sonra mimar oldu. 2018'deki afla üniversiteye dönen Özdemir, 2022 yılında mezun oldu. Nadide Kaymaz'sa 1986'da kanser nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ara verdi. 2022'de öğrenci afından yararlanarak üniversiteye döndü ve 4 yılda bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Kazmaz'ın kızı da aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Kazmaz'ın hikayesi öğrenci affının yalnızca eğitim hakkını geri vermediğini, bazı insanlar için yarım kalan hayat hikayelerini de tamamladığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de öğrenci affı yeniden siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. 1983'ten bu yana 15 kez çıkarılan af düzenlemelerinin ardından yeni bir affın yasalaşması halinde yüz binlerce kişinin yüksek öğretime geri dönmesinin önü açılabilir. Ancak kapsam ve yararlanacakların sayısı meclisteki görüşmelerin ardından kesinleşecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir

0: görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyabiliyor. Uzmanlar doğru bitki seçimiyle balkon ve bahçelerin yaz boyunca renkli ve sağlıklı kalabileceğini belirtiyor. Yaz mevsiminin en dayanıklı bitkileri arasında sardunya, lavanta ve begonvil öne çıkıyor. Renkli çiçekleriyle balkonların vazgeçilmezleri arasına yer alan sardunya, düzenli sulandığında aylar boyunca canlılığını koruyor. Hoş kokusuyla bilinen lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçlı kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı erir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Yani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
4: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
3: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün daha çok Ankara'daki siyasi gelişmeleri konuşacağız. Kimle konuşacağız? DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Öncesinde dünyadaki bazı gelişmeleri kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii bunların başında İran geliyor. İran'la anlaşma imzalandı. Amerika ile İran arasında varılan anlaşma. Metne de baktı, artık açıklandı bütün metin. Metne de baktığımız zaman net olarak şunu görebiliriz. Savaşın galibi İran. Çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Hatta Amerika'da tepkiler var. İsrail'de çok tepkiler var. İsrail anlaşmayı bir felaket olarak değerlendiriyor. Amerika'da da karşı çıkanlar var. Trump da onları eleştiriyor. Diyor ki ya borsa yükseldi diyor, petrol düştü. Buna itiraz edenler aptallar, salaklar diyor. Biliyorsunuz dilinin kemiği pek yok Trump'ın. Böyle bir noktaya gelindi. Peki madem borsa yükseldi, petrol düştü, bu iyi bir şeyse bu savaşı niye çıkardınız? Niye başlattınız? Şimdi tabii bu soruların yanıtını vereceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada açıklamalar var. Amerika buna uyar mı? İsrail sabote eder mi? Bununla ilgili bir takım tartışmalar var. Zaten anlaşma metinlerini hemen hemen herkes okumuştur diye düşünüyorum. Çok net bir şekilde İran'ın daha yönelik yaptırımlar kaldırılıyor. Efendim dondurulmuş paralar serbest bırakılıyor. Belli bir takvim var. 60 gün süreyle belki gemiler geçecek ama 60 günün sonunda Umman ve İran'ın kuralları Hürmüz Boğazı'nda geçerli olacak. Bu da şu anlama geliyor. Artık Hürmüz Boğazı'nın egemenliği Umman ve İran arasında paylaşılacak. Ve muhtemelen de tankerler bir ücret ödeyecekler. O net bir şekilde gözüküyor. Kalibaf bu görüşmeleri yürüten İranlı meclis başkanı ve İranlı üst düzey yetkili, onun açıklamaları var. Ve eğer Amerika böyle bir şeye uymazsa, taahhütlerini yerine getirmezse, kılıcımız hazırdır, güç mantığıyla ona anlatacağız diyor, buna uyması gerektiğini. O da son derece önemli bir gelişme. Evet efendim, iç siyasete geçmeden ne diyorsunuz bu İran'la varılan anlaşmaya?
5: Şimdi efendim yaklaşık 110 gün oldu galiba.
3: Evet.
5: Ya da bir gün önce, bir gün fazlası olabilir. Bu savaş ne için başlamıştı? İran'da rejim değişecek.
3: Evet.
5: Ve İran asla ve asla nükleer silaha sahip olmayacak. Elindeki zenginleştirilmiş uranyum Amerika'ya teslim edilecek. Bu alınacak oradan.
3: Evet.
5: Ana tema buydu. 110 gün sonra geldiğimiz noktada İran'da rejim değişti mi?
3: Hayır.
5: Hayır.
3: Hatta sağlamlaştı.
5: Daha da sağlamlaştı. Peki İran'ın zenginleştirdiği uranyumdan bir gramı Amerika'ya geçti mi?
3: Hayır.
5: O da hayır. Eşittir. Savaşı İran kazanmıştır.
3: Evet. Evet,
5: kayıplar olmuştur. Üst düzey devlet yöneticileri, 5 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar, okul çocukları, sivil insanlar, sanayi tesisleri ciddi yara almıştır, eyvallah. Ama savaş, tırnak içinde, sonucu itibariyle İran tarafından kazanılmıştır. Bunu da sizin biraz önce buyurduğunuz gibi sözde mutabakat denilen metinde açıkça da ifade edilmiş. Buna tabii ki en etkili şekilde zıplayacak olan, amiyane deyimle, İsrail'dir.
3: Evet. Zaten zıplıyor.
5: Zıplıyor da zaten. İstediği kadar da zıplayabilir. Ancak bu mutabakatın ıslak imza aşamasına geçip geçmeyeceği konusu da hala muallakta.
3: Evet.
5: Bugün İran bir açıklama yaptı. Bu işten vazgeçtik gibi bir sözleri oldu. Trump da Fransa Cumhurbaşkanı ile birlikte oturduklar bir masada o sözleşmeye o kalın kalemiyle bir imza attı, gösterdi ama bunun neticesini İsveç'te ıslak imzayla karşılıklı olarak gerçekleştirecekler mi, gerçekleştirmeyecekler mi? Bunu gördüğümüzde anlayacağız.
3: Evet.
5: Ancak geldiğimiz noktada artık bu saatten
3: bir
5: sonra...
3: Bir dönüş yok galiba.
5: İnşallah. Tabii ki beklentimiz.
3: Şöyle, ben İranlılarla konuştuğumda efendim, Hamane'nin cenazesi şimdi resmi tören bugün bildirdiler. 3 Temmuz'da resmi tören olacak. Arkasından Tahran'da, Kum'da, Meşet'te toprağa verecek. Yani değişik yerlerde törenler yapılacak. Şimdi o cenazenin olması bile zaten takvimi açıklanınca biz dedik ki anlaşma artık sonuçlanmış. Yani öyle gözüküyor. Ufak tefek şeyler.
5: Sayın Özçelik, bu saatten sonra dönüşü olmaz.
3: Evet,
5: artık.
3: Evet.
5: Çünkü silahlar bir manada susmuş. Amerika ve İsrail bana göre bu işin gerçekleşemeyeceği noktasında artık ayakları suya ermiş.
3: Evet.
5: Bundan sonra yapacakları her hareket kendi varlıklarının tartışılır hale gelmesine sebep olacaktır uluslararası kamuoyunda. Ve İran'da savaşın ikinci kazancını 300 milyar dolarlık yatırım sözüyle de almış.
3: Evet.
5: Bugüne kadar kaybettiği bütün sanayi tesislerini, altyapılarını da onlara ödetecek. Bunun adı belki savaş tazminatı olmayacak ama konu komşu yardımı, desteği adı altında bunu gerçekleştirecekler. Tabii ki savaşı istemeyiz. Umarım bölgede İsrail'in bu arzu mevut hayalleri bir son bulur. Gözünü diktikleri Anadolu coğrafyasından bir an önce başlarını çevirirler. Herkes kendi işine bakar, kendi ülkesindeki üretim araçlarıyla toplumuna müreffeh bir yaşam sağlama gayretine girer. Tabii bunun birinci önceliği de artık Lübnan üzerinde de yapmış oldukları hesaplardan vazgeçmeleri gerekiyor. Dileğimiz ve temennimiz savaşsız bir dünya.
3: Aslında İran biraz da bizim için de savaşmadı mı?
5: Denilebilir tabii ki.
3: Yani
5: bu şunu da gösterdi.
3: İsrail Amerika galip gelseydi bu savaşta herhalde şimdi biz bambaşka
5: kaygılandığımız süreç belki bir an evvel başlamış olacak.
3: Evet,
5: yalnız
3: konular
5: bu savaşın ben şöyle bir yararı olduğunu da düşünüyorum bizim adımıza ve dünya adına, öncelikle Orta Doğu bölgesi adına. İran gibi bir devleti artık yenemeyeceklerini anladıkları için Türkiye ile ne yapabileceklerini düşünmüş olmalılar. Bu
3: işte
5: noktaya
3: onun için
5: gelmiş olabilirler. Bu da evet. Bir akıldanelik olur, onların kulağına bir evet. Küpe olur.
3: Evet, herhalde tarih bundan sonra bölge sorunları konuşulurken İran Savaşı öncesi ve sonrası diye bir milat olacak gibi. Yani Amerika'nın İsrail'in yenilmezlik propagandası bitti herhalde.
5: O bitti.
3: Uçak gemileri, savaş uçakları,
5: süper güç.
3: O süper
5: süper güç kavramı kalktı artık.
3: Savaş terminu, savaş konsepti de tamamen sanki.
5: Bunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de göstergesi. Madem o kadar süper güçtün, niye iki tane asker indiremedin karaya?
3: Bunu sordular. Kalktılar canım.
5: Kalktılar tabii ki. Ama cesaret edemediler.
3: Hüsran oldu. İsfahan'a aslında uranyumu almayı ve bir şov yapıp bu işi dünya kamuoyuna gittik. İran'ın göbeğinde nükleer tesisi girdik diyeceklerdi.
5: Ama diyemem.
3: Fakat çok fena tuzağa düştüler.
5: Evet.
3: Birçok şeylerini de bıraktılar. Ne kadar ölü verdiklerini de kimse bilmiyor.
5: Onu da kimse bilmiyor.
3: Onu belki 40-50 sene sonra
5: öğreneceğiz.
3: Göreceğiz. Amerikan belgeleri açıklanınca. Efendim, bu arada bir de NATO meselesi var. Yani Türkiye NATO'yu tartışıyor. Şimdi 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. İşte bu bölgeyi de tamamen kapatacaklar. İçinde bulunduğumuz bölgeyi. İşte
5: o tarihler arası meclis de çalışmayacak.
3: Meclis çalışmayacak. Herkes neredeyse Ankara'da hayat duracak diyelim.
5: Turizm canlanır inşallah.
3: Evet, gerçi kimseyi sokmazsanız turizm gelecek adamların sayısı belli o kadar.
5: Yok, kendi insanlarımız
3: diğer yerlere gidecek.
5: İç turizmi zenginleştirir inşallah.
3: Yani şu anda bir NATO güzellemeleri de ortalıkta dolaşmaya başladı. İşte NATO şemsiyesi önemli, Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor, NATO bize silah veriyor. NATO'da olmazsak başımız belada olur. NATO'da çıkmak büyük hata olur. Bir sürü iddia gündeme getiriliyor. Şimdi belli ki daha devam edecek. Ne diyorsunuz bu NATO işine?
5: Şimdi biz bu görüşlere katılmıyoruz.
3: Evet.
5: Şunun için katılmıyoruz. NATO kavramı artık kuruluş amaçlarından ve gerekçelerinden tamamen kopmuş durumdadır. NATO'nun kurulduğu dönemi hatırlayalım.
3: Evet.
5: Kuzeyden gelebilecek sosyalist rejim ihracatına engel olabilmek ya da o sosyalist blokun ya da komünist blokun başta Avrupa Birliği ülkelerinin olduğu bölgeler olmak üzere buralara yönelik saldırılarında bir güç birliği yaratmak adına kurgulanmış bir pakt vardı. O zaman da bunun tam tersi de vardı biliyorsunuz. Varşova paktı vardı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Varşova Paktı önemini yitirdi ve dağıldı. NATO dağılmadı. Neden? Çünkü NATO'nun kurumsal besleme noktası başta Amerika ve İngiltere'ydi. Onlar da NATO örgütünü kendi çıkarları ve güvenlikleri için kullanmaya devam ettiler. Bu İran-Amerika-İsrail Savaşı döneminde NATO'nun da tamamen fos bir yapı olduğu ortaya çıktı. Bunların ağababası olan Amerika bile dedi ki bu NATO'ya da artık gerek yok.
3: Evet. Ve varlık neden ortadan kalktı?
5: Varlık neden ortadan kalktı? Şimdi bu saatten sonra Türkiye'de yapılacak olan böyle bir toplantının biraz önce de söylediğim gibi en fazla turizme hizmet eder. Niteliksel olarak bir karşılığının olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bizim 40 yıldır başımıza musallat edilen terör belasının besleyicisi ve destekçileri NATO ülkeleri. Amerika, evet. İngiltere, Fransa, Almanya. Biz de NATO ülkesiyiz. Peki NATO bizi nasıl bir şeyden koruyacaktı da biz hala NATO'dan bir koruma beklentisi içerisindeyiz? Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bu evet. Karar radikal bir karardır bana göre. Jeopolitik olarak bulunduğumuz noktadaki en güçlü aktörlerle birlikte hareket edebileceğimiz bir yapının temel taşlarını oluşturmalıyız artık. 21. yüzyıldayız, yapay zeka dönemindeyiz. Eski kafayla yeni dünyayı yönetme imkanımız yoktur. Bir an önce bu NATO sevdası işinden de Türkiye kendisini arındırmalı, özgün güçlerine ve güvenilir güçlerine dönmelidir diyorum.
3: Ya aslında bunun en somutunu İran'da gördük. İran NATO üyesi değil. NATO'dan silah da almadı. Ama başardı.
5: Evet. Onun tek gerekçesi var. Ulus devlet olması.
3: Evet.
5: Tabii ki. Yani İran, Persler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile dikkat edin. o 620 yıl üç kıtada hüküm sürmüş bir imparatorluk oraya hakim olamamış. Bu evet. bir ulus devlet karşılığıdır. Aynısı Türkiye Cumhuriyeti içinde geçerlidir. Türkiye'de Türk milleti de ulus bir devlettir. Kimse böyle bir şeye cesaret edemez, etmemelidir zaten. Ederse bugün İran'da yaşadıklarından çok daha ağır sonuçlarla karşılaşırlar.
3: Efendim şimdi bu NATO övgülerini dinleyince tabii ister istemez bizim yaşımız biraz müsait. NATO'nun Türkiye'de neler yaptığı. Evet. Bizim uçaklarımız vardı. Biz uçak üretiyorduk. Uçak satıyorduk. NATO'dan sonra dediler ki ya biz çok modernlerini yaptık. Daha gelişmişlerini yaptık. Siz bırakın onları. Biz size veririz dediler. Biz o bütün o hassas sektörlerde bize bıraktırdılar. Biz veririz diye. Arkasından bir sürü olaylar meydana geldi. Bizi sürekli başka bir yere. Yani 12 Mart. Arkasından 12 Eylül. Onların çocukları başardı. Bizim çocuklar demişlerdi ya, meşhur bir şey var. Bizim çocuklar.
5: 60 darbesini de unutmayalım canım. 60 evet. ihtilal de aynıydı.
3: 60'ı belki biraz daha farklı boyutlarla, yani aşamalarını farklı boyutlarla değerlendirmek de mümkün olabilir. Tartışılabilir en azından.
5: Ben eşdeğer görüyorum. Bu bizim bakış açımız şöyle ki. Evet. Elbette Demokrat Parti iktidarını Amerika destekli, İngiltere destekli bir yapı besleyip ortaya koymuş ve o güce eriştirmiş olabilir. Ancak Adnan Menderes'in milli sanayinin gelişmesine yönelik girişimleri, o dönemki Sovyetler Birliği ile ağır sanayi hamlelerine yönelmesi yaşamına mal olmuştur. Bunu kim yapmıştır? İşte o NATO dediğimiz yapı kendi yarattığını dahi yok edebilecek bir ruh halinde bir yapıdır. Aynısını geçtiğimiz daha sonraki dönemlerde Demirel için de yapmıştır. Demirel'in meşhur lafıdır. Evet. 6 defa geldim, 7 defa gittim. Bunlar hepsi aynı merkezler tarafından kurgulanmış hadiseler. Bunu böyle bilmek lazım.
3: Evet, daha sonra işte bir sürü aydınların cinayetleri, suikastlar, faili meçhuller. Yani bunların arkasında NATO olduğunu, NATO'nun ülkeleri denetlemek için...
5: Hatırlayın, Adalet Bakanımız, sözünüzü kestim. Faili meçhul cinayetlerin aydınlanması için özel daire başkanlığı da kurdu. Ben de bir açıklama yapmıştım. Bakalım şu Uğur Mumcu'nun katledilmesindeki o taşı çekebilecek mi, tuğlayı çekebilecek mi evet. diye onları da göreceğiz önümüzdeki süreçte.
3: Evet, yani bütün bunlar yaşandı. Hadi bunları unuttuk. NATO güzellemesini yapanlar için söylüyorum. Ya 15 Temmuz daha yeni, dün dumanı tütüyor.
5: Evet.
3: Yani bütün bunlar...
5: Bilinirken
3: yani
5: bilindiğini düşünüyorum.
3: Mesela Rus uçağının düşürülmesi ve Türkiye ile Rusya'yı savaşa sürükleme operasyonu. Ha burada FETÖ'yü kullanmış olabilir ama arkadaki asıl güç NATO. Şimdi yeni tartışılan Muhsin Yazıcıoğlu olayı.
5: Birden nereden çıktı?
3: Birden onun da arkasında NATO olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Yani böyle bir süreçte NATO zirvesi ya sanki buna büyük bir güç vahmetme. Bilmiyorum, bana biraz
5: tuhaf.
3: Tuhaf geliyor.
5: Ve gereksiz.
3: Evet.
5: Tuhaf
3: evet.
5: ve gereksiz. Yani etkin bir niteliği, gücü kalmamış olan bir yapı hala daha öyleymiş gibi göstermeye çalışmak bize, Türk milletine ve Türk devletine herhangi bir katkı sağlamayacaktır.
3: Evet. Bir de hani İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Sadece Amerika değil ki, NATO yenildi. NATO bir çok sokmaya çalıştılar NATO'yu o işin içerisine. Fakat Avrupa mesela cesaret edemedi.
5: Giremediler.
3: Giremedi çünkü aslında bütün olarak NATO çöktü. Ya,
5: kuruluş amacına göre girmesinin de zaten bir anlamı yoktu. Yani orada İran Amerika'ya saldırmış değildi ki.
3: Evet, onlar saldırmış.
5: Amerika oraya saldırmıştı. Yani oradaki NATO'nun yönetimsel noktadaki kararını ben doğru buluyorum. Yani NATO üyesi bir ülkeye yapılan saldırı olmadığı için bizim buraya müdahale etme imkanımız yok dediler. Doğru mu?
3: Evet.
5: Doğru.
3: NATO Hürmüz'e mi gömüldü?
5: Diyelim. Tabii ki. Şimdi 60 günlük süre içerisinde oradaki birikimi önce bir boşaltacaklar.
3: Evet. evet.
5: Ondan sonra yine işin başladığı noktaya gelecek. İran'ın hakimiyetinde Umman ne kadar bu işin içerisinde var ise de orada hakim devlet bize göre İran'dır. İran orada ağırlığını koyar ve sistem aynen devam edecek.
3: Öyle gözüküyor. Hatta İran belki 47 yıldır karşılaştığı yaptırımları da kurtaracak evet. ve çok daha farklı bir noktaya hızlı bir şekilde, İran'ın elinde zaten yeteri kadar petrol, doğalgazı, her şeyi
5: her
3: var.
5: Şey
3: yeter
5: var.
3: Ki yaptırımlar kaldırılsın. Yani biz bu yaptırımlar meselesini sayın dinleyiciler çok hafife almamak lazım. Yani şimdi bazen alışınca yaptırımlara Hani ya bir şey olma falan da biz bunu en iyi çeken, gören ülkeyiz.
5: Türkiye'yiz. 74'te
3: Kıbrıs'tan sonra sayın o dönemin rahmetli Bülent Ecevit'in başına gelen Türkiye'deki efendim sanayi kuyrukları, tüp kuyrukları, benzin kuyrukları onlar boşuna olmadı yani.
5: Tabii.
3: Şimdi onları herkes rahat rahat işte o dönemde bunlar oldu diyor da onları yaratan asıl olay yaptırımlardı.
5: Evet, küresel emperyalizmin bizim üzerimizdeki baskılarıydı.
3: Evet, tabii bir içeridekiler de buna TÜSİAD'ın o günlerdeki ilanlarında unutmadık yani gazetelere tam sayfa verilen tabii, ilanları.
5: İşbirlikçileri de vardı.
3: Evet ya çok fazla mı kötü bir dönemde geldik? Herkes böyle mi oluyor yoksa bizim kuşak mı bunları yaşadı bilemiyorum. Ya, evet.
5: Her kuşak kendi dönemine ilişkin bu tip olayları yaşamış. Dünya var olduğundan beri. Evet. Bize de bunlar düştü.
3: Biraz çocuklarımıza,
5: torunlarımıza da düşecek. İnşallah daha kötüsü
3: biraz
5: düşmez.
3: Huzurlu bir dünya da sanki daha iyi olabilir.
5: Evet.
3: Evet. NATO meselesi de daha çok konuşacağız. Öyle gözüküyor bu NATO meselesini. Çünkü yani iktidar da bu işi sanki biraz buradan ekmek yemeye yani bir anda bunu bir propaganda haline dönüştürmeye çalışıyor.
5: Yani, o da doğal. Yani herkes kendi çıkarına olabilecek kısımlarını kullanacaktır yani bunlar.
3: Evet evet ama yani bilemiyorum
5: keşke
3: yani.
5: Keşke muhalefet de aynı düzeyde bir güçle bu işin karşısında durabilseydi. Enteresanlık orada. Yani muhalefet, ana muhalefet dediğimiz yapı sözüm ona Atatürkçü, solcu, Atatürk milliyetçiliği çerçevesinde hareket ettiğini iddia eden bir siyasi yapı. Bu konu üzerinde bir tek açıklamaları daha yok.
3: Ama var. Nüsvike yazdı şey.
5: Yani belki destekleyici olabilir.
3: Hayır işte dedi ki bizim mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun güvenliği içindir de dedi. Evet. Yani NATO'dan çıkalım anlamında.
5: Ben, özür dilerim bu toplantıya ilişkin bir açıklamaları yok anlamında. Evet. Yoksa NATO'ya dair görüşlerinin aynı
3: evet,
5: olduğunu
3: biliyoruz. Evet. Yani öyle de bir açıklama yap. O da çok ilginç bir açıklama. Yani Özgür Özel'in o meydanlardaki mücadelesi NATO'nun güvenliği, Avrupa'nın güvenliği bölge.
5: Hayır, NATO'nun güvenliği Atatürk'ün partisine düşmedi. Kusura bakmayın yani.
3: Yani ben de şaşkınlıkla izliyorum yani o olayı. Ya böyle bir şey nasıl
5: ki
3: yaptı?
5: Dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşını Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Yani evet. Bunun konuşulmasını bilen ben abes sayarım artık.
3: Yani nasıl bu hale geldi? Yani Atatürk'ün partisinin bu hale gelişi biraz tuhaf değil mi? Yani NATO'yu maalesef. Şimdi bazen şimdi sayın dinleyiciler bizim kuşaklar birçok insanın ailesinde kendisi CHP'yle çeşitli temasları olmuştur şudur budur. Yani ana muhalefet partisiydi her zaman. Pek iktidarda olmadı geçici aralar sırasında ama da birçok kısa şeylerle. Yani hep bizim çocukluğumuzda gençliğimizde şeyle büyüdük. Yani kahrolsun Amerika, kahrolsun NATO dedi.
5: Ya 80'den, ana muhalefet 80'den sonra hiç olmadı.
3: Evet.
5: Yani kaç sene?
3: Evet. Hayır buna yaramaz. Rağmen bu NATO sevdası bilemiyorum. Yani bir NATO sevicilik var. Bir tuhaf bir şekilde seyrediyor. İktidarı da muhalefeti de kapsamış
5: bu,
3: vaziyette.
5: Bu Sayın Öçek göbek bağı meselesi bu.
3: Evet.
5: Biraz önce uçak üretiyorduk satıyorduk. Engellendi dediğiniz tarih ne zamansa.
3: Evet.
5: Ana muhalefet partisinin zihniyet yapısıyla NATO'nun bağlantısı o tarihten itibaren başladı. Kim ne derse desin.
3: Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız diye evet. Başladılar.
5: Evet.
3: Nihat Erim'di galiba değil mi şimdi?
5: 71'de öyleydi evet.
3: Evet hayır küçük Amerika ta eskilere ta 50'li yıllara rastlıyor. O zaman da Nihat Erim'in ağzından çıkmıştı galiba. Her mahallede bir milyoner yaratma politikası ve küçük Amerika yap. Neyse eskileri çok karıştırmayalım. Evet. Gelelim iç siyasete. Nasıl görüyorsunuz iç siyaseti?
5: İç siyaset belki de hiç olmadığı kadar, hiçbir dönemde olmadığı kadar belirsiz ve karmaşık.
3: Evet.
5: O hale geldi. Siyaset dediğimiz kavram olması gereken orijininden de uzaklaşmış durumda. Yani bizim bildiğimiz, bizim tanımladığımız siyaset ekonomi politikaları üzerine kurgulanır. Fakat Türkiye'de sağcılık ve solculuk bile artık belirli kavramlar üzerine bina edilmiş. Ve insanlarımız bu yapıların samimiyetsizliği karşısında siyasetten de artık soğur noktaya gelmişler. Neredeyse sandığa bile gitmeme, ruh haline bürünme durumundalar. Bugün bütün dünyada bu böyledir. İktidarlar vardır. Muhalefet yapısı vardır. Muhalefette de bir öncü parti vardır. En güçlü olana da ana muhalefet denilir. Eğer o ülkedeki ana muhalefet iktidarı elde etmek adına bir kapsamlı çalışmanın içerisinde duramıyorsa, inandırıcı bir çalışmanın içerisinde duramıyorsa, hele hele bizde olduğu gibi toplumun her türlü değer yargısına mugayir bir yaşam biçimini kendisine ilke edinmiş ve yöntem olarak belirlemişse, bu Türkiye açısından vahim bir dönem, evet, demektir. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Tabii süreç itibariyle de bizim bu belirsizliğimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi, bana göre, yeni yönetim biçimi anayasayla belirlendi, biliyorsunuz, 2017'deki bir referandumla. Türkiye parlamenter sistemden, daha doğrusu parlamentodan çıkan yönetim sisteminden cumhurbaşkanıyla yürütülecek bir sisteme döndü. Parlamenter sistem devam ediyor. Parlamento var ama
3: yok.
5: Bu ayrı tartışma konusu olabilir.
3: Evet. Etkisiz diyelim.
5: Buradaki en önemli etken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün itibariyle önümüzdeki dönemde yeniden aday olup olmayacağı hususunda henüz niyetini ve kararını siyasete ve topluma hissettirmemiş olması. Bir belirsizliğin başlangıcı bu. Dolayısıyla herkes konum alarak duruyor. Atak yapamıyorlar. Bu AK Parti cenahında da böyle, muhalefet cenahında da böyle. Kendi konumlarını olası konumlardan koparmamak adına temkinli tutuyorlar. Bugün işte bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bunca hengame içerisinde bana göre üçe bölünmüş vaziyetteler. Ama bu bölünmenin bir boyuta evrilmesinde beklenti içerisindeler. Bir atak yapamıyorlar. Yeni parti kurulacak. Kim kuracağı belli değil. Dikkat edin. Herkes CHP içinde çalışıyoruz ya. Buraya gelirken bir eski sayın bakanla karşılaştım mecliste. Ya ne olacak bu bizim partinin işi falan dedi. Hangi CHP'nin dedim. Ya bir tane CHP var dedi. Oğlum dedim, üç tane CHP var. Bizim gördüğümüz o. Evet. Hatta belki de dördüncü bir yapı gündeme gelebilir. Son zamanlarda Sayın Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldıktan sonraki süreçte gelişen bir bana göre aşama. Sayın İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmesi ve daha çok merkez sağ ağırlıklı söylemleri ön plana çıkararak sanki yeni kurulacak partinin belki de genel başkanlığını Muharrem İnce'ye üstlendirecekler. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasındaki örtülü ve saklanan güvensizlik boyutu bir anda ortaya çıkabilir.
2: Evet.
5: Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tek bir gerçek çıkıyor.
2: Evet.
5: Türkiye'nin siyasette özellikle Cumhuriyet'in değerlerini ön planda tutan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kapsamında ve Atatürk'ün ilkeleri ışığında güvenilebilir en dürüst siyasi partinin demokratik sol parti olduğu ortaya çıktı. Bunu, evet, da yaşadığımız olaylarla birlikte hem test etmiş hem de görmüş olduk. Düne kadar DSP mi var, DSP kim, kapandı mı, açıldı mı bilmem ne tartışmalarını sürekli körükleyen bir ana muhalefet yapısının başı sıkıştığında DSP'ye nasıl sığınması gerektiğini yaşayarak gördük.
3: Önder Bey, nedir bu iş? Ya, bu olay nedir?
5: Çok... Bu işin aslı astarı şu.
3: Biz sizin kendi ağzınızdan dinleyelim. Yani size mi geldiler? Bir baştan tabii. Sonra bir anlatabilir misiniz?
5: Şimdi bu işin aslı astarı şu. Oluşu da bana göre makul ve normal. Olması, evet, da. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu mutlak tutulan kararıyla birlikte tedbirli bir yönetim olarak göreve getirildikten sonra ne dedi? İlk konuşmasında hesap soracağım dedi. Hesap sormaya başladığı andan itibaren hesap sorulacak olanlar yeni bir yapının oluşumu arayışına girdiler, düşüncesine girdiler.
3: Evet.
5: Bu da normal.
3: Şu anda bir de son dakika haberi verelim. İzmir'de bir sorun var. Belediye başkanı şu anda toplantı yapıyor.
5: Büyükşehir.
3: Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı bu toplantıda CHP'den istifa edip etmeme konusunu anladığım kadarıyla tartışıyor. Yani ciddi bir kavga var şu anda, bir kritik karar verecek Ben mesela başka şeyler de duyuyordum. Hani CHP'den kopacak il bazı partiler, hatta başka bir yere mi gidecek, başka bir partiye mi, yani son istifalar çerçevesinde. Zaman zaman İzmir'de dillendirenler oluyordu. Şimdi İzmir'e yapılan bir atama var il başkanlığına. Asla onu kabul etmem diyor Ustku Gümrükçü'yü.
5: Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kusura bakmasın da yani partilerin örgütlerindeki atamalar belediye başkanlarına ne zamandan beri soruluyor onu da bilmiyorum. Yani.
3: Belediye başkanı rant orada olunca partideki il yönetimini delegeleri de onlar belirler oldu. Evet. Yani Türkiye'de siyasetin garip bir şeyi.
5: Evet.
3: Yani siyasetin finansmanı meselesi çözülemeyince belediyeler partilerin kasası gibi
5: maalesef
3: işlev görmeye başladı. Bunun yolu daha önce açılmıştı.
5: Haklarında
3: aynı yoldan inşallah yürümeye çalışanlar var. Bu yolu çok daha iyi bilenler olduğu için her şey açığa çıktı.
5: Evet. Şimdi tabii bu arayışlar normal.
3: Evet.
5: Kendi aralarında biraz önce de yine söylediğim evet gibi 41 yıllık temiz, dürüst, düzgün devleti yönetmiş olma tecrübesiyle birlikte 3 defa devlet yönettik.
3: Evet.
5: Ve çok önemli olayların altında imzası var Demokratik Sol Parti'nin.
3: Evet.
5: 12 Eylül'den sonra 85'ten itibaren. DSP ile bir irtibat kuralım görüşü ortaya çıkıyor ama kiminle görüşecekler? Şimdi siz sıradan bir vatandaş olarak ilk aklınıza gelen ne olur?
3: Genel başkan.
5: Genel başkanla görüşülür değil
3: evet
5: mi? Doğrusu
3: bu. Normali odur.
5: Ama kafadaki hesaplar başka olduğu için her ne kadar inkar etseler de kendi içlerinden birisi bizim bir genel başkan yardımcısını tanıdığını söylüyor. O kanaldan girelim içeriden evet işi bozalım ya da istediğimizi içeriden müdahaleyle
3: halledelim
5: gibi bir mantık oluştu anladığım kadarıyla. Bu arkadaşımızdan randevu alıyorlar.
3: Özgür Özel yönetimi değil mi bunlar?
5: Tabii Sayın Murat Emir bu işi evet yürüten. Görüştüğü genel başkan, o dönem genel başkan yardımcımızla bir arkadaşlıkları, bir geçmişleri falan da yok. Tanışıklıkları da
3: evet
5: yok. Sadece aracılar vasıtasıyla. Yine mülkiyeli, Türkiye'li muhabbeti var ya bizim arkadaşımız da mülkiyeliydi. Masak'tan emekli bir arkadaşımızdı. Ofisinde gidip görüşüyorlar. Haklı olarak Türkiye'deki siyaseti ve CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve çıkış yollarının nasıl olabileceği üzerine de fikir teatisi denir ya, alışverişi
3: evet
5: yapıyorlar. Orada DSP'nin kurultayının ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor Sayın Emir. Arkadaşımız da diyor ki işte Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık aylarında falan olur bizim. Biz komple küllüm Özgür Özel Başkanlığı'nda DSP'ye katılalım. Milletvekili arkadaşları büyük bir grup kuralım.
3: Evet.
5: Ama kurultayda da tabii yönetimin bize
3: evet
5: aktarılması noktasında ne düşünürsünüz? O da ben buna bir cevap veremem diyor. Yani bunu Sayın Genel Başkan'a aktarayım, arz edeyim. Oradan çıkacak cevabı da size iletirim diyor. Tabii bana bunu bireysel olarak gelip söylediğinde ben zaten şiddetle karşı
3: evet
5: çıktım böyle bir hadisenin olmayacağını ama. Ertesi günde başkanlık kurulu toplantımız vardı, tesadüf. Çünkü o toplantının tarihini biz Kurban Bayramı öncesi mutlak mutlak kararı çıkınca belirlemiştik. Bu 9 günlük ortalık toz duman bir dağılsın önümüzdeki toz duman. Ondan sonra oturalım daha sağlıklı değerlendirebiliriz diye o günü almıştık. Orada da ilk sözü kendisine verdim zaten, anlattı ve bütün arkadaşlar karşı çıktı tabii ki. Bizim Bülent Ecevit'in ismiyle müsemma bir temizlik, dürüstlük, vatanseverlik, milliyetçilik tahtında bir namımız var. Demokratik Sol Parti dediniz, herkes öyle bakar. Türkiye'deki en dürüst siyasetçi kim dediğinizde ilk akla gelen Bülent Ecevit'tir. Dolayısıyla
3: yani partinin anahtarını mı istediler?
5: Bir manada o demek değil mi bu yani?
3: Yani evet
5: bize
3: yani
5: sizi biz kovuyoruz, biz geçeceğiz anlamında evet bir şey beklenti, öyle bir şey olamaz zaten de. Sonuçta partinin idaresini ele almak demek.
3: Evet.
5: Mührü bize verin.
3: Anahtar istiyor.
5: Demektir yani, Türkçesi budur. Tabii biz buna müsaade edemezdik. Böyle bir hadisenin konuşulmasını dahi arzu etmeyiz. Ve o arkadaşımızı derhal ihraç istemiyle disiplin kuruluna da sevk ettik. Kendisi evet gerçi görevinden istifa etti ama üyelikten istifa etmemişti. Onu da yaptık. Şimdi buradan bir sonuç alınamayacağı görülünce birkaç partiye daha gittiklerini sizler aracılığıyla öğrendik. Yani medya aracılığıyla öğrendik. Oralardan da olumsuz sonuçlar çıktı. Sayın Özel'in söylemiyle söylüyorum, bir değil üç parti kuruyoruz ya da yapısı oluşturacağız diye bir söylem attı. Bir hareket, bir siyasi
3: seçim
5: fikir.
3: Seçim olursa giremezsek falan diye. Ama tane bütün, parti. Bütün uzmanlar diyor ki yani CHP'nin seçime girmemesinin bir nedeni yok. Mahkeme hayır, kararıyla hayır. O arada geçen süre
5: müktesap sayılır onları.
3: Müktesap
5: yani gerekçe sayılır.
3: Tabii canım hiçbir tartışma yok orada.
5: Hiçbir tartışma yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime sokulmaması gibi bir hadiseye de mevcut sistemde kimse niyetlenmez. Cesareti bir kenara bırakalım öyle
3: tam
5: bir şey.
3: Tam ters sonuç verir çünkü. Evet.
5: Yani öyle bir şey de olmamalı zaten.
3: Evet,
5: çünkü
3: evet.
5: Bu durumu Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak arzulamış, organize etmiş değil.
3: Değil evet.
5: Bu kendiliğinden ortaya çıkmış bir yasal süreç. Seçime katılamama gibi bir durum Cumhuriyet Halk Partisi parti adına
3: söylüyor. Başka partilerde kim olduğuna ilişkin bilginiz var mı? Başka?
5: Minhasıran yok ama anladım. Medyadan duyduğumuz evet. Kadarıyla var. Ama bu şu demek değil. Yakın zamanda Yedibel'de seçim oldu biliyorsunuz. Evet. Ve yaklaşık 1,5-2 ay evvel de Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlere katılma yeterliliğinde olabilen partileri açıkladı. 41 tane.
3: Evet.
5: Yani 180 küsur parti var ama 41 parti katılabiliyor. Ama her katılma yeterliliğindeki parti de toplum tarafından kabul görebilecek boyutta değil. Yani mesela Demokratik Sol Parti katılma yeterliliğine sahip ama bugün Demokratik Sol Parti toplumun önüne çıktığında herkes biliyor bunu. Ecevit'in partisi, DSP, 3 defa iktidarda olmuş 41 yıllık parti. Ama bunun yanında işte diyelim ki adı geçtiği için söylüyorum tek parti diyor. Tek partiyi kime gidip anlatacaksın sen seçime kadar?
3: Ama işte hemen adını değiştirirler.
5: Ya ne değiştirirse değiştirsin evet. Hiç fark etmiyor.
3: Ay şöyle bir şey vardı, ben bu işleri yapan birisiyle zamanında konuşmuştum. Dedi ki yani nedir bu iş dedim. Dedi ki ya dedi biz dedi masraf edip bir sürü emek harcıyoruz dedi. Yani bir anda pazarlık partisi.
5: Evet.
3: Ya bunu bir geçim için kurmuşlar. Yani bu yaklaşık bir 10 seneden daha önceydi. Yani istediği parayı biliyorum ben. Birilerine lazım oldu. Ya çok yüksek bir rakam istedi. Şimdi hatta sıkıştığını görünce daha da yükseltti. Yani bu 41 partinin içinde sırf bu amaçla kurulmuş
5: olanlar
3: olan
5: da var,
3: partiler
5: ki.
3: De var.
5: Tabii ki. Ha, gerçi Sayın Özel ve etrafında, Sayın İmamoğlu tarafında maddi hadisenin bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü evet. Çok büyük paralara sahip oldukları söyleniyor doğruysa eğer. Onlar sıkıntı olmaz, onlar ayrıntı. Ama topluma bunu anlatabilmek,
3: evet.
5: Seçim satımı haline girildiğinde haklı bir gerekçe olarak ortaya koyabilmenin zorluğunu onlar da
3: evet.
5: biliyorlar. Onun için ismi bilinen, tanınan, toplum tarafından akredite olmuş bir parti olursa iyi olur düşüncesiyle geldiler DSP'ye. Doğru bir seçenek evet. Ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. O işi bozdu tabii ki. Yoksa evet. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ya da başka parti içerisinden fark etmiyor. İsmi kirli işlere bulaşmamış. Ahlaksız ilişkilere bulaşmamış, mahkeme dosyalarında, mahkeme koridorlarında anons edilmemiş milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık.
3: Evet.
5: Bunda da bir sıkıntı yok yani.
3: Evet. Ya peki, yani şimdi öyle tuhaf şeyler oluyor ki ben yaklaşık yani 47 yılı aşkın süredir siyasi partileri izlerim. Ya hiç hayalimde bile düşünemediğim şeyler oluyor. Peki aşamazlar mı bu sıkıntıyı? Mesela CHP bugünkü sıkıntısını aşamaz mı size
5: bu
3: göre?
5: Saatten sonra şu manzaradaki sıkıntıyı aşamaz. Aktörlerin kenara çekilmesi gerekiyor. Bu evet. Saatten sonra çünkü birbirlerine o kadar ağır hakaretler, o kadar ağır ithamlarda bulundular ki eğer bunlara rağmen bir araya gelip de birlik görüntüsü vermeye kalkarlarsa toplumun kendilerine olan güveni bence yara alır.
3: Evet.
5: Yani siz daha düne kadar birbirinize bunları söylüyordunuz. Şimdi ne oldu da bir araya geldiğinizi sorar bu millet.
3: Evet.
5: Ve böyle bir şeye de bana göre zorlamamaları gerekiyor. Hayatın normal akışını düzene sokalım. Demokratik Sol Parti bu ülkede gerçek bir ana muhalefet partisi olabilecek nitelikte ve yapıdadır.
3: Evet. Kılıçdaroğlu dün bir paylaşım yaptı. Dedi ki onu bakıyorum şimdi de yani çok net bir açıklama idi. Bir yani milli meselelerde hep beraberiz ve kamuculukta önümüzdeki dönemde hassas olacağız diye ana hatlarla. Onu nasıl karşıladınız?
5: Yani söylem itibariyle doğru. Biz de aynı şeyleri söyleriz. Tabii ki milli meselelerde bir olmak zorundayız. Hangi siyasi parti olursa olsun. Ülkenin tümünü ilgilendiren olaylarda ve milli meselelerde bu ülkede yaşayan 86 milyon insan omuz omuza kol kola girebilmeli. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun.
3: Evet.
5: Kamuculuk çok önemli bir hadise. Demokratik Sol Parti'nin ekonomi politikaları karma ekonomi içerir. Ve bu karma ekonomi içerisinde hani yırtık şekliyle devletçilik yoktur. Yırtık şekliyle serbest piyasa denilen hadise yoktur. Serbest piyasa olmalıdır. Ama denetimsiz bir serbest piyasa olmamalıdır. İşte bakın son günlerde tavukçulara yapılan baskınları düşünün. Yani 13 tane firmaya. Neden? İşte bilinçsiz yapılan hareketler. Yani evet denetleyeceksiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama firmaları, efendim kişileri, yöneticileri ilzam edecek, onları töhmet altında bırakacak bir harekete de kamunun tevessül etmemesi gerekiyor. Kayyum atandı değil mi? Kayyum atayan kim? Devlet. Öyle diyelim.
3: O da kayyum mudur? O da bir tartışmalı bir şey.
5: Önce kayyum atandı.
3: Evet.
5: Sonra geri adım attıklarında denetimci kayyum diye bir... Ben de bunu ilk defa duydum. Yani denetimci kayyum ne demektir? Denetimci zaman, zaten devlet.
3: Her zaman Ticaret Bakanlığı, şirketler onların konumu, müfettişler gider o şirketleri denetler zaten.
5: O kadar yani buna ayrı bir tabir kullanmanın.
3: Soruşturma açarsınız yapılır bu yani, Türkiye devletinde sürekli olan bir iş.
5: Mahkemelerde anlamak da hakikaten

0: Evet. Yani AK Parti içinde birileri bunu mu yapıyor?
1: İçinde dışında bilemem ama sonuç itibariyle budur. Yani toplum adalete güvenmiyorsa, hukuka güvenemez hale geldiyse bunun birinci derecede muhatabı Cumhurbaşkanı'dır.
0: Evet.
1: Öyle ya, devleti artık Cumhurbaşkanı yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniyor. Her ne kadar bakanlar diyorsak da, Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı, Ticaret Bakanı diyorsak da bunlar Cumhurbaşkanı'nın Sağlık Sekreteriyası, Adalet Sekreteriyası, Ticaret Sekreteriyası.
0: Evet, yeni sistem öyle.
1: Yeni sistem bu yani, bunu kabul edelim. Eski kafayla yeni sistemi ne sorgulayabiliriz ne de yorumlayabiliriz. Doğruyu konuşacaksak bu şekilde konuşacağız.
0: Önemli bir şey. AK Parti içinde de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zora düşürecek bir ekip.
1: Evet. Bana göre var olduğunu söylüyorum. Bunu da yaşadıklarımızla örnekliyorum. Buna tabii ne kadar müdahil olabilirler ya da ne kadar kontrol edebiliyorlar onu bilemem. Ama yaşadıklarımız doğru işler değil. Bugün siz o eskiden olurdu ya, mesela ayçiçek yağı ya da üretenler bazı profesörlere para verirlerdi. Televizyonlarda zeytinyağını kötülerdi. Efendim sana ya marka söylemeyelim. Katı yağı kötülerlerdi.
0: Evet.
1: Ondan sonra onlar biraz daha fazla para verir. Bu sefer çiçek yağını kötületirlerdi. Yani böyle bir mekanizma şu anda ağırlıklı olmaya başladı. Bu doğru bir iş değil.
0: Peki efendim, şimdi dediğinizin bir başka boyutu daha var. Şimdi dünyada hızlı bir saflaşma yaşanıyor. Yani dengeler alt üst oldu. Hele İran'ın bu direnişi ve anlaşmadan sonra iyice bir alabora oluyor. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzen şu anda darmadağın. O tek kutuplu dünyada herhalde bitti. Şimdi yeni dünya düzenine göre bütün partilerde bir saflaşma görüyoruz. Mesela CHP'deki olayı ben bundan çok bağımsız ele almıyorum. Şimdi sizin bahsettiğiniz AK Parti'deki tartışma, yani AK Parti'de lider güçlü olduğu için bunlar çok fazla ortalığa dökülmüyor. Ama AK Parti'deki kavga da CHP'den çok da az değil.
1: Tabii.
0: Yani o nedenle bu kavgaları dünyadaki yeni saflaşmaların yansıması olarak da değerlendirmek mümkün mü?
1: Bence değerlendirmek lazım. Çünkü bugünkü yaşadıklarımızı hatırladığımız geçmişle kıyasladığımızda nasıl bir aşama olarak düşünüyorsak, gerek jenerasyon olarak gerekse eğitim düzeyi olarak bundan 200 sene, 300 sene önce yaşanılan hadiselerin daha sonra geldiği boyutlarla kıyaslayalım.
0: Evet.
1: Biz evrim teorisine inanan insanlarız. Bir evet. Devinim olacaktır. Bize dediler ki hiçbir şey vardan yok olmaz, yok olan bir şey var olmaz. Eyvallah. Ama sistemler değişecektir.
0: Evet.
1: Bir yapay zeka dönemine girilmiştir. Teknoloji ilerlemiştir. İletişim araçları çeşitlenmiş ve çoğalmıştır. İnsanların birbirinden saklayabileceği bir şey kalmamıştır artık.
0: Evet.
1: O zaman demek ki yönetimler de kendisini buna göre organize edecekler. Siyaset de kendisini buna göre organize edecek. Hiçbir şeyin saklı kalmayacağını bilerek hareket etmek ve kararlar oluşturmak zorundalar. Şimdi biraz önce konuştuğumuz konu, sorgulama imkanımız oluyor.
0: Evet.
1: Efendim fiyatlar fahişmiş. Güzel, sen insanların köyünde tavuk üretemeyecek hale getirdiysen, büyükbaş küçükbaş hayvan üretemeyecek hale getirdiysen, bu mallar uzak bir noktadan satış noktalarına geliyorsa, akaryakıtın varil fiyatı 100 dolarlarda geziyorsa, insanlar bu tavuğu pahalı yiyecek. Bunun Türkçesi bu.
0: Hayır, bir de madem böyle bir sıkıntı, et balığı niye kapattın?
1: Evet.
0: Yani burada piyasada bir denetim sağlıyordu. Kooperatifleri niye etkisizleştirdin?
1: İşte bunun için.
0: Süperbank'ı niye yok ettin?
1: Artık eski dönemde değiliz. Herkes evet. Sorgulayabiliyor. Herkesin elinde cep telefonu denilen bir alet var. Bütün dünyayı anında görebiliyor. Yani isterse Afrika'nın en ücra köşesini, isterse medeniyetin en yüksek olduğu noktayı, hem de canlı olarak görüyoruz. Yani fotoğrafla da değil. Bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla artık o eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp öncelik olarak vatanın ve milletin menfaati uğruna politikalar üretmeliyiz.
0: Evet.
1: Elbette ki partilerin çıkarı da bunda düşünülecektir ama hiçbirisi halkın çıkarının önünde olmamalıdır.
0: Evet.
1: Bir de bizim Türk milleti olarak kadim bir karakterimiz var. Bu karaktere de zarar getirmeyecek ilişkileri bundan sonraki nesillere de aktarabilecek noktada olmalıyız. Böyle

0: yaşadığımız işte konuşulan hırsızlık, uğursuzluk, ihale, fesat karıştırma, efendim üç kadınla bir arada olma, yok grup bilmem nesi yapma gibi bu değer yargılar artık bizi milletçe sıkıntıya sokuyor. Herkes aklını başına toplamalıdır diyorum.
1: Şimdi efendim bu serbest piyasa diye Türkiye'ye bir kahramanlık diye sunuldu. Ben hatta hiç unutmuyorum. Tansu Çiller özelleştirme yasasını meclisten geçirdikten sonra bir konuşma yaptı. Ve dedi ki son sosyalist devleti yıktık dedi. Şimdi tabii 12 Eylül'e başlayan bir süreç var. Bir serbest piyasa var. Yani her sistem kendi insan tipini de yaratıyor. Yani bizde daha önce ahlaken hayatta kabul edemeyeceğimiz olaylar şu anda sıradan olaylar haline geldi. Evet. Yani burada bir sistemi esas olarak sorgulamak gerekmiyor mu?
0: Tabii ki. Tabii ki sistem sorgulanmalı. Bunun adı da biraz önce söylediğim gibi bizim yerli ve milli siyasetimiz olmalı. Evet. Önceliği vatan ve milletimiz. Ondan sonraki halkçı politikalar, halkın yararının korunduğu, gözetildiği, onların sosyal yaşamlarının insanca yaşam koşullarına taşındığı bir sistemi kurgulamak gerekiyor. Bülent Ecevit bunu çok kısa bir cümleyle anlattı. Ne ezilen ne ezen. İnsanca, hakça bir düzen dedi.
1: Evet.
0: Bu motto bütün siyasi partiler tarafından aslında içselleştirilmeli.
1: 74-77 seçimleri ben o seçimleri de izledim.
0: Evet, toprak işleyenin su kullananın dedim.
1: Bir ideolojisi vardı.
0: Bas bas bağırıyorum ben bir milletvekili olarak, bir genel başkan olarak mecliste şu büyükşehir yasasını artık değiştirelim. Sizin programınızda da bunu biliyorsunuz evet, bir evet. Keresinde geniş çaplı konuşmuştuk. Hala da aynı noktadayız. Şu sınırları bir an evvel eski haline getirelim. Şu köylere, köylerden büyük şehirlere göç etmek zorunda olan insanlarımızı yeniden üretim mekanizmalarına kavuşturalım, meralarına kavuşturalım, hayvanlarını rahatlıkla otlatabilsinler, ürünlerini rahatlıkla çoğaltabilsinler. Devlete ait bütün araziler, bitişik komşudaki parsel sahibi olan vatandaş köylülere de kullanımı bedelsiz olmak üzere verilsin diyoruz. Ya bundan daha çarpıcı bir öneri olabilir mi?
1: Evet.
0: Para kazanacağız ki borçsuz yaşayalım. Borçsuz yaşarsak işte tavuğu ucuza yiyebiliriz, eti ucuza yiyebiliriz, ne bileyim fasulyeyi ucuza yiyebiliriz.
1: Ama işte izlenen şu andaki Mehmet Şimşek'in politikaları tüketimi kıs, enflasyonu düşür politikası.
0: Evet. Ve bu kadar açık bir hadise. Biz bunu yani Demokratik Sol Parti olarak 99 yılından sonra özellikle 2001 krizine doğru yaşadık. Kemal Derviş diye birisini getirdik bu ülkeye. Neler yaşadığımızı gördük.
1: Doğrusu.
0: Bugün aynısını Sayın Şimşek'le görüyoruz. Bunu artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın fark etmesi gerekir. Zaman da geçiyor.
1: Anladık da işte yani onlar birileriyle bir şeyler yapıyorlar da biz kimseyle bir şey yapamıyoruz.
0: Vallahi
1: ya.
0: Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz artık. Ne diyelim, bizim de elimizden bu geliyor.
1: Yani o dediğiniz yasa şu açıdan da şimdi biliyorsunuz bu büyükşehir yasası çıktıktan sonra bir bazı şeyler bir 5-10 sene muaftı. Şu anda dağ köylerindeki adamlar çöp vergisi ödemeye başladılar. Düşünün ta Toroslar'ın tepesindeki adam ev yapacak. Belediyeden ruhsat almak zorunda. Yani
0: Akdeniz ilçesindekiler gibi.
1: Yani böyle bir şey.
0: Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat söylediğim için rahatlıkla burada konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bu yasa çıkarıldığında, ilk çıkarıldığında ana gerekçe şuydu. Herkes biliyor bunu. Yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük şehirlerde başarısını
1: perçinlemekti.
0: Elde edebilmek için, perçinlemekten evet. Öte alabilmek için oraları köylerdeki seçmenleri de büyük şehir sandığına taşımak amacını taşıyordu. Bunun doğru bir yöntem olmadığını 2024'te gördük.
1: Kırsalda çünkü daha fazla oyları var diye evet. Yapılan anketler öyleydi. Bunu gösteriyordu. Mesela Melih Gökçe'nin bütün şeyleri seçimleri almasının en sırrı mücavir alanın sürekli genişletilmesiydi.
0: Evet. Ama bunun doğru bir tırnak içinde taktik, doğru bir taktik olmadığını 2024 seçimleri gösterdi.
1: Tersine gün
0: peki,
1: geliyor, başka yere gidiyor.
0: Zararı kim gördü?
1: Vatandaş.
0: Milletçe biz gördük. Evet. Bakın sadece vatandaş değil, milletçe gördük.
1: Evet.
0: Milli değerlerimiz konusunda da sıkıntıya girecek noktalara geldik. Neden? Paramız yok çünkü. Eğer kazanamıyorsak parası olanlara muhtaç hale ya da onların yönlendirmelerine riayet etme noktasına kadar geldik. Bu da bir beka meselesidir.
1: Terör örgütünün bağlantılı olan bazı belediyelerde her tarafı onların kontrolüne verdiniz. Evet. Ondan sonra da belediye araçları efendim bilmem nereye ne taşıyor noktasına geldik.
0: Ve taşıyacaktır da.
1: Evet.
0: İşte yani. O surdaki hendekleri kazanlar kimin kepçeleriydi?
1: Belediyenin
0: kepçeleri.
1: Evet.
0: Ben hiç unutmam, o dönemin belediye başkanı sur olaylarının olduğu dönemde 2015'in sonu 2016'nın başları Gültan Kışanak.
1: Evet.
0: Ben genel başkan seçildim 2015'in son günlerinde ve 2016'nın 7 Ocağı'nda Diyarbakır'da parti meclisini topladım. Sur olayları devam ediyordu ve evet. Gülten Kışanak'a dedim ki bu işi siz önlersiniz. Büyükşehir'in iş makinalarını önünüze katacaksınız. Diyarbakır halkını arkanıza alacaksınız. Doğru o hendekleri kapatmaya. Hendek savaşı peygamber zamanından kalma savaş yöntemi. Sen eğer hendek kazıyorsan devlete diyorsun gel başımdan aşağı bombaları yağdır. Buradaki insanları öldür. Bunun katili siz olursunuz. Biz ayrıldıktan sonra Gülten Kışanak gitti oralara. 3 gün rehin aldılar Gülten Kışanak'a. Muhtemelen bu yüzden aldılar. Sebebini açıkça bilmemekle birlikte ihtimal dahilindedir diyorum. Dolayısıyla o cenahta siyaset yapan kesimin de bugün adı DEM Parti'dir belki. Onlara da buradan ben bir çağrıda bulunmak isterim. Artık şu Türkiye siyasetine özgün bir uyumu bir an evvel sağlayın. Bu Kandil'de bilmem nereyle artık ilişkilerinizi kesin. Efendim ana dilmiş, baba dilmiş, başka bütün bunlar mecliste tartışılır, siyasette bunun tırnak içerisinde kavgası verilir, mücadelesi yapılır eyvallah. Ama hiçbir zaman silah ve silahı arkasına alarak bir dayatma, bunlar dünyada karşılık bulabilmiş ya da sonuç alınabilmiş yöntemler olmamıştır. Bu saatten sonra da artık dünyanın işte yeni bir dönem, dünya yeniden kurgulanıyor. Adamlar olmaz. Diyor tabii olmamalı. Olmaz. Bu noktayı aşmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet efendim süremizin sonuna geldik. Konuğumuz DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'dı. Çok teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum Sputnik Radyo'ya da bize vatandaşımıza düşüncelerimizi aktarma fırsatı yarattığı için.
1: Evet önümüzdeki hafta ara veriyoruz. Ondan sonraki hafta Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Şimdi öyle bir şey ki büyük bir devrimmiş gibi bize sundular bu serbest piyasayı. O zamanlarda da çok tartıştık. Şimdi gençler pek bilmezler ama bakın bu iş bize pahalıya patlayacak diye. Ne yazık ki şu andaki manzara o. Serbest piyasa altında isteyen isteyen. Efendim alma. Serbest piyasada sistem böyle. O zaman siz belli bir kesimlerin eline geniş kesimleri esir ediyorsunuz.
4: Türkiye'nin önemli markaları yabancılar tarafından satın alınıyor. 2024-2025'te önemli tarım ürünlerinde de yabancıların eline artık geçti piyasa. Hatta su dediğimiz ambalajlı su da neredeyse yerli ürün kalmadı, onun fiyatı da uçtu.
3: %90'ın üzerinde 1-2 marka dışında yerel markaları bile satın aldılar.
4: Fiyatın bu kadar artması akıl alacak iş değil.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında bugün mahkeme heyeti tutukluluk değerlendirmesi yapacak. YKS tedbirleri kapsamında 44.886 personel görev yapacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmeyi Kurtulmuş sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki Rusya-ASEAN zirvesinin sonuçlarına dair basın toplantısı düzenledi. Putin, adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. İran'la ABD arasındaki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rus lider, Orta Doğu'daki ve Basra Körfezi'ndeki durumun istikrara kavuşacağını ve bunun küresel enerji ve gıda piyasaları üzerinde de olumlu etkileri olacağını umuyoruz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. günde savunmalarla devam ediliyor. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada bugün tutukluluk değerlendirmesi yapılacak. Davanın önceki duruşmalarında çeşitli sanıklar hakkında tahliye kararları verilmişti. Son kararlarla birlikte toplam tahliye edilen sanık sayısı 42'ye yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ege Üniversitesi döner sermaye işletmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada kamu ihalelerinde usulsüzlük yapılarak yaklaşık 3,1 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddiasıyla 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 27 kişi tutuklanırken 150 araç ve 49 taşınmaza da el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafta sonu yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavı için alınan önlemleri açıkladı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını belirtti. Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da tartıştıkları kişiyi dövdükleri öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde turistleri tehdit ve baskı ve zorbalıkla mağdur eden kişi ve yapılara karşı mücadelede taviz verilmeyeceğini açıkladı. Gürlek, kamu düzeyine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.585 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.430, tam altın 41.912, ata altını ise 42.968 liradan işlem görüyor.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam KVL gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Bu mücadelede de 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona erdi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlarda da Türkiye saatiyle 2'de başlayan L grubu mücadelesinde Gana-Panama maçı 1-0 Gana'nın galibiyetiyle sona erdi. Türkiye saatiyle 5'te başlayan K grubunda Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele oynanacak. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda İsviçre-Bosna Hersek maçı Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'nda yarınsa B grubunda Kanada-Katar mücadelesi var. Ise Plus Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. A grubunda ise Türkiye saatiyle 4'te Guadalajara stadında Meksika ile Güney Kore karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 22'de D grubunda ABD ile Avustralya Seattle stadında karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. En önemli gündeme damgasını vuran gelişme. Cuma günü deniyordu ama dün gece şeytanın bacağı kırıldı. Donald Trump bu haftaya İran anlaşması ya da mutabakat demek lazım. Nihai anlaşma için 60 günlük bir süreç var. Ama bu anlaşmaya imza atarak başladı. Tabii İran tarafında da Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzayı attı dijital ortamda. Islak imza, elektronik imza aslında atılmıştı. Biraz bir kaos oluştu ama sonuçta Versailles Sarayı'nda Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu akıllara tarihsel sembolizmi olan bir yerde attı. Donald Trump 6 Mart 2026'da İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma olmayacak diyordu. Oldu anlaşma. Aktaracağım biraz, hatta işin mali tarafı Batı'da tartışılıyor. Elbette Beyaz Saray dün imzalar atılacakken bir de metin yayınladı. 3 aşağı 5 yukarı metin aynı diyebiliriz. Tabii İran tarafında zafer havası yansıyor liderliğin yaptığı açıklamaya. Hepsini aktaracağım gelişmelerin. Aynı zamanda tabii G7'de Trump'ın basın toplantısı vardı bütün bu imzalardan önce. İsrail'de tüyleri diken diken edebilecek lafları var Amerikan başkanının. 180 derecelik bir değişme gözleniyor. G7 zirvesinde Avrupa kanadı Trump'tan istediği bildiriyi koparmış Ukrayna ile ilgili olarak, ama Trump'ın Rusya lideri ve Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalar çok da dişlerinin kovuğunu dolduracak gibi değil. Bugün Moskova'yı hedef aldı Ukrayna İHA'ları. Batı medyasında full propaganda, görüntüler, görseller üzerinden. Sonuncusu Leningrad, Peterburg'da ben varken bir saldırı olmuştu. Ben etrafta dolaşıyordum. Etkilerini birebir görmüş oldum. Dolayısıyla mübalağalarla birlikte düşünmek lazım. Tabii ki tepkiler var. Aktaracağım sizlere. Aynı zamanda Trump'ın İran dosyası tabii en çok Versailles gezisi ziyaretine damgasını vurmuş gözüküyor. Avrupalı liderlerin açıklamaları, Türkiye ile ilgili de AP raporu var. Tartışma yaratan Dışişleri Bakanlığı'nın yanıt verdiği. Yine tabii Rusya'da var. Rusya'da ASEAN zirvesine Kazan'da devlet başkanı Putin'in katıldığı Kazan'daki ASEAN Rusya 35. Jübile zirvesinde ten çıkan sonuçlar var, sizlere aktaracağım. Dolu dolu bir gündem var ama tabii ki İran gündemi kaplıyor. Trump şimdilik İran'da pek çok insanın tartıştığı bir adımla bu işe ara vermiş, mola vermiş gözüküyor. Kim bilir, belki de herkesi ters köşe yaptı Donald Trump. Hepimizi yanıltır. Bundan sonra Ukrayna'ya el atmak, Ukrayna sorununu çözmeye el atmaktan bahsetti. Herkesin kalbi ise biraz Küba için çarpıyor. Belki de çarpmalı diyebiliriz. Çünkü geçen sene açıklanan Amerikan doktrini, Monroe doktrini yaptık, Doğru doktrini. Dolayısıyla Küba saldırı altında. Küba Komünist Partisi Reform Kongresi topluyor. Devlet başkanını kaçırma tehditleri altında. Bugün ben tabii bütün sıcak gündemi aktaracağım size ama Cuma günü imzalar atılacak denmişti. O yüzden Perşembe gününü biraz Küba'ya ayırmıştım. Son bölümde Telesur temsilcisi, siyaset bilimci Yunus Soner konuğum olacak. Küba üzerinde toplaşan kara bulutlar, gerçekten neler yaşanıyor, bunu konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin X hesabı Radyo Sputnik TR canlı yayınlar var. Web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Canlı yayını dinleyebilirsiniz internet üzerinden yahut Telegram hesabı katılırsanız hem canlı yayınlar hem de arkadaşlarım daha sonra kayıt linklerini paylaşıyorlar. Kayıtlardan da takip edebilirsiniz. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, niye diyor merak ederseniz hafta içi 5 gün buradayız diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce ABD-İran mutabakatından başlayalım. Girişte de dediğim gibi Donald Trump'ın tabii fikir değiştirmesi dünyada çok konuşuluyor, tartışılıyor. 6 Mart 2026'da yine böyle müzakereler ortada dolaşırken İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşmanın olmayacağını söylemişti. Anlaşma oldu, mutabakat diyelim anlaşmadan ziyade, çünkü nihai anlaşmaya giden yoldaki taşların döşenmesi. Ama tabii bu süreçte İran için özellikle petrolü, petrol ürünlerini satması açısından önemli kazanımlar ve de Batı'nın çöktüğü varlıklarını kullanması bakımından önemli kazanımlar içeriyor. Anlaşma aslında dün bayağı bir kakofoni oluştu. Çünkü ben size dün aktarmıştım, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bürgen Stok'ta imzalanacak diyordu Cuma günü için. Akşam saatlerinde Axios muhabiri Barak Ravid, İsrail'le derin bağları olan bir isim, İsrail ordusunda görev yapmış bir isim, Cuma günü öne almaktan bahseden bir haber yayınlamıştı. Ama tabii bir değişiklik olup olmayacağını kimse bilmiyordu. G7 zirve sırasında Donald Trump Fransa'daydı, Evian'daydı ve daha sonra Versay'da. G7 zirvesi tabii bitti artık. Versay Sarayı'nı dolaştırdılar, gezdirdiler Donald Trump'a ve Macron, tabii Emmanuel Macron bütün bunlara öncülük etti. Ardından gece geç saatlerde Versay Sarayı'nda İran anlaşması imzalandı. Bir elektronik ortamda imzalandı haberleri daha önce düşmüştü İran tarafından da. Trump ve başkan yardımcısı tarafından da. Bu sefer ama Trump imza koydu. Görüntüleri var. Pezeşkian'ın da öyle. İngilizce ve Farsça olduğu anlaşılıyor elbette. Nihayetinde mutabakat zaptına imzalar koyuldu. Donald Trump imzalar konunca konduktan sonra, daha doğrusu imzalamadan önce böyle yanındakilere bu kolay değildi, size söyleyebilirim gibi laflar etti, imza atıp konuklara gösterdi. Ardından tabii alkışlar, Macron var, Marco Rubio Amerikan Dışişleri Bakanı, çıkışta imzaladınız mı diye gazeteciler sorunca az önce imzaladım dedi. İran tarafından da açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai konuştuğumuz sırada anlaşma resmen imzalandı diye Pezeşkian, tabii devlet başkanı konumunda Pezeşkian imzayı koydu. Uzaktan görüntüler yayınlanmış oldu. Dediğim gibi burada İran kaynakları Trump'ın Farsça metin imzalamasından acayip tabii büyük şeyler çıkartıyor ama yani ne olabilir ki? Yani Türkiye ile olsa Türkçe, İngilizce olacak. İran'la Farsça, İngilizce. Ben manam veremedim şahsen ama tabii bunu çok büyük bir şey oldu. Burada Fars körfezi ifadelerinin geçtiği, dolayısıyla Basra yerine İran'ın bakış açısını yansıttığı gibi değerlendirmeler yapılıyor. Ama asıl belki de önemli olan tabii herkese inanılmaz gelen Versay sembolizmi. 107 yıl önce Haziran sonunda Versay Sarayı'nda Fransa'da müttefik güçler Amerika, İngiltere, Fransa Almanya'ya mağlubiyet, kapitülasyon anlaşmasını burada Versay'da, meşhur Versay anlaşması imza koymuştu. Woodrow Wilson bu anlaşmayı Amerikalılara bir türlü kabul ettirememişti o dönemde ve aslında bu anlaşma Versay'a baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'nın Almanya'da yarattığı kompleksler, takıntılar, aşağılanmalar üzerinden. İkinci Dünya Savaşı ve Hitler Almanya'sının yolunu açtığı eleştirileri daha sonra hep konuşuldu. Dolayısıyla hakikaten Versailles sembolizmi burada çok açık biçimde herkesin dikkatini çekiyor. Yani Amerika, bir de bu birazdan aktaracağım metinde, tırnak içinde doğrudan Amerika'nın kasasından çıkmasa bile tırnak içinde İran'ı tazmin eden bir takım mekanizmalar var anlaşmada. Dolayısıyla da Versailles'le birlikte bu sembolizm, acaba farkındalar mı tabii? Avrupa Batı liderleri tarih konusunda ya cahil diyelim ya da bilerek cahil. Çünkü 20. yüzyıl tarihini anımsamak çok da işlerine gelmiyor, doğrusu söylemek gerekirse. Dolayısıyla ben emin olamıyorum, Emmanuel Macron gibi neoliberal bir isim acaba Versailles Sarayı'nın sembolik öneminin 20. yüzyılda ayırdığında mıdır? Kestirmek zor. O kadar cahil olmazsa gerek, yani normal koşullarda olmaması gerekiyor tabii ki. Evet, velhasıl şimdi tabii zap artık imzalandı. Islak imzalar kondu. Ve doğal olarak mutabakat zaptına tekrar, dün size bir kez daha aktarmıştım, bugün tekrarlamayacağım ama açık bir biçimde bu mutabakat zaptı. İran'a dondurulmuş varlıkları 2 aylık süre sonunda $300 milyar bir tırnak içinde tazminat mekanizması, şirketlerin yatırım yapması, ne derseniz deyin, gördüğü zararların belki 14 madde içerisinde en önemlisi, yoksa ondan önce bir $24 milyar bir kısım var, yarı yarıya ilk 30 gün sonraki 30 gün içerisinde verecek $12'şer milyar gibi. İran'ın petrol ihracatına izin verecek, sigortalama vesaire, bunlar da buna dahil olacak tabii ki her türlü. Ve deniz ablukası kaldırılacak 30 günün sonunda, daha varlıklar, Amerikan varlıkları orada kalacak ama aşamalı bir çekilme. Daha sonra tabii yeniden inşa $300 milyarın ardından BM tabii yaptırımları, her türlü tali birincil yaptırımlar kaldırılacak. İran bütün bunların karşısında nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edecek, ki zaten taahhüt ediyordu. O yüzden ne değişti? Kestirmek zor. Tüm bankacılık işlemleri, petrol ihracatına kısıtlamalar kaldırılacak, denetim organı kurulacak, ardından da BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla onaylanacak. Tabii bütün bunlar, BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması her şeyi değiştiriyor mu emin değilim. Ukrayna'da da 2202 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı var. O karara rağmen, o karar uygulanmamış bir karar. Dolayısıyla sorunları tek başına Güvenlik Konseyi kararı çözmüyor. Kongre onayı gerekiyor. Trump'ın, yani ara seçimler. Trump da aslında bu anlaşmayla belki en önemli kazancı Amerikan başkanının vakit herhalde demek lazım. 14 Haziran doğum günüydü. Anlaşmayı duyurdu gecesinde. Dünya Kupası başladı bu arada hemen öncesinde. 250. yıl dönümü var Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a ardından ara seçimlere giden süreçte Amerika'da Kongre'nin iki kanadı için tabii Trump'ın özellikle zorlandığı bir süreç olacak. Bu sürece de tırnak içinde söylüyorum, barış başkanı olarak gitmek tabii Trump açısından. Evet, tekrardan metni Beyaz Saray'da yayınladı. 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla tekrar aktarmıyorum ama kaba hatlarıyla bu şekilde. Öncesinde Donald Trump'ın açıklamaları da çok çarpıcıydı, onu belirtmek lazım. G7 zirvesinde herkesin İran'ı konuştuğunu söyledi. Nitekim doğal olarak, yani Hürmüz, Avrupalılar Rusya'ya açtıkları savaşta Ukrayna olarak yürüttükleri doğrudan cepheden de cesaret edemiyorlar. Bir de enerji krizi yaşarken Hürmüz kriziyle zora düşmüşlerdi. Dolayısıyla tabii onları memnun eden bir gelişme diyebiliriz. Hürmüz'de suların yatışması, doğal olarak herkes bu İran mutabakatını konuşuyor. Trump önce sosyal medyasından duyurdu, Truth Social'dan, 45 dakika sonra basın toplantısı yapacağım dedi. Mutabakatla ilgili böyle petrol fiyatlarına vurgu yapan bir açıklama yaptı. Ardından da basın toplantısı düzenledi. Daha bir hafta bile olmamıştı anlaşmayı İran beğenmezse tepelerine bomba atarız diye açıklama yapmıştı. Şimdi anlaşmaya itiraz edip savaşın devamını isteyenleri eleştirdi dün akşamki basın toplantısında. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almaya gerek yok dedi. Ne değeri var ne de Tahran'ın erişimi var. Hallettik onları dedi Donald Trump. Aynı zamanda işte Çin'i de katarak psikolojik açıdan aslında değerli değil, psikolojik olarak önemli gibi laflar etti. Kameralarımız var, kimse dokunmuyor, biz biliyoruz nerede olduğunu demeye çalıştı. Bizimle çalışacaklar zaten o zenginleştirilmiş uranyumda. Anlaşması yapılmadı nihai süreçte. Ötelendi demek gerekiyor. Daha kim bilir neler göreceğiz o konuda. İki günlük en son geçen hafta iki günlük İran bombardımanının Amerika Birleşik Devletleri $200 milyon mal olduğunu, küresel ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Aslında biz her şeyi başardık derken ardından da İran'ın altyapısını neden daha çok vurmadı? Yani yoksulluğa düşecekler, olur mu öyle şey? 91 milyon insanı açlıktan ölüme mi terk edeceksiniz gibi. Hakikaten İsrailler ne düşündüler bilmiyorum bu lafları, ama birilerinin onlara yardım etmesi gerekecek. Hiç kimsenin bu türden parası yok, zararlar. Bir anda bir barış başkanına dönüştü. Yani zaten uymazsa cehennemin dibini boylarlar, ama bak çok güzel, bakın çok güzel anlaşma yaptık dedi. Eğer anlaşma yapmasaydı 2-3-4 hafta daha bomba atabilirdik dedi. Yapmasaydık ama Hürmüz açılmazdı asla. Asla başarı elde edemez. Aslında Hürmüz başarısızlığını Donald Trump açıkça teslim etti. Kesinlikle kaçınmak istediği şeyin ekonomik felaket olduğunu söyledi ve bu olabilirdi dedi. Eğer İran'ın dondurulmuş varlıklarını geri vermezlerse kimsenin bir dolar daha yatırım yapmayacağını, kapitalizmin doğası, Rusya'nın da varlıklarını, Avrupalıların çalmaya çalıştıklarını, Putin'in deyişiyle soyguna kalkıştıklarını gündüz gözüyle hatırlayın, başka bir ülkenin varlıklarını çalmayı ancak batılı akıllar akıl edebilir, zihinler akıl edebilir diye ben düşünür oldum artık izlediklerimden. Evet. Yani dolayısıyla paraları aldık onlardan ama bizim paramız değil onların parası dedi. Gördüğünüz gibi Avrupalılardan bile farkı var. Herkes Donald Trump'ı eleştiriyor ama tabii doğal olarak en azından bu açılardan Donald Trump Avrupalıları benim gözümde yener. Hiç olmazsa göz göre göre hırsızlıktan bahsetmeye biliyor. Başka bir zaman fikir değiştirebilir, o notu da düşeyim. Evet, şimdi dolayısıyla efendim Hürmüz 60 günün sonunda, yani geçiş ücreti hikayesi var. Engelleyebilir mi? Tabii öyle sorular var. Bombalanmak istemezler. Yani anlaşmayı yapmışım ben bir kere. İşte General Kasım Süleymani'yi de ben öldürdüm zaten vesaire. İsrail'e de anlaşmanın kopyasını gönderdik. Onlar da Hizbullah'a karşı daha iyi performans sergileyebilirler dedi. Bilmiyorum İsrailler hakikaten bu söylemler karşısında ne düşündüler, birazdan aktaracağım, biliyorum daha doğrusu bir kısmı yansıyor çünkü. Rusya Devlet Başkanı ve Çin Devlet Başkanı da tarafsızlıklar için teşekkür etti. Tamamen tarafsız, takdir ediyorum diye. Öyle bir de nükleer şey arıyor, uzlaşma arıyor hem Çin'le hem Rusya'yla. Bu konu tabii başka, ayrı bir konu. Trump konuşuyor. Ayrıca tabii Körfez ülkeleriyle ilgili değerlendirmeleri de var. Şimdi tabii Körfez ülkeleriyle nükleer olmayan konuları, konvansiyonel balistik füzeleri ele alacak. Ayrıca paralel bir çalışma yürütecek Amerikalılar, Trump duyurdu. Ama yani tabii İran'ın da füzesi olması gerekiyor. Trump böyle dedi, yani birinin füzesi olur öbürünün füzesi olmaz, olmaz yani birinin varsa öbürünün olacak. Hakikaten çok enteresan bir adam, bazen benim sınırlarımı zorluyor ama bazen de nimet diyeceğim. Öbür türlü çünkü batılı emperyalistler çok rafine laflar ediyorlar ve herkesi de kandırabiliyorlar. O açıdan Trump çok enteresan bir figür. Evet, özetle yani ne yapacağım, birisi ona söylemiş. O da demiş ki ne yapacağım, yani Suudi Arabistan'ın füzesi olmasına izin verip İran'ın olamayacağını mı söyleyeceğim? Haksızlık. Alenen böyle söylüyor Donald Trump. Tabii tekrardan bizi ilgilendiren kısım var. Suriye'deki eski El-Kaide IŞİD yönetimini Lübnan'daki Hizbullah'ın üstüne salmak. Birileri Trump'a bunu söylemiş, öyle anlaşılıyor. Ama dün de aktardım size, İsrailler bile bunu çok akıllıca, yani zaten beceremez. Zaten Suriye dağılmış bir ülke, toparlanmaya çalışıyor. Türkiye izin vermez. Bu konuda çok sayıda yorum var. Yani benim naçizane spekülasyonum diyeyim. Birileri Trump'a bu adamları biz oraya getirdik, Hizbullah'ı bunlara bitirtelim, İsrail bulaşmasın diye fısıldamış. Trump da bu temayı işliyor. Başkaları başka bir şey fısıldarsa belki fikri değişebilir. Bugün yine tabii sosyal medya sabah yanılmıyorsam İran anlaşması yüzünden kendisini eleştirenlere sert çıktı. Borsa rekor yüksekliğe ulaşır. Petrol fiyatları tepe taklak düşerken İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünen bu salaklar ve kıskanç ya da kötü insanlar bunların kafaları çalışmıyor diye yazdı. Evet, hakikaten de öyle bu arada. Petrol fiyatları düşe geçti. 78 civarında 78 Brent petrol, ABD Batı Texas bakıyorum 75-81 gibi gözüküyor. Tabii aynı zamanda altın fiyatları yükseliyor diyebiliriz. Yani bütün dünya tabii bir rahat nefes almış oldu. Tabii İranlılar da bütün bu resim karşısında zafer havasındalar. Haklı olarak öyleler. Meclis Başkanı Galibaf dün akşamdan bu yana pek çok açıklama yaptı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki performansını, potansiyelini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Ayrıca kıyı ülkelerin uluslararası hukuk icabı yükümlülükleri olduğu hizmet yani ücretlendirme daha bunları çok tartışacağız elbette. Ama bir şekilde dünyanın önde gelen askeri güçleri ABD ve İsrail, tabii o Siyonist rejim diyor, onları yendik. 9 hedef koymuşlardı, hiçbirini hayata geçirmelerine izin vermedik diyor. Küresel etkiler sayesinde elbette tekrarlıyoruz. Ateşkesi düşman talep etti. Ateşkes uygulandığında düşmanın Fars Körfezi'ndeki eylemlerine hemen karşılık verdik. Son örneği Amerikan helikopteri olayıydı. İki düşman destroyerini vurduk. Uydu görüntüleriyle doğrulandı dedi. Yani boyun eğdirdik demeye getiriyor. Lübnan direnişin parçasıdır. Mutabakat zaptına bunu da soktuk dedi. Doğru, haklı. Hakikaten uygulanması ayrı tabii ama soktular. Dahiye vurulduğunda ultimatum verdik dedi. Ve sonuç itibariyle Trump'ı çok çalıştırdık diyor. Netanyahu'yla nasıl konuşacağını Trump'a belli ettik diyor. Şimdi tabii askeri eylemlerle elde etmek istediğimiz şeyleri hatta daha fazlasını müzakereyle başardık. Savaşı kazandık. Kazanımlar müzakerelerle şekillenecek. Galiba bu şekilde ifade etti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai de İran'ın süper güç statüsü bir slogan değil. İki nükleer gücü yendik. ABD ve İsrail. Evet yani tabii herkes tartışacak bunları. Bunların bütün bölgede yankıları olacak mutlaka. Anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini garanti altına aldığını söyledi Bekai. Ben uygulamada pek emin değilim bu durumdan. Ama son tahlilde şu an ABD başkanının bizatihi ıslak imzayı attığı bir metin var. Ve o metinde Lübnan'da dahil ediliyor saldırıların normal koşullar. Hukuki anlamda söylüyorum iki ülke arasındaki uluslararası çerçevede anlaşma olarak bunu bağıt altına alıyor. Göreceğiz tabii ki. Şimdi tabii bugün itibariyle İran televizyonlarında İranlı pilotların Amerika'nın körfezdeki üslerini nasıl vurdukları, 15 metrelik uçuşlar yaptıkları haberlerini görüyoruz. Bunu da o kadar çok görmemek lazım. Benim gençlik hayatım Amerikan ve Avrupa saldırganlığıyla Yugoslavya'nın parçalandığı, Orta Doğu'da savaşlar çıkartıldığı, etnisitelerin ırkçılaştırıldığı bir süreçle geçti. Batılılar tarafından ülkeler bölündü, parçalandı. İnsanlar, akrabalar birbirlerini gırtlakladılar ve bunları rahat rahat yapıp üstüne bir de ahlaki ahkamlar kestiler. Demokrasi götürüyoruz biz dediler parçalanmış ülkelerin insanlarına ve şimdi İran açıkçası 21. yüzyılda nihai bir sonuç olmasa bile böyle bir görüntüyü direnişiyle sağladı. Hakkını teslim etmekte fayda görüyorum. Evet, tabii bu arada Hürmüz Boğazı'ndan Suudi ve İran petrol taşıyan tankerler geçiş yapmış durumda. Abbas Arakçı diyalog çağrısı yaptı Körfez ülkelerine. Birlikte belirsizlikleri giderelim demiş. Kuvvet Dışişleri Bakanı'yla da görüşmesi var İran Dışişleri Bakanı'nın. Bölgede yeni bir denklem şekillenecek mi? Pakistan'ın, Türkiye'nin rolü ne olacak? Bütün bu sorulara yanıtlar aramak gerekiyor. Amerikan üsleri eskisi gibi Körfez'de var olabilecek mi? Tabii bunlar da ayrı sorular efendim. Bütün bu manzara karşısında Batı medyasına hemen şak diye dönüyoruz ve Axios diyor ki Netanyahu Trump'a öfkeli. Evet, Netanyahu bu iş için bu anlaşma vazgeçilmez müttefikinden gelen bir başka darbeydi diyorlar. Anlaşmanın hatalı olduğu, savaşın sürmesi gerektiği inancıyla artık pratikte tek başına kalmış durumda. Zaten Avrupalılar Rusya ile savaşmak istedikleri için bütün o militarizmleriyle Hürmüz işlerine çok da gelmiyordu Avrupa kanadının. O yüzden onlar da İsrail'in yanında çok durabilecek durumda değiller bu koşullar altında. Evet, ve tabii aynı zamanda telefon görüşmeleri sızıyor. Wall Street Journal gazetesi anlaşma öncesi telefon görüşmesinde bayağı kavga gürültü olduğunu aktarmış. Trump'tan Netanyahu'ya bayağı Lübnan azarı olduğu, neden binaları havaya uçuruyorsun? Yani koca koca apartman daireleri dahiye de havaya uçuruluyor. İnsanlar altında bir kişiyi öldürmek için örneğin. Hakikaten bütün bunlar da bütün dünyada tepkiler yarattı elbette. Dolayısıyla Trump da bunları görmüş anlaşılan. Ayrıca Netanyahu'nun saldırı baskısı karşısında İran Savaşı, küresel ekonomik çöküş 1930'lardaki büyük buhranla birlikte Başkan Hoover'un pozisyonuna düşme endişesini dile getirmiş. Bu kadar tarih bilgisi var mı bilmiyorum Trump'ın, ama birileri mutlaka bir şey demiştir ona diye düşünüyorum. Şimdi bugün itibariyle ne oluyor efendim? Tabii İsrailler Lübnan'ı hedef almaya devam ediyorlar. Nebatiye kırsalında topçu ateşi var. Ayrıca mutabakatın ardından İsrail ordusu sınır boyunca, Lübnan sınırı boyunca derinleştirdiği bir harita yayınlamış, son harita. Burada işte en az 10 kilometre derinlikte bir hat boyunca yani çekilmeyeceğiz diyor açıkçası. Mutabakata rağmen hem saldırıları devam ettiriyorlar hem de mevzilerden Reuters haber ajansına Netanyahu'ya yakın bir kaynak konuşmuş ve açıkça dile getirmiş. Bu arada tabii Güney Lübnan'da İsrail askerleri de hayatlarını yitiriyorlar. Bir asker ölmüş, 7'si yaralanmış durumda. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise artık böyle de bir Trump'ın imzaladığı belge varken ortada, İsrail'e 5 şart koşan bir televizyon konuşması yapmış efendim. Bu konuşmada tabii Nasrallah diyor ki kara, hava, deniz saldırıları durdurulacak. Lübnan topraklarının tamamından çekilecek, esirler geri verilecek ve yerinden edilenler evlerine geri dönecek. İmar süreci başlatılacak. Ne kadar hayata geçecek bu emin olamıyorum, ama hep beraber tabii Lübnan'ı, İsrail'i takip etmeye devam edeceğiz. İsrail'de de seçimler var sonbaharda, Eylül ya da Ekim'de. İsrail iç siyaseti de biraz karışacak, daha da fazla karışacakmış gibi gözüküyor. Bu arada dün İran Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Ardından Çin ile temasları gündeme geldi. Wang Yi Abbas Arakçı ile telefonda görüşmüş. Çin işlerinden sorumlu olarak baş müzakereci ve meclis başkanı Galibaf'ı atamıştı İran tarafı. Ve İran Galibaf Çin'le birlikte hareket etme, teknoloji, ekonomi, siyaset, her boyutta yakınlaşma mesajı vermiş. Tabii bütün bu resimde Pakistan arabuluculuğunda Türkiye'nin de rol oynadığı söyleniyor, onu da belirteyim. Pakistan arabuluculuğunun arka yerinde, arka planında Çin'in de rol oynadığını düşünenler çok. Ve onun üzerine Galibaf tabii ticaret odasıyla toplantı yapmış ve Çin'i sadece müşteri ya da iş ortağı değil, gerçek bir ortak görmekten bahsetmiş. Evet, böyle bir çerçeve var. Buna karşılık İsrail'in Avrupa Birliği ile papaz olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Kaya Kallas apartheid eleştirisi getirmiş. Nasıl olmuş anlamak mümkün değil tabii, Kaya Kallas böyle cümleler kuruyor. Çok anlam veremedim doğrusu. Kendisi Kiev'de açıkça banderacıları destekliyor. Öyle bir şahsiyet, ama İsrail öfkelenmiş. Dışişleri Bakanı Gideon Zaar Filistinlere ayrımcılığın Güney Afrika'daki apartheid rejimiyle benzerliğinden bahseden Kaya Kallas'a Kaya Kallas'la ilişkileri askıya aldıklarını açıklamış. Evet, bütün bunların olup biten resmin Gazze'ye bir etkisi var mı? Onu da göreceğiz. Çünkü Kahire merkezli bir takım istişareler devam ediyor. Hamas'ın ilerleme sağlandığına dair açıklamaları var. Ama tabii Gazze'de mesela İsrail tarafının Han Yunus'u Gazze'nin güneyinde yeniden vurduğunu, 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını da görüyorum. Somut olarak ne olduğunu kestirmek o kadar kolay değil. Bir takım tabii Gazze ile ilgili Trump'ın barış planı vardı. O barış planı bundan sonra zorlanabilecek mi, hayata geçebilecek mi? Bütün bunlar da belirsiz diyebiliriz rahatlıkla. Evet, ve G7 zirvesi tabii Tahran İran'la mutabakat damgasını vurdu ama Batılıların meşhur dünyanın sanayileşmiş, gelişmiş ülkeleri konukları da vardı. Örneğin Hindistan Başbakanı, yani BRICS bloğundan konukları var tabii burada. Acaba niye ihtiyaç duyuyorlar ki dünyanın zaten en üstün, en gelişmiş ülkeleri ise bunlar, liderleri ise herkese hegemonya tesisi kuruyorlarsa öyle Hindistan'a, Brezilya'ya ihtiyaç duymamaları gerekir ama bu toplantılara böyle bunları çağırıyorlar diyebiliriz. Tabii pek çok yorumcu artık G7'nin dünya çapındaki ekonomik üstünlüğünün altının yavaş yavaş oyulmakta olduğunu, zaten siyaseten mesela Avrupa Birliği'ni çok kafaya takan yok. Belki de ciddiye almak lazım aslında. Militarist olarak askeri açıdan ciddiye almak lazım bence ama. Brezilya fotoğrafa dikkat çekenler var. Herkes böyle görsel şeylere takıntılı. Bir kısım akademisyen de öyle. Bir şeylere bakıyorlar fotoğrafa. Wow diyorlar mesela. Wow dediğiniz fotoğrafta benim gördüğüm Brezilya devlet başkanı bir kenarda köşede sanki kaçmak istiyormuş gibi görüyorsunuz. O yüzden ya zaten ne ihtiyaç tabii. Lula da Silva Brezilya lideri Trump'ı uyarmış bizim seçimlerimize falan karışmayın diye. Bu arada genel seçimler Brezilya'da 4 Ekim'de yapılacak. Trump tabii dün bildiriyi aktarmıştım. Avrupa kanadı böyle kısa bir bildiri yayınlamıştı. İşte Ukrayna'ya her türlü uzun menzilli silah, drone vesaire her şeyi vereceğiz, edeceğiz, yaptırım uygulayacağız falan. Amerika bunları ne kadar uygulayacak ben kestiremiyorum doğrusu. Avrupa Birliği çok toplanıyor, çok bildiriler yayınlıyor, çok açıklamalar yapıyor. Sonuç ne oluyor dersiniz? Sıfır. Dolayısıyla G7 zirvesinde böyle bir bildiri çıkması gerçekten büyük önem taşıyor mu? Emin değilim, onu belirteyim. Ama Trump'a G7 sırasında tabii ki Ukrayna meseleleri de Rusya'da soruldu ve çok daha Avrupalıların istediği yanıtları verdiği söylenemez. Mesela Rusya'yı G8'den atmak ya hataydı dedi Amerikan başkanı. Eğer kalmış olsaydı Ukrayna'da savaş çıkmayabilirdi dedi. Yani Putin'le Zelenski'yi buluşturmak diye birileri mutlaka Trump öyle bir şey fısıldamış. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar gibi laflar etti. Ukrayna artık Amerikan füzelerini, patriotları biz kendimiz üretelim, bize verin bunun bilgilerini falan demişler. Benim dinlediğim askeri yorumcular gülüyorlar bu arada. O kadar da hafife almamak lazım drone hikayesini ama tabii patriotlar Ukrayna nasıl üretecek, anında vurulurlar hassas füzeler tarafından. Bilmiyorum ne kadar ciddiye almak gerektiğini doğrusu. İşte Rusya'ya Trump'ın söylediği petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulanmayı düşündüğü. Tabii petrol fiyatları kısa sürede Hürmüz krizi çözülse de petrol fiyatları çok kısa sürede istenen seviyelere düşmeyeceği için açıkçası bu Avrupalı liderlerin derhal yaptırımları sıkılaştırma kararı Trump ve piyasalar açısından çok da rasyonel değil. Çünkü sektör temsilcileri bile bu işin düzelmesi, eski haline gelmesi yok 3 ay, 4 ay vesaire bulur diyorlar. Bu koşullarda bir de üstelik yaptırım dayatması. Bilemedim. Avrupalılar bunu niye istiyor derseniz onu da anlamakta zorlanıyorum. Daha pahalıya alıyorlar. Ben Amerikalı olsam daha da kazıklarım doğrusu Avrupalıları. Mecbur kalıyorlar. Mesela Almanya artık tamamen enerjisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne, üstelik pahalı enerjide, öyle ucuz boru hattı da değil, çok uzaklardan geliyor, bağımlı konuma gelmiş durumda. Zirve sırasında pek çok video izledim. Tabii belki benim gözden kaçırdıklarım da olabilir ama Zelenski'yi Trump alenen görmezden gelmiş. Doğru düzgün bakmamış bile, kenarda köşede kalmış. Macron tabii burada onu sunmak, bir de yani zaten Ukrayna iflas halinde bir ülke, 404 diye geçiyor. Dolayısıyla zirvede ne işi var diyeceksiniz. Çünkü bir Avrupa projesinden bahsediyoruz artık. Aslında eskiden Amerika'nın da projesiydi ama tabii yatırım kötü çıkınca Trump oradan yandan Avrupa'nın üstüne bırakıp çıkıyor diyebiliriz rahatlıkla. Bu yaptırım hikayelerine Avrupa Birliği özetle katılacak mı? Kim bilebilir ki? Göreceğiz hep beraber. Ama Friedrich Merz umutlu, Almanya şansölyesi. Mesajımız, açıklamalarımız çok net sinyaldir. Her zamankinden daha fazla Ukrayna'ya destek vereceğiz. Askeri mali katkılar. Elbette, mutlaka mümkündür. Avrupa Birliği tek ses değil, politikaları. Zaten çıkarları farklı. Almanya'nın çıkarıyla İtalya'nın ya da İspanya'nın çıkarı aynı mı? Hangi açılardan aynı soruları tabii ortada. İtalyan Başbakanı Meloni Ukrayna konusunda bir an önce müzakerelere başlanması ve tek bir AB müzakerecisi atanmasını istiyor. Brüksel'de AB zirvesi de var. Dolayısıyla öyle kaya kallası da artık küçümsüyorlar, aşağılıyorlar kendi içlerinde. Daha orta büyüklükteki bir ülkeden bir müzakereci bulup ondan sonra Trump ile anlaşmaya vardıklarını ve tabii kesin diyemeyiz diyor. Bu arada öyle de bir durum var. Ben aktarmıştım Angela Merkel'den. Schröder'i Putin önerdi dediler. Halbuki önermemişti. İma, yani dalga geçerek ima etmiş. İmalı bir açıklama yapmıştı sadece. Yani konuşabilecek kimse yok demek için söylemişti. Ama tabii bunu ciddi zannederek yansıttılar her yerde. Neyse, Mario Draghi, İtalya'nın eski başbakanı gibi isimler çıkmıştı. Ama tabii kim olacak? Bulabilecekler mi? Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bir ziyaret yaptı. Üç büyük ülke hiçbir sonuç vermedi şimdilik bu ziyaret. Avrupalılar, yani onlar tabii bu savaşı harlamak istiyorlar. Çok açık bir biçimde bütün politikaları onu gösteriyor. Ursula von der Leyen, Der Spiegel'in haberi bu. Avrupalı liderlere mektup yazmış ve diyor ki artık Ukrayna'dan gelen mülteciler için geçici koruma statüsünün uzatılmasını önlememiz lazım. Neden? Çünkü ülkeye dönüp savaşsınlar diye. Avrupa Birliği artık kendi hesabını görmek için hasım gördüğünün akrabasını onunla kırdıran bir aktör. O yüzden de insani yasalar, sığınma yasaları filan

şu anda 4,5 milyon, 4,3 milyon geçici koruma altındaymış. Bu arada Ukrayna krizini patlattılar. İnsanların yarısı da Rusya'ya gitti. Yani hepsi Avrupa'ya gitmedi. Hatta benim bildiğim 5 milyon ve üzeri. Zaten Ukrayna Rusça konuşan bir ülke. Öyle bir coğrafya. Zelenski'nin ana dili Rusça, liderinin, böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. İnsanları birbirine kırdıran AB'nin politikalarının bir başka örneği. Hollanda, bu hafta size aktarmayı unuttum ama Hollanda Rus savaş esirleri için şimdiden kamplar oluşturuyormuş. Bazen aklıma acaba 2. Dünya Savaşı ideolojisi hiç gömülmedi mi diye düşüyor. Banderacılık sorunu tabii ki baki, Ukrayna'da yeniden hayaletlerini körüklediler ama acaba sadece orasıyla sınırlı değil, bütün bu Avrupa ülkelerinde sıradan halkı kastetmiyorum ama elitlerde çok açık bir biçimde o nazizm var. Ya nasıl çözülecek bu mesele, kestiremiyorum. Adamlar şimdiden toplama kampı kurmaya soyunabiliyorlar. Böyle de bir acayip. Finlandiya efendim, bu arada Sovyetler Birliği ve Lenin olmasa Finlandiya diye bir yer kurulamazdı tabii ki ama Finlandiya topraklarını Amerika'nın nükleer silahlarına açıyor artık. 1340 kilometre sınır var. Aslında nükleer silah bulunmasını yasaklayan bir yasa da vardı ama yasayı iptal ettiler. 61 aleyhte 125 lehte oy kullanmışlar. 2023'te Biden döneminde Finlandiya NATO'ya üye olmuştu. Savunmamızı güçlendiriyoruz, nükleer caydırıcılığı koruyoruz diyorlar. Bunlar tabii nükleer caydırıcılıkla alakalı işler değil elbette, realist yaklaşırsak. Bütün bunları ne için yapıyorlar efendim? Geçen haftalarda da aslında benzer gelişmeler olmuştu. Zelenski, Melnik'i, yani Nazi Andriy Melnik 1940'da Ukrayna aşırı milliyetçileri, bunlar Nazi işbirlikçileri, herkesi katledenler, Polonyalılar, Yahudiler, Ruslar, herkes kimi buldularsa Andriy Melnik liderliğindeydi. Onun Lüksemburg'dan kalıntıları ülkeye getirilip onurlandırılarak devlet töreniyle gömülmüştü. Şimdi aynısını yine bir başka milliyetçi lider Yevgeni Konovalets'i yapıyorlar. Efendim, bellek enstitüsü dediğimiz Nazi işbirlikçilerini onurlandırmak için kafasını çalıştırıyor. Bunu yeniden naaşını çıkartacaklarmış. Rotterdam Belediyesi ile görüşmeler yapıyorlarmış. Bayağı bildiğiniz Nazi işbirlikçisi, onu ulusal kahraman seviyesine yükseltecekler. Avrupa Birliği'nin desteklediği adamlar katliamcı eski Nazi işbirlikçileri. Evet, geçmişte bunlar söylendiği zaman Rusya'nın propagandası deniyordu. Alın bakın bu kimin propagandası? Zelenski kendi kendine bir Yahudi olarak, bu arada atalarını katletmiş adamları devlet töreniyle onurlandırarak yeniden gömüyor. Evet efendim, Kazan'daki ASEAN zirvesi tabii bu da önemli. Rusya'nın ev sahipliğinde 35. jübile yıl dönümü Rusya'nın Asya ülkeleriyle ilişkisi bakımından önem verdiği bir zirve. Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede tabii konuşma yaptı. Ortak eylem planı kabul edildi. Stratejik ortaklık eylem planı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği açılımı bunun. Çok yönlü işbirliği, pek çok konuda ortak duruş, enerji, ekonomi, güvenlik konularında üst düzey temaslar, Rusya lideri adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrini vurgulayan açıklamalar yapmış ama daha somut şeyler de var tabii ki içinde. İşte gübre, ilaç, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının arttırılması, enerji gıda kaynaklarının tedariki Asya Hürmüz krizinden olumsuz etkilendi. Kıtalar arası deniz, demiryolu, yük taşımacılığı, siber güvenlik, ulusal para birimleriyle ödemelerin teşviki, ticari engelleri, yani ülkelerin bir işbirliği içerisinde ortak karşılıklı iki tarafında kalkınmasına yardımcı olacak İşbirliklerinin geliştirilmesi. Putin konuşmasında İran ve ABD arasındaki anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarının altını çiziyor. Beklentileri güçlendirecek mutabakat diyor. Ciddi bir belgedir. Orta Doğu'da ve Basra Körfezi'ndeki

durumun istikrara kavuşacağını ve bütün küresel enerji ve gıda piyasaları üzerinde olumlu etkileri olacağını umutlarını dile getirmiş. Bütün dünyayı bu durumun zorladığını söylüyor Rusya Devlet Başkanı. Malezya lideri, işte efendim Filipinler lideri, pek çok liderle de bu arada görüşmeleri var Vladimir Putin'in. Aynı zamanda Kazan'daki, Tataristan'da yapılıyor bu ASEAN zirvesi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da ağırladı Vladimir Putin. İki gündür aktarıyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Hakan Fidan Sergey Şoygu'yla görüşmüştü, güvenlik sekreteri. Ve ardından Kazan'da ASEAN zirvesi çerçevesinde Putin Fidan'ı ağırladı. Burada tabii ikili ilişkilerin yükselen çizgide ilerlemesi vurgulanmış burada. Bölgesel konular, Ankara'nın Ukrayna konusunda arabuluculuğu ele alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya'ya davet ediyor. Rusya Devlet Başkanı ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Dostane ilişkiler her gün zenginleşiyor diyor. Selamlarını iletiyor. Bölgede ve dünyada çok önemli olayların olduğunu söylüyor. Görüşecek çok konu var diyor özetle. Lavrov ve Uşakov da katılmış görüşmeye. Hakan Fidan da tabii, o da özellikle müzakerelerde ev sahipliği yapma görüşünü dil tekrarlamış. Türkiye öteden beri zaten bunu aslında vurguluyor. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı'nın ayrıca görüşmeyle ilgili açıklaması da var. Moskova'da sosyal medya hesabından Kazan'daki görüşmeden sonra sosyal medya hesabından dile getirmiş temaslarını. Birçok sayıda üst düzey yetkilikle görüştük. Enerji, ekonomi, güvenlik, efendim bölgesel meseleleri kapsamlı değerlendirdiklerini söylemiş. Tabii çatışmanın, Ukrayna çatışmasının müzakere yoluyla sona ermesine diplomatik çaba sunmaya hazır olduklarını tekrarlamış. Tabii daha önce de zirvelere, İstanbul toplantıları, Türkiye'de olan toplantılar, mütakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vurgulamış. Ayrıca tabii Türk iş insanlarıyla Moskova'da faaliyet gösterenlerle bir araya gelmiş. Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden bir de Fahri Doktora ünvanı verilmiş, ona da teşekkür etmiş. İki ülke arasında ilişkilerin, yani Rusya-Türkiye ilişkilerinin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah açısından kritik rol oynadığını belirtiyor Hakan Fidan ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini vurguluyor. Evet, bu şekilde. Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından çok tartıştığımız 9 yıllık bir de dava, Halkbank davası, geçen gün aktarmıştım, düşüyor diye, hakikaten düşmüş. Ceza davasını Amerikan mahkemesi düşürmüş. Halkbank'a İran yaptırımlarını delme ithamıyla dava açılmıştı. Türkiye kamuoyunda çok tartışıldı. Anlaşma sağlanmış. Halkbank da açıklama yapmış bu arada. Ceza ödemeyecek Halkbank, yapılan anlaşmaya göre suçlamaları kabul etmeyecek. Ama tabii İran yaptırımlarına uyup Tahran'a fayda sağlayacak işlemlerden kaçınacakmış. Şimdi tabii mutabakattan sonra eğer yürürse İran yaptırımları diye bir şey kalmayacak ortada. Tarihin yürüsü lazım, onu bilmiyorum. Meşhur Zarrab'ı hatırlayacaksınız. Hakan, Mehmet Hakan Atilla aleyhine ifade vermişti. Türkiye kamuoyunu oldukça uzun süre işgal eden Zarrab sonra tabii itirafçılıkla birlikte ferah feza yaşıyor bir yerlerde anladığım kadarıyla. Türkiye bağlamında bir de Avrupa Parlamentosu raporu var. Bitmiyor. Avrupalılar herkese karne veriyorlar. Maalesef öyle bir alışkanlık gelişti. Avrupa Birliği'nin karne dağıttığı ülkelerdeki insanlar da ay Avrupalılar bize karne versinler diye heyecan içerisindeler sürekli olarak. Kendi ülkelerine onların bakış açısıyla sürekli görme konusunda bir türlü farklı tavır alamıyorlar. AP raporunda insan hakları özgürlüklerini ihlalle suçlanıyor Türkiye. Evet, çok güzel. Maalesef şunu söylemek istiyorum. Dünyada insan hakları ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği herhangi, yani bunu olumlu anlamda söylemiyorum şüphesiz, ama
acaba Avrupa'da insan hakları ihlalleri ne düzeyde? Onlara da bir karne vermek gerekiyor. Ben takip ediyorum. Kaya Kallas'ın kararıyla bütün mal varlıklarına el konan, seyahat yasağı getiren, yalan üstelik yalan söyleyerek mahkemeye başvurma, yasal olarak kendi hakkını savunma hakkı bile olmayan insanlar var. Almanya'dan Hüseyin Doğru, tek suçları Gazze Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı, Rusya anlatısını sorgulamak. Bu insanların hiçbir başka faaliyeti yok ve düşünce ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken şeyler. Kaya Kallas diye bir kadının ağzından çıkanlar, mahkeme yargı kararı da değil. Bakın, hukuk da yok. Çünkü bir kadın, atanmış bir kadın, sıradan AB vatandaşlarının canlarına okuyabiliyor. Dolayısıyla kim kime sicil çıkartacak bilmiyorum. Tabii ki bizim Türkiye'de çok çıkartacak sicillerimiz var. Buna şüphem yok. Ama ayrıca bu rapor jeopolitik rapor. Tabii ki Avrupa Birliği'nin bütün adımları jeopolitik hesaplarla atılıyor biliyorsunuz. Kıbrıs'ı bölünmüş, barış olmayan adayı Rumların barış anlaşmasını reddetmesine rağmen AB'ye üye yapan da vaktiyle Avrupa Birliği'ydi. Şimdi Ege Denizi ve Kıbrıs konusunda Türkiye'yi eleştiriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Dışişleri Bakanlığı tabii açıklama yapmış raporla ilgili. Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına yanlış bilgileri. Evet, çok detayına girmek istemiyorum. Özetle Avrupalılara birilerinin yetti artık, bize niye rapor, bizim hakkımızda hangi hakla rapor hazırlıyorsunuz demek lazım. Ama tabii bir birliğin peşinden bu kadar koşuyorsanız bunu da diyemiyorsunuz. O da işin ironisi. Evet efendim, bugün ayrıca G7 zirvesini bitirirken son derece planlı olduğu anlaşılan bir İHA saldırısı yapıldı Rusya'da. Pek çok bölgede, sadece başkent civarında görebildiğim kadarıyla 190 civarı, 180 İHA'yı düşürmüş. Rusya hava savunması iyi çalışmış ama düşenler tabii bir takım görüntüler oluşturdular. Bir petrol rafinerisine isabet ediyor İHA'lardan birisi. Kentin birkaç noktasında da apartman daireleri, yoldan geçen kamyonet, sıradan insanlar tabii hedef olmuş. Tek tek Rusya kanallarında nereler olduğunu görüyorum. Aynı zamanda havaalanında da tabii trafikte bir takım aksamalar meydana gelmiş. Uçuş kısıtlamaları tabii hava savunması devreye girdiği için. Rusya Savunma Bakanlığı toplamda gece yarısından bu yana 550'den fazla olduğunu söylüyor. Moskova bölgesi anladığım kadarıyla 180-190 civarında, 180'i düşürülmüş dediğim gibi. Dünden beri aslında devam ediyordu. Dün aktarmıştım size, Bryansk bölgesinde Belarus'tan sporcu çocukları taşıyan otobüsü hedef almışlardı. Bir refakatçi hayatını yitirmişti, çocuklar yaralanmıştı. Bütün bunlar Avrupalılar için, Batılılar için yehu yaşasın, nasıl vurduk gibi bir takım propaganda görüntülerine yol açıyor. Bakın ne kadar barışçı bir Avrupa Birliği var, görüyorsunuz. Bu liberaller böyle çok cici güvercin gözüküyorlar ama sonra iç yüzleri ortaya çıkıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin neoliberalleri. Neyse, geçiyorum. Bütün bunlar Ukrayna çatışmasında durumu değiştiriyor mu? Pek de değiştirmiyor. Konstantinovka'nın artık yarıdan fazlası gittiği Donetsk'te çok önemli bölgeler. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Liman bu arada, Rusya askeri doktrini çalışanlar limana neden bir an önce yüklenmiyorlar diyorlardı. İkili bir taktik güttüğünü söylüyorlar. Konstantinovka, liman. Dolayısıyla Krasni Liman ve Konstantinovka taarruzu, Ukrayna güçlerini kuşatmalar devam ediyor. Doğu kesimini tamamen kontrol altına almışlar. Bina bina temizleme yaptıkları söylenebilir. Tüm Donbas grubu açısından kilit bir lojistik merkez Konstantinovka. Aynı zamanda Kramatorsk, Slavyansk bölgesinin güneydeki kalesi. Dolayısıyla Donbas savaşında yavaş yavaş sona gelindiğini gösteriyor. Avrupalılar öyle bir resim çiziyorlar ki tıpkı Hitler ordularının vakti zamanında Almanlar Moskova önlerinde zannettikleri gibi, o sırada Sovyet bayrakları Berlin'e asılırken zannettikleri gibi bir resim çiziyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla sahada böyle bir resim yok ama tabii drone hikayeleri, Rusya Devlet Başkanı'nın geçen gün söylediği gibi aradan sızanlar oluyor, hasar veriliyor. Bu konuda önlemler
alınacak demişti. Hep beraber takip edeceğiz, o önlemleri göreceğiz. Evet, bunun dışında bir de tabii Palantir haberleri dolaşıyor. Son olarak onu aktarayım. Palantir'in kurucusu Peter Thiel efendim 2026 senesinde dünya çapında seçkinleri bir araya getiren Diyalog adında bir gizli topluluk kurmuş. Bu Diyalog tabii yıllık toplantılar yapıyormuş. Tarikat misali bir şey bu. Hakikaten ayrıca incelemek lazım bunu. İlginç de üyeleri var. NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Alexis Grinkevich, Hazine Bakanı Amerika'nın Scott Bessent, Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman, Elon Musk'ın adı geçiyor. AB dış politika sorumlusu Kaya Kalmas'ın ismi geçiyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, bu J.D. Vance'in yakını bu da, o da geçiyor. Bunlar kendi aralarında diyalogda bir de 3. Dünya Savaşı'nı da konuşmuşlar. Aman ne güzel. Kapalı toplantılarda bir takım, yani komplotörlerine vardırmak istemiyorum, dünyada var böyle şeyler, ama yani bazen de kokusu çıkıyor, ama birileri bu işlere meraklı, zengin ve varlıklı birileri kendi aralarında kulüpler kurup 3. Dünya Savaşı'nı konuşmakla kalsınlar, hayata geçiremesinler umudunu dile getirmek istiyorum. Evet, biz tabii uzak diyarları konuşacağız. Bugün Küba'da Komünist Parti toplanıyor. Reform zirvesi var. İran krizi çözüldü. Trump dikkatini Küba'ya mı çevirecek? Küba tehdit altında mı? Az sonra Telesur temsilcisi, siyaset bilimci Yunus Soner'le biz Küba konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Yunus Soner var. Telesur Televizyonu bir zamanlar Hugo Chavez'in öncülüğünde kurulmuştu. Güney Amerika'yı belki gözümüzün önüne sürekli canlandırmayı kolaylaştıran bir kurum. Telesur temsilcisi, aynı zamanda siyaset bilimci. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim davet için.
1: Ben teşekkür ederim Yunus Bey. Şimdi tabii dün akşam Versay'da Donald Trump'ın İran mutabakatına imza koyması bütün dünya gündemini değiştirdi. Biz sizinle daha önceden konuşmuştuk. Normalde Cuma günü İran'la ilgili imzalar atılacaktı ama öne çekmişler bir şekilde. Ama olsun, tabii bütün bu İran meseleleri konuşulurken herkesin aklına aynı soru düşüyor. Bu mutabakat ne kadar uygulanacak, neler olacak göreceğiz hep birlikte. Fakat Trump İran dosyasını kapatıp acaba başka şeyler mi yapacak? Latin Amerika diken üstünde Ocak ayından bu yana, Maduro'yu kaçırdıklarından bu yana ve Küba'ya Canel Diaz'ı, devlet başkanını kaçırma tehditleri geçen hafta açıkça dile getirilmişti. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Küba'da tabii Amerikan ablukaları sıkılaştırıldı. Koşullar gerçekten parlak gözükmüyor. Önce durumu sorayım. Yani Amerika, sonra da Amerikan tehditleri nasıl algılanıyor? Ayrıca tabii bütün kıta çapında nasıl algılanıyor? Oraya sonra gelelim. Önce birazcık bugün gördüğüm kadarıyla bir olağanüstü genel kurul topluyorlar, Komünist Partisi Küba'nın. Biraz fazla tehditler de bununla bağlantılı gibi, içeride reform ihtiyacından da bahsediliyor. Nasıl yormak lazım koşullarla birlikte?
2: Evet. Küba'ya yönelik ABD'nin ambargosu bildiğiniz gibi 10 yıllardır sürüyor. Ancak bu ambargo gerçekten son bir yıl içinde olağanüstü bir kuşatmaya dönüştü. Ülkenin petrol ithalatı, Trump hükümeti tarafından sarf edilen tehditler ve engellemeler sonrasında sıfıra düştü. Son 6 ayda bir Rus tankeri Küba'ya ulaştı. 10 günlük bir geçici rahatlama sağladı ama bunun dışında ülke, ki kendi petrol ihtiyacının %40'ını üretebiliyor ancak, hiçbir şekilde petrol ithal edemiyor. Bunun ötesinde başka baskılar da uygulanıyor. Bir örnek, Küba'nın önemli döviz girdilerinden birini sağladığı kaynak nikel ihracatı. Küba'da ciddi nikel kaynakları var. Bunları da 10 yıllardır Kanadalı bir şirket, bir maden şirketi çıkarıp Kanada'ya ve dünyaya satıyordu. Bu şirket de Trump yaptırımları tarafından hedef alındı. Küba'daki faaliyetlerini durdurdu. Hatta son gelen haberlere göre şirket iflasın eşiğinde ve Trump'ın bir eski danışmanı bu şirketi satın almayı düşünüyor. Bu yönde müzakereler yürüyor. Önemli başka bir kaynak turizm, döviz kaynağı. Turizm tabii çok ciddi bir baskıya uğradı. Hem petrol kaynaklarının kısıtlanması nedeniyle uçakların jet yakıtı bulamaması, diğer yandan Trump'ın sürekli Küba'ya yönelik savaş açtık, açıyoruz tehditleri tabii ki turizm sektöründe ciddi bir tedirginlik yarattı. Bunun üstüne tabii yakıt kısıtlaması nedeniyle oluşan elektrik kısıntıları geldi. Bu da bu ülkenin turistik açıdan şu an çok çekici olmadığı yönünde bir imaj oluşturdu. Dolayısıyla ülkenin hem döviz girdisi çok büyük sıkıntı altında, enerji üretimi çok büyük sıkıntı altında. Bunun enerjiyle birlikte sağlık sistemi, sanayi üretimi ciddi darbeler almış durumda. Az önce bir dostumla konuştum. Kendisi zamanında Küba ordusunda albaylık yaptı. Bütün Latin Amerika'nın çeşitli devrimlerini birebir yaşamış, hatta katılmış bir insandır. Nikaragua devrimine de silahlı bir şekilde katılmıştır. O şu tespiti yaptı: şu anki dönem özel dönemden bile kötü. Özel dönem dedikleri dönem Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı, ve Küba'nın birdenbire yalnız kaldığı dönemdi. Çok zor bir dönemdi. Bu dostumun dediğine göre şu anki durum o dönemden bile kötü bir durumda. Ve bu sizin de bahsettiğiniz Díaz-Canel'in konuşmalarını biraz da bu bağlamda ele almak gerekiyor.
1: Evet, şunu soracağım. Tabii bugün bu KP zirvesiyle ilgili olağanüstü baktığımız zaman orada bir reform teması öne çıkıyor. Biraz Çin ve Vietnam gibi hani oradan esinlenerek biraz ada ekonomisini canlandırma, işte bir parça bir özel sektör, hani tarım üreticileri vesaire. Buna bir mecburiyet var, öyle anlaşılıyor. Çünkü emperyalizm sizi çevrelediği zaman ve böyle baskılar yaptığı zaman kendi sisteminizle ideallere ulaşamıyorsunuz o kadar kolay. Tabii burada Maduro örneği biraz akla düşüyor. Bu konuda tartışmalar var biliyorum ama Delcy Rodriguez sonuçta Maduro'yu kaçırdı Amerika. Ve daha sonra belli noktalarda iç savaş vesaire yaşanmaması için taviz vermiş görüntüsü. Bilmiyorum, en azından benim naçizane izlenimim bu. Küba'da öyle bir sürece gidiyor olabilir mi? Amerika bir Amerikan saldırganlığına karşı koymaya kararlı gözüküyorlar. Ama öte yandan da içeriği nasıl dizayn edecekleri meselesi var. Ne dersiniz? Yani farklı bir takım açılımlar ve açık bir Amerikan saldırganlığına uğramaktan kaçınma çabaları görebilir miyiz? Bunlar onların işaretleri mi?
2: Bence tam değil. Küba ile Venezuela'yı karşılaştırdığınız zaman bir kere şöyle büyük bir fark var. Venezuela'nın içinde Amerikancı ama örgütlü bir, güçlü bir muhalefet de var. Yani Machado'nun Venezuela'nın içinde destekçileri var. İşbirlikçileri var, onu destekleyen siyasi partiler var, Amerika ile doğrudan işbirliği içinde olan kurumlar var, finanse edilen kurumlar var. Küba'da böyle bir durum yok. Dolayısıyla bu birinci fark. İkincisi, ben az önce Díaz-Canel'in konuşmasını okudum. Konuşma gerçekten Küba'daki şu an çok büyük sıkıntı yaşayan halka bir çözüm üretme amaçlı düşünülmüş ve bunda zaten kendisi ifade ediyor. Yani bir Amerika ile bir pazarlık süreci olabilir olamaz, bu da tartışmalı. Çünkü Amerika'nın burada talepleri var tabii ki, sosyalist ekonominin, kamucu ekonominin geriletmesini talep ediyor. Ancak devlet başkanının ifadelerinde şunu hissediyorsunuz, söylüyor da zaten, güzel bir formülü var. Boş tabakla egemenlik olmaz diyor. Üretim yoksa gerisi hikayedir diyor. Bu tür bunları ben alıntılamışım, not almışım. Dolayısıyla Küba devleti şu an çok acil bir şekilde enerji üretimi, gıda üretimi, temel ihtiyaç üretimi ne bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yani bunlar yakıcı sorunlar. Gerçekten düşünün, yani ülkede bazı bölgelerinde günde 10 saat her gün elektrik kesiliyor. Şunu Canel, elektrik kesintisi demek bozulan yemek demek, okuyamayan öğrenci demek, çalışamayan işçi demek. Yani dolayısıyla ABD ile bir pazarlık süreci yürüyor mu, bunu kesin bir şekilde yanıtlayamıyoruz ama konuşmanın bütünü bir acil bir ihtiyaç var, o da halkın çok acil üretim ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak diye bir girişim var. Şunun da altını çizmek lazım. Nasıl ki ambargo 10 yıllardır sürüyorsa da bu tür reform tartışmaları aslında Küba'da da yıllardır süren tartışmalar. Yani burada yıllardır bürokrasiyi azaltalım, özel gelişime daha fazla inisiyatif sağlayalım, bireysel inisiyatife daha fazla yer tanıyalım diyen düşünceler, tartışmalar ifade ediliyor zaten. Fakat bunlar bir sermaye kesiminin temsilciliğini yaptığı fikirler değil. Bu önemli. Yani gerçekten şu an Küba devleti çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya ve bunu halletmeye çalışıyor. Ve buna yanıt olarak biraz nasıl diyelim, liberalleşme diyebiliriz buna aslında. Yani biraz daha mesela fiyat kontrollerini azaltmak, bütçe disiplini sağlamak, yabancı yatırımı teşvik etmek, kamu şirketlerinin daha çok ticari işe odaklanması ve devlet işleri görmemesi gibi maddeler Diaz Penel'in konuşmasına dikkati çekiyor.
1: Evet. Peki işin askeri tarafına bakalım. Tabii açıkçası bu son gelişmeler artık dünyada her şey birbiriyle de daha çok bağlantılı, etkiliyor. Geçen sene tabii Trump yönetimi bir ulusal güvenlik strateji belgesi açıkladı ve bangır bangır sömürgecilik, yani bitti mi emin değilim ben sömürgeciliği, yani Afrika ve Fransa ilişkisine bakıyorum mesela, kabak gibi sömürgecilik görüyorum ben oralarda net bir biçimde, yani altını hiç olmayıp da Afrika'dan sebeplenmiş Fransızlar örneğin bütün mali sistemi belirliyorlar. Ama tabii Güney Amerika Amerikan tahakkümü altındaydı 2000'li yıllarda, kısmen tabii Brezilya, Chavez'in Venezuela'sıyla buralardan sıyrılma fırsatları oluşmuştu. Kimileri pembe sol diyor buna. Fakat şimdi her şey tersine dönüşüyor. Bu ulusal güvenlik stratejisi saldırgan bir strateji. Açıkça Donro doktrini diyorlar. Şimdi İran mutabakatını Trump imzalayıp zorlandığı bir defteri kapattığı için Küba'ya gerçekten bu yaz acaba Karayipler'deki sular ısınır mı diye insan bir endişeleniyor. Kolay yem mi Küba Amerika için? Yani tabii biri kocaman militarist bir ülke, dünya çapında 800 askeri üssü olan vesaire her yere yayılmış. Öbürü küçük bir Küba adası, 10 milyon nüfuslu ama devrimci dinamikleri var. Bilmem ne dersiniz, Amerikan askeri saldırganlığı beklenebilir mi? Askeri açıdan baktığımız zaman böyle Amerika ekonomik olarak siyaseten sıkıştırıyor ama yaptırımlarla işin askeri boyutlarını kestiremiyoruz içinde bulunduğumuz zaman diliminde. Ne dersiniz, siz daha yakından tanıyorsunuz ve bunun tabii sorunun ikinci ayağı Güney Amerika'daki diğer ülkelerdeki yankısı bakımından, yani Meksika vesaire dahil olmak üzere.
2: Tabii. Şöyle bir veri var elimizde. Küba devleti yaklaşık 1,5-2 aydır bir saldırıya hazırlanıyor. Askeri olarak hazırlanıyor. Kısmi seferberlikler, tatbikatlar yapılıyor. Bu bir veri. Dolayısıyla devlet böyle bir ihtimali gerçekçi kabul ediyor. Bununla birlikte benim görüştüğüm Latin Amerikalı uzmanlar ABD'nin stratejisini şu an adaya yönelik bir askeri saldırıdan ziyade gerçekten insanları aç bırakarak, altını çiziyorum, aç bırakarak isyan çıkarma ve içeriden bir tür turuncu devrim, bir tür karmaşa yaratıp hükümeti daha fazla tavize zorlamak, bu stratejiyi izlediğini düşünüyor benim görüştüğüm uzmanlar. Çünkü Küba'nın tabii coğrafi bir koşulu var. Burası bir ada. Yani burada ülkenin sınırında kısıtlı bir operasyon yapamazsınız. Mesela zamanında Venezuela'ya karşı Kolombiya sınırında paramiliter güçler kullanıldı. Kısmi giriş çıkışlar yapıldı. Benzer örnekleri Suriye'de de yaşadık tabii ki. Bu Küba'da coğrafi açıdan mümkün değil. Dolayısıyla Amerika buraya askeri müdahale yaparsa oraya girmek ve orayı işgal etmek zorunda. Bu tabii ki çok sürdürülebilir bir proje değil. Benim konuştuğum bazı kaynaklar ülkede 4 milyon silahlı kişinin bulunduğunu, silahlandırılabilecek kişinin bulunduğunu söylüyorlar. Bu kişilerin böyle bir istila halinde ulusal kurtuluş mücadelesi modeline geçeceğini, emir komuta zincirinden bağımsız bir şekilde Amerikan işgalci askerlerine karşı savaşmaya başlayacaklarını söylüyorlar. Bu tabii bir düzenli ordu savaşı öngörülmüyor burada. Yani Küba'nın savunma konsepti zaten düzenli ordu ile Amerikan ordusunu yenmek üzere kurulu değil. Halk savunması konsepti. Yani biraz Vietnam gibi düşünmek lazım bunu. Ama dediğim gibi bugün için daha çok tartışılan senaryo işte bu kuşatma ve aç bırakma stratejisinin sürdürülmesi. Bu tabii diğer Latin Amerika ülkelerinde çok büyük tepki görüyor. Ancak bunlardan somut yardım sağlayan ülkeler sınırlı. Bunu maalesef bu şekilde ifade etmek zorundayız.
1: Sürekli olarak, çok özür diliyorum, lafınızı kestim. Yani tabii sürekli olarak Meksika'nın kadın devlet başkanı bir takım malzemeler, insani malzemeler gönderdiklerini söylüyor. Kolombiya, gerçi Kolombiya'da da şimdi bir onu da soracağım en sonda sağ dalgayı ama Gustavo Petro'nun bir takım yardım girişimleri olmuştu. Yani Latinler çok da aradan geçen bunca zaman sonra ya Brezilya'da var tabii yani hiç yoklar sanki, ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz koşulları.
2: Yok yani biraz haklısınız, şöyle haklısınız. Devletler nezdinde verilen destek oldukça zayıf. Yani Meksika insani yardım gönderiyor ama örneğin petrol ihracatını sürdüremedi. Çünkü Trump'tan aldığı tehditlere boyun eğmiş oldu ki Meksika büyük bir petrol üreticisi. Brezilya'dan gelen destek sadece söylem düzeyinde. Brezilya çok büyük bir petrol üreticisi. Çok kutuplu dünyanın bir lideri. Meksika'dan farklı olarak iddialı bir ülke. Yani evet. Lula da Silva iddialı bir devlet başkanı. Küresel evet. düzen açısından iddialı bir devlet başkanı. Ancak burada Küba'ya somut bir yardımda bulunamıyor. Kolombiya'dan gelen destekler de daha çok sembolik düzeyde. Latin Amerika'da halklar Küba'nın yanında duruyor. Türkiye halkının da yaptığı gibi hatırlatalım, yani Türkiye'de de Küba'ya destek çalışmaları var, kampanyaları var. Jose Marti Dostluk Derneği'nin çok değerli kampanyaları var. Başka ülkelerden, İspanya'dan güneş panelleri gönderiliyor, gemi gemi gönderiliyor. Onlar da sivil inisiyatifler, halk inisiyatifleri. Ancak devletler bazında şu an gerçekten Küba diğer kıta ülkelerinden ve buna Meksika'yı da dahil etmek gerekiyor. Maalesef ihtiyaç duyduğu desteği göremiyor. Bunu tespit etmek gerekiyor ve bu gerçekten Trump'ın Don Roe doktrininin ve aşırı baskıcı tehditkar tutumunun bir sonucu.
1: Evet, peki Venezuela'yı burada nereye koyacağız? Yani Delcy Rodriguez bu anlamda tamamen boyun eğmiş mi gözüküyor? Şu açıdan soruyorum çünkü tabii önce Hugo Chavez, ardından Maduro büyük destek de vermişti. Yani Kübalı doktorlar Venezuela'da ihmal edilmiş halk tabakalarına sağlık hizmetini ilk defa götürebildiler. Yani aristokratik Avrupa katmanları dışında Venezuela toplumunun halk katmanlarına onlar da karşılığında enerji ile destek veriyorlardı. Bu hatta tamamen kesildi mi şimdi? Yani ben Venezuela'yı takip edip anlamaya çalışıyorum ama tabii çok eksik kalıyordur mutlaka. İspanyolcam yok çünkü. Ne dersiniz, Venezuela ayağını kesmeyi başardı mı bu anlamda, destek ayağını Trump'ın?
2: Yani tamamen kesilmedi. Tabii ki Venezuela hala Küba'ya siyasi olarak ciddi bir destek veriyor. Ve Amerikan müdahalesini kuşatması kınıyor. Ancak Venezuela hükümeti şu an biraz içe dönmüş durumda. Yani sizin başta ifade ettiğiniz ülkenin içinde istikrarı sağlamak, herhangi bir çatışma çıkmasını engellemek, iç barışı ayakta tutmak, Maduro'nun serbest kalması için mücadeleyi sürdürmek şu an öne çıkan maddeler. Dolayısıyla Venezuela ile Küba'nın önceki dönemlerde sürdürdüğü stratejik işbirliği, ki bu enerji sektörünü de kapsıyordu. Yani sağlık, enerji, ondan sonra siyasi birliktelik, stratejik birlik. Bu şu an biraz geri adım atmış durumda. Burada bir bunu yatsımak mümkün değil. Bu biraz Venezuela'nın şu an içine dönmesinden kaynaklanan bir durum.
1: Evet. Peki son olarak bir de tabii muazzam bir sağ dalga varmış gibi, biz tabii Arjantin'le sanki başladı gibi hep Honduras üzerinde bir sürü darbeler de oldu. Bu pembe sol projesi biraz başarısız sanki oldu. Gerçi Lula Amerikan Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı iddianamelerle yok yere içeride yatıp geri döndü ama Lula da Silva. Diğer Latin Amerika ülkelerinde şu an Doğru doktrinine sanki çok uygun bir zemin varmış gibi. En son Kolombiya'da seçimler, gerçi ilk tur yapıldı daha sanıyorum Haziran sonunda, sanırım bu pazar yapılacak. Orada da bir aşırı sağcı aday çıkıyor. Arjantin'de Milei var. Ne oluyor peki? Yani baktığımız zaman Güney Amerika hattına artık sağ egemenliğe teslim mi olacaklar önümüzdeki süreçte? Yoksa çok mu kötümser düşünüyorum ben? Ne dersiniz?
2: Yani şu yatsınamaz. Sağ, aşırı sağcı ve aşırı Trumpçı hükümetler bir ilerleme, bir atak halinde. Şu da yatsınamaz ve bunu Latin Amerika solu da çok ciddi tartışıyor. Sizin haklı olarak pembe sol olarak adlandırdığınız akımlar bir başarısızlıkla karşı karşıya. Ve burada kendi içlerinde çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ve bu pembe solun yeterince, nasıl diyelim, anti-emperyalist, yeterince bağımsızlıkçı, yeterince kararlı bir duruş sergilememesi çok eleştiriliyor. Eleştiri oklarının çok fazla yöneltildiği liderlerden biri de bu programda çok bahsettiğimiz Lula da Silva. Örneğin Lula da Silva temsil ettiği ülkenin büyüklüğü ve kendisinin bir siyasetçi olarak dünya çapında taşıdığı iddia da göz önünde bulundurursa hem Trump'ın tehditlerine karşı, örneğin Maduro'ya karşı uygulanan baskı döneminde veya şimdi baskı döneminde yeterli bir kararlı duruş sergilememesi ve aslında bu yüzden bu yükselen sağ dalgaya karşı da yeterli bir derecede kararlı duramaması eleştirisi yöneltiliyor. Burada bazı Latin Amerikan solcular aslında bu pembe solun aşırı derecede Avrupa etkisi altında olduğunu da vurguluyorlar. Avrupa sosyal demokrasisi, işte ilerici internasyonel gibi oluşumların aslında burada daha böyle reformist, uzlaşmacı çizgiyi savunduğunu, kıta içi entegrasyonu, yani ABD'yi dışlayan bir entegrasyon modelinde bu çizginin sürekli sabote ettiğini söylüyorlar. Bunun en güzel örneği Hugo Chavez. Hugo Chavez'in Güney Amerika için bir ortak para birimi önerisi vardı, Sucre, ve Hugo Chavez bunu petrol gelirli, petrol ticaretini destekleyebiliyordu. Yani bu sadece kağıt üstünde bir öneri değildi. Gerçekten Chavez büyük bir stratejist olarak, ben size petrolü satacağım ve siz de bana bunu ortak para biriminizle ödeyin, dolarla ödemeyin önerisini yaptı. Buna Karayip ülkeleri, bazı küçük ülkeler katıldı. Bolivya, Ekvador katıldı. Ama bu projeye önce sıcak bakıp sonra hayır biz bu işte yokuz diyen Lula da Silva hükümeti oldu. Yani bu tartışmalar önümüzdeki dönem Latin Amerika solu içinde daha da artacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Avrupa bir yere bulaştı mı galiba böyle sonuçlar çıkıyor diyeceğim. Şimdi bana kızacaklar ama hakikaten öyle yani, ideolojik olarak her şeyi, bir şeyi öldürmek istiyorsanız egemenlik, bağımsızlık, oralarda görüyorsunuz hepsini maalesef. Bu da benim yorumum olsun. Çok çok teşekkür ediyorum Yunus Bey değerlendirme için. Erken olmadı aslında bence. Gerçekten şimdi tabii İran dosyasını kapatıyoruz. Yaz sıcakları başlayacak. Umarım tabii Küba'nın üzerinde kara bulutlar dolaşmasın. Biz de takip edeceğiz. Sizinle de daha sonra gelişmeler olursa değerlendirmek umuduyla diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, bugün Küba'yı konuştuk. Dediğim gibi İran imzaları Cuma günü atılacaktı. Donald Trump Versay'da dün gece attı imzayı. Ama biz tabii yarın İran mutabakatını, bölgesel sonuçlarını, küresel sonuçlarını konuşacağız. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirildi. Operasyonda yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları da etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi. Ukrayna ordusunun lojistik ikmalini kesintiye uğratmak amacıyla Borispol 2 yerleşim biriminde bulunan büyük bir akaryakıt ve madeni yağ deposu havaya uçuruldu. Ukrayna askeri unsurlarının yakıt ihtiyacını karşılayan stratejik öneme sahip Zaturino petrol rafinerisi ağır darbelerle vurularak devre dışı bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Rus ordusu Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş kapsamlı bir misleme saldırısı düzenledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal kaçırıldı. Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı suçundan da tutuklama kararı verildi. YKS tedbirleri kapsamında 44.886 personel görev yapacak, ayrıntılar bültenimizde. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal kaçırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Polis Karal'ı arıyor. Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayıp öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Otokoş saldırısı ve Can Polat cinayetine ilişkin operasyonlarda uzun namlulu silahlar ele geçirildi. İstanbul'da motosikletli suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli yakalanırken yüzlerce silah ele geçirildi. Aralarında otokoça yönelik saldırıda kullanılan uzun namlulu silahlarla Can Polat cinayetiyle bağlantılı çeteden ele geçirilen tabancaların yer aldığı silahlar sergilendi. Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı suçundan da tutuklama kararı verildi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, icbar suretiyle irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının ardından cinsel saldırı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı. Özcan hakkında aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da nitelikli dolandırıcılık suçundan da tutuklama kararı verilmişti. YKS tedbirleri kapsamında 44.886 personel görev yapacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları sınavına yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını bildirdi. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteği sağlanacağını dile getirdi. Netanyahu'nun İran-ABD mutabakatına bağlı olmayacaklarını Trump'a ilettiği iddia edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile İran arasında varılan mutabakata bağlı olmayacağını ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.
0: Ekonomi.
3: Tohumda ihracat rekoru kırıldı. Türkiye, tohumculuk sektöründe yürütüğü Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmalarla dış ticaret fazlası veren küresel bir aktör haline geldi. 2018'de %108 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2025 yılı itibariyle %141'e ulaştığı sektörde temel hedef, dünya tohum ticaretinde ilk ondan ilk 5 ülke arasında yükselmek olarak belirlendi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 14.741 puandan işlem görüyor. An itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira, 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.444, çeyrek altın 10.544, tam altın 42.022, atı altın ise 43.075 liradan işlem görüyor. Fenerbahçe futbol takımının yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertli kulüpten kapa yapılan açıklamada İsmail Kartal'la 2026-27 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı Dirk Kuyt olacak. Futbolda ülkemize Avrupa Kupalarına temsil edecek takımlarımızın rakipleri belli oldu. İlgili kurallar dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Buna göre Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Górnik Zabrze, Beşiktaş ise Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midland ile eşleşti. Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçında Belçika'yı ağırladı. Fileni Sultanları mücadeleyi 3-0 kazandı. A Yıldızlılar ikinci haftanın ikinci maçında bugün saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Fransa ile karşılaşacak.
1: Yol durumu.
3: İstanbul genelinde şu anda %78 İpgir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %74, Anadolu yakasında %80'lik bir trafik yoğunluğu hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kilit durumda. Diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda diyelim, noktaya koyalım. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Yıl 1925. Yer Kastamonu. Mustafa Kemal Paşa diyor ki: "Efendiler, ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır." Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz:
4: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden eşi ve çocuğunun yanında darp edildikten sonra kafasına siyah torba geçirilerek kaçırıldı. Polis Karaal'ı arıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haksız fiyat artışı iddiasıyla beyaz et şirketlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan 13 şirket hakkında yeni gelişme yaşandı. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin yaptığı başvuru sonucunda haklarındaki kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı. Merkez Bankası verilerine göre brüt rezerv varlıkları 12 Haziran'la sona eren haftada %4,6 düşüşle 152,1 milyar dolar seviyesine indi. Böylece brüt rezervler Haziran 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Fenerbahçe, kulübü daha önce 3 kez çalıştıran İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Dörkayt, İsmail Kartal'ın yardımcılığına getirildi. Öte yandan Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'in de kulübün futbol direktörü olduğu açıklandı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor ya. Avrupa ülkelerinde yıllık doğalgaz fiyat artışı %2,5 olmuş bir yıl içerisinde. Türkiye'de %102,4. Türkiye 102,4 ile birinci sırada doğalgaz fiyat değişiminde. Yunanistan %21 ile ikinci. Estonya %19,5 ile üçüncü. Letonya 16,6 ile üçüncü sırada. Eksiye düşen ülkeler de var. İrlanda, Portekiz, Hollanda, Slovenya, Almanya, İsviçre, Litvanya, ki en çok onlar kıskanıyor zaten Türkiye'yi. Sıra sende Özgür.

0: Orta Doğu ve Balkanların ve dünyanın ve kainatın en büyük yalancısı Trump. 9 Mart. Artık Orta Doğu'dan tamamen bağımsızız. Onların petrolüne ihtiyacımız yok. 1 Nisan. Bizi gerçekten etkilemiyor. O kadar çok petrolümüz var ki muazzam petrol ve gaz rezervlerimiz var. İhtiyacımız olandan çok daha fazla. Ve dün, yani mutabakat metninin imzalandığı gün 17 Haziran. Eğer bu mutabakata katılmayı kabul etmeseydim rezervlerimiz yaklaşık 4 hafta içinde tükenirdi. Gerçekten tükenirdik ve bir süre sonra onu temin edemez hale gelirdiniz. Devam edelim Özgür.
1: Geç

0: kararı verilmiş. Yani 32 yılda sadece 96 red kararı çıkmış ÇED için. Ya ÇED ne? ÇED, çevresel etki değerlendirmesi kelimelerinin kısaltmasıdır. Fabrika, maden, baraj veya otoyol gibi çevre üzerinde potansiyel etkileri olan projelerin hayata geçirilmeden önce çevreye verebilecekleri zararların belirlenmesi ve en aza indirilmesi için yapılan inceleme sürecine ÇED diyoruz. 93-2025 arasında 96 red kararı çıkmış. Buna karşılık bu 32 yılda sadece red, yani 96 yer için buralara bunlar olmaz denmiş. Ama buna karşılık 83.923 projeye ÇED gerekli değildir. Burada istediğinizi yapın. Orman alanı, tarım alanları, meralar ya da tabiat varlıkları olan yer neresiyse. Yani 83.925 projeye onay verildi. Bu ne demektir? İşte bu bir tercih. Doğa ve beton arasındaki tercih. Bir diğer tablo çok daha acayip. Aslında korkunç da. 23 yıllık iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi, bu 23 yılda barınma ne halde? Biraz da ona bakalım rakamlarla. Kira ve tüfe endeksinden bakacağız. Ocak 2005'te hem kira hem de tüfe endeksi 100 olarak kabul edilmiş. Bu 100 üzerinden alınıyorsa, yani 2005'te 100 lira olan bir ürün sepeti bugün 3500 lira olmuş. 2005'te 1000 lira olan kira bugün tam 57 bin lira seviyesine geliyor ortalama. Rakam inanılmaz. Yani ben tabloyu gördüm, dedim ya bunda bir sorun var herhalde, tekrar bakalım diye. Editör Alkan Şahin girdi internete, araştırdı ve sonunda bu endeksle ilgili rakamları çıkardı. 2005'te özgür kiran kaç liraydı? 900 lira. Şimdi sormayayım mı? Ha, Mecidiyeköy'de 900 lirardı. Şimdi sormayayım, şimdi 3 saat ağlarsın burada. Yok para yetmiyor, kira, maaş. Bir de burada sorun, soruna yol açma. Kaç dedin sen? 2005'te 900 lira. 2005'te Mecidiyeköy'de 900 lira. Aynı yerde şu anda kira 80. 70-80. 1 artı 1'ler 50 bin lira. Öyle. Yani 2005'te 100 lira olan bir ürün sepeti bugün 3500 lira. 2005'te 1000 lira olan bir kira bugün 57 bin lira seviyesine gelmiş durumda. Ya şimdi barınma bir haktır ama bu sosyal devletlerde bir haktır. Barınmadaki bu inanılmaz tablo öyle bir hale geldi ki insanlar barınma için başka çözüm bulmaya başladılar. Dün canlı yayını aldık. Doktor Ekin Hanım Bodrum'da, baktı kiralar çok yüksek. Hem buna dikkat çekmek hem de yaşam tarzını değiştirmek için bütün kazandığımı betona vermeyeceğim dedi. Ve çadırda yaşamaya karar verdi. O anları, o kararı canlı yayında şöyle anlattı.
1: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum, materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat, ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var.

0: aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle. Ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum. Sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışın da kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
1: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Doktor Ekin Hanım böyle anlattı. Biz yolculuğumuza karanlığa doğru devam edelim.

Şimdi size bir ses dinleteceğim. Özgür. Yolculuğumuzun başında ne demiştim? Mustafa Kemal Paşa 1925'te Kastamonu'da söylüyordu. Diyordu ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. Şimdi burada tekbir sesine ya da orada insanların tekbir getirmesine laf söylendiğini sanacak bir sürü insan var. Hani böyle bir ezber var. Ya inanılmaz, son yıllarda en üzüldüğüm görüntülerden bir tanesi. Yusuf Ziya Gümüşel. Belki hatırlayanlar olacaktır. Haberi Timur Soykan yapmıştı, ilk yayınlamıştı. 3 yıl önce kendi müridine Kadir İstekli'ye ile İstekli adındaki müridine 6 yaşındaki kızını evlendiren kişiydi bu. Yusuf Ziya Gümüşel. O tekbir getirenler de Yusuf Ziya Gümüşel sağlık nedenleriyle serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışında o tekbirlerle karşılandı kendisi. Yani ülke adına, insanlık adına, hani değer verilen ne varsa onun adına o kadar üzücü, o kadar utanç verici bir an ki. Yani bir suç işlendiğinde o suçun hem mahcubiyeti olur hem de utancı yaşanır. Hem kendisi tarafından hem etrafı tarafından. 6 yaşında o çocuk. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı. Buranın kurucusu bu Yusuf Ziya Gümüşel. Karar duruşması 2023'teydi. 3 buçuk yıl kaldı cezaevinde. 6 yaşındaydı o küçücük çocuğu evlendirdiğinde. O zaman Kadir İstekli müridi de 29 yaşındaydı. 13 yaşında nişan yapıldı. 14 yaşında da düğün. Ama o zamana kadar Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Şimdi serbest kaldı. O serbest kalmasından öte tekbirlerle karşılanıyor olması. Yani bu çocuk tecavüzlerini araştırdığım dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanında o çocukların yaşadıkları o korkunç dehşeti her ayrıntısına kadar bilen birisiyim. Ama şöyle bir duruma geldi. Bunun normalleşiyor olması bu kadar ülke adına da korkunç. Yani 6 yaşındaki bir çocuk ve onun bedeni üzerinden bir din çıkaranlara bu ülke yani olacak iş değil ya. Hani gerçekten olacak iş değil. Yani bu çocuklara yapılan bu kötülüğü, ha şunu söyleyecektim, o dönemde çocuk tecavüzleriyle ilgilenirken yani Divri Denizli'dekiyle de Kilis'tekiyle de hani Türkiye'nin Erzurum'dakiyle de hepsi apayrı yerler, apayrı. Birisi başka bir tarikat, birisi başka bir tarikat ya da Diyanet yurtlarıydı. Bu kadar çok birbirine benziyor olması, yani bir tane işte toplu çocuklara tecavüz edilen bir yer vardı. Orayla ilgili ilk bilgiyi aldığımda şöyle şöyle mi oldu, şöyle şöyle mi oldu, böyle böyle mi oldu diye bütün aşamalarını söyleyebiliyordum. Niye? Çünkü birbirinin kopyası olan bir şeylerde hiçbir şey istisnai değildir. O sistematik bir
çocuk zulmüne girer. Ya böyle bir ülkede, o zamanlar şunu söylemiştim ya, ne yapıp edin bu ülkede, hiç kimsenin çocuğu hiçbir yerde güvende değil. Çoluk çocuğu, bitkiyi, kediyi, köpeği, her şeyi bunlardan koruyun diye. Çok tepki göstermişlerdi. Hatta bir tanesi de mahkemeye vermişti beni. Ama gelinen yerde aynı şey geçerli. Koruyun çocukları bunlardan. Devam edelim Özgür.

0: Güzelim Dünya Kupası'nı emperyal kirlilikle kirlettiler. Şimdi her gün bir şey oluyor bununla ilgili. Senegal kaptanı Koulibaly diyor ki Afrikalılar Dünya Kupası'nda insanlarını getiremiyor çünkü Amerika'ya seyahat yasakları var. Her diğer takım taraflarını getiriyor ama Senegal gibi küresel güney takımları engelleniyor. Batı ise herkese kapsayıcılık ve insan hakları hakkında vaaz veriyor. Bu bombalayan, sömüren ve kısıtlayan aynı imparatorluk sonra başkaları direndiğinde de ağlıyorlar diye bu konuşmayı yorumlamış bir gazeteci. Yani mesela bu ayrımcılık o kadar çok bir halde ki hani Batı'nın insanların birleştirici, futbolun birleştiriciliği, insan hakları, demokrasi, özgürlük hepsinin ne kadar büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. FIFA ne yapıyor? FIFA da çanak tutuyor bu işe. O parasına bakıyor. Herkes parasına bakıyor. Sonra FIFA mafya deyince de kulaklar dimdik oluyor. Bu Portekiz'de Kongo bir maç oynadı. O maçın Portekiz kazanamayacak diye 300 bin dolarlık bir bahis oynanmış. O 300 bin lira bahis oynayan 1 milyon 249 bin 980 dolar kazanmış. Yani ne diyoruz? FIFA mafya. Devam Özgür.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: futbol ayrımcılığıyla, ırkçılığıyla yan yana geldiğinde kirletilen bir oyun haline geliyor. Ama her şeye rağmen o futbolun hikayeleri, insanlaşması, ne kadar çok insandan uzaklaştırılıp ranta çekilse de hala insani tarafları bu Dünya Kupası'nda bütün kirletilmeye rağmen ortaya çıkıyor. Kolombiya Özbekistan maçında Kolombiya gol attığında bir Özbek küçük çocuk tribünde ağlamaya başlıyor. Gözyaşları içerisinde ve o anda etrafında bulunan bütün Kolombiyalı taraftarlar hep birlikte Özbekistan diye tezahürat yapıyorlar. Şahane bir görüntü. Bulursanız mutlaka izleyin. Her şeye rağmen o insandan uzaklaştırılan, kirletilen futbol oyununun her şeye rağmen nasıl insanca bir hale getirildiğini de o videoda görürsünüz. Mutlaka bulursanız izleyin. Devam edelim. Ama saat başından sonra devam edelim.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: ...30 sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek haberini ilk gördüğümde bir isme gerçekten şaşırmıştım. O isim Rahmi Saltuk'tu. Türküleriyle olduğu kadar yaşam biçimiyle de özel isimlerden biridir. Telefon açıp soracaktım, abi neden böyle bir karar verdin diye. Araya başka şeyler girdi, kaldı. En iyisi şimdi canlı yayında birlikte soralım. Alo.
2: Efendim.
1: Rahmi abi merhaba.
2: Merhaba Mustafa.
1: Nasılsın öncelikle?
2: Teşekkür ederim. Hayat sürüyor. Teşekkür ederim.
1: Sesin gayet güzel geliyor. Uzun bir süredir de görüşememiştik. Canlı yayında görüşmüş olduk böylece.
2: Neredeyse 1000 yıl oldu değil mi?
1: O kadar oldu mu? Olmuştur. Abi şimdi ben gerçekten şaşırmıştım orada bu Rahmi Saltuk diye. Herkes de aslında haberi Rahmi Saltuk ve diğer diye yaptılar. Haberler yapıldı. Bunun aslı neydi? Yani çünkü böyle durumlarda böyle bir tavır hiç görmemiştim ben sizden. Ya evet. Karar, tavır yanlış ya da doğru açısından demiyorum ama sizin bir yaşam çizginiz var. Bu yaşam çizgisine bu bir yargı kararıyla gelen bir butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
2: Ya Mustafa, mesele şu. Yani benim Cumhuriyet Halk Parti ile bir anımı anlatarak başlayayım istersen.
1: Olur.
2: Şimdi ben 12 Mart döneminde Almanya'ya gitmiştim. Yani tam gününü de söyleyeyim, hiç unutmam. 19 Aralık 1971'de Almanya'ya gittim. 1972 sonbaharında sınavlarım vardı. Kaydımı İstanbul Hukuk Fakültesinden Ankara'ya aldırmıştım. 3. sınıftaydım. Sınavlara girmem gerekiyordu. Geldim sınavlara girmek için. Tekrar döneceğim için şey yaptım. Otelde kalıyordum. Ders çalışırken odamda telefon geldi. Misafirlerin geldi abi. Gelir misin? Gittim. Rahmetli Orhan Eyüboğlu. O dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Alo, sesim geliyor değil mi?
1: Dinliyoruz abi.
2: Gittim. Ya ben tanışmıyorum. Fakat fotoğraflarından tanıdım tabii. Neyse, dedi ki ile kadar gidelim. İl binası o zaman İzmir Caddesi'nde, yakın benim kaldığım otele. Niye dedim, yani ile niye gidiyoruz? İşte yani gidelim, Sayın Genel Başkanımız orada sizinle telefonla görüşmek istiyor. Kendisi gelemedi. Bak, bu kadar da incelik gösteriyorlar. Sizinle bir konuyu konuşacak ya. Siz söyleyin dedim. Hayır. Neyse, kalktık gittik. Aradılar meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imiş Sayın Bülent Ecevit. Aradılar, bağladılar. Bülent abi diyeyim artık, çünkü sonra yüz yüze de tanıştık. Dedi ki Sayın Rahmi Saltuk, bizim dedi falan gün bir şölenimiz var. Bize çok partili katılacak dedi. 1000 kişiye yakın üye olacaklar. Ve dedi sizin dedi dekanınız da, dekanınız dediği Uğur Alacakaptan da partiye üye olacak. Profesör Uğur Alacakaptan gelir, orada bir program yapar mısınız? Ben tabii kabul ettim, yani gittim program yaptım, birkaç türkü söyledim. Ondan sonra şunu da söyleyeyim, yani 90'lı yılların başına kadar ben CHP adına, SODEP adına, SHP adına konserler verdim. Bu biliniyor yani. Şimdi bugüne gelirsek, yani sordum söyleyeyim. Bu genden de sizin gibi şeyde, haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı, işte Kılıçdaroğlu bizim türkülerimizi kullanmasın, sesimizi kullanmasın, eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Ben de yani ajanslarda duydum, okudum. Ondan sonra sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz, benim arkadaşım, beni aradı. Dedi ki böyle böyle, abi senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Sesin geliyor değil mi?
1: Evet, dinliyoruz abi.
2: Kusura bakma, arada bir şey yapıyorum böyle.
1: Yok yok, dinliyorum ben. Olsa zaten uyarırım.
2: Tamam o zaman. Ondan sonra ya dedim ki Berhan, kullanabilirsin dedim yani benim sesimi. Ve dedim ben sana dedim, istiyorsan belge niyetine de kullanırsın. Sana dedim telefonu kapatınca mesaj atacağım dedim. Ve aynen mealen de söylüyorum, şöyle bir mesaj attım. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim, onu ben yapmam dedim. Yani onu siz istiyorsanız yapın. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Senin gibi onunla da yıllardır konuşmuyoruz. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm. Bu nedir dedi. Nerede adımı gördün dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi. İmza destek bildirisi. Ya Mustafa dedim, benim haberim yok. Senin aynı zamanda adaşın işte. Benim haberim yok. Ne bildiriden ne imzalardan dedim. Onun üzerine Ferhan'a aradım, mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen, şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Ferhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
1: Peki nasıl bakıyorsun bu duruma abi? Bir tarafta butlancılar diye bir şey oluştu, diğer tarafta başka bir şey.
2: Yani... Ya ben şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki şeylere girmem. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Ya ben sınıf savaşına inanmış, sosyalizme inanmış. Artık sosyalizm de solcular diyerek o kadar şey oldu ki, sulandırıldı ki. Ben komünizme inanmış bir sanatçıyım. Yani benim onların iç işlerine karışmam, yani bir şey de söylemem.
1: Anladım, ama sonuçta şöyle bir şey var. Tamam, benim şarkılarımı kullanacaksanız kullanın, evet. Ama o bildirideki ilk imzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
2: Hayır, benim bak söylüyorum sana, ne haberim var ne bilgim var. Yani dediğim gibi Mustafa Mutlu beni arayıp telefonda söyleyince salı öğlen, sonra yani ilgilenenler, beni sevenler herhalde, bir baktım bana bildirinin şeyi de geldi. Yani bildiri WhatsApp'ıma düştü. Baktım hakikaten birinci sırada, ama ben o sırada Mustafa söylediği için ben Berhan'a hemen mesaj attım. Dedim ki benim bilgim yok, böyle bir durum var, lütfen dedim bu şeyi sildir. Yani Berhan'ın ilişkide olduğunu onlarla tahmin ettim ve Berhan'dan rica ettim. Yani bu ismimi sildir dedim. Ben dedim sesimi kullanmanı için şey yaptık, konuştuk dedim yani.
1: Ya, durum bu. Arayıp özür dilediler mi bari?
2: Yani özür dileyecek, yani bilmiyorum, kendileri mi bir verdi onu, yoksa bir karışıklık mı oldu? Nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler. Sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok farklı.
1: Aynı şey mi abi?
2: Aynı şey değil işte yani. Onu söylüyorum. Yani şimdi hemen ilgilenip sildirmesi bir anlamda özüre geçiyor. Ya ben şimdi ya özür de dile benden diyebileceğim bir durum da yok. yani. Bak,
1: kişisel bir meseleyi konuşmuyoruz zaten abi. Sonuçta bu ülkenin en önemli siyasi partilerinden birisinde olan biten bir şeydi. Bu kadar açıkça bir taraf belirleyebilecek bir metinde izni olmadan birisinin isminin kullanılması. Yani fark etmez bu herhangi bir başka bir şey içinde olsaydı. Doğru değildi. Hem onu bir konuşalım istedim. Hem dinleyicilerle birlikte sesini duymuş olduk. Teşekkür ediyorum.
2: Mustafa, ben dediğim gibi yani taraf değilim. Yani niye taraf olayım ya? Çünkü Cumhuriyet Halk Partili değilim. Yani diyeceksin ki ya arkadaş, sen bu ülkenin sanatçısı olarak ilgi duymuyor musun? Tabii ki ilgi duyuyorum, izliyorum olanları, kendime göre değerlendiriyorum, dostlarımızla konuşuyoruz. Ama böyle bir beyanda bulunmam gereksiz yani. O zaman taraf olurum yani, ben şimdi bir beyanda bulunsam, açıklama yapsam bu durumla ilgili. Hangi gruplarla ilgili, işte iki gruba ayrılmışlar. O kendi partilileri, üyeleri ona gönül vermişler. Herhalde çözeceklerdir bir şekilde.
1: Hem göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum abi katıldığın için.
2: İyilikler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere.
1: Rahmi Saltuk'la konuştuk. Türkiye'nin önemli halk müziği sanatçılarından birisi, ozanlarından birisi olan Rahmi Saltuk, Kılıçdaroğlu yönetimini destek açıklamasının bildirisinde imzası olan isimlerden birisi olarak açıklanmıştı. Böyle bir imza atmadığını ama kendi sesinin, eserlerinin kullanılabileceğine onay verdiğini söyledi bize Rahmi Saltuk. Biz devam edelim kaldığımız yerden.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısı sonrası başlayan savaş ve uzun uzun bir geçen ateşkes süreci ve sonunda bir mutabakat anlaşması ve bir mutabakat metni ortaya çıktı. Şimdi o maddede böyle 14 madde var. 14 maddeyi ben bir okuyayım. Üzerine hani zaten bu maddeler üzerine herkes şimdi bir propagandaya girişmiş durumda. İran'ın başından beri ahlaken ve vicdanen kazandığını hep söyledim zaten buradan. Ama görülüyor ki gelinen noktada aslında kimin ne kazandığını bu maddelere bakarak da görebiliriz. Ana maddeler şunlar. 1. Amerika, İran ve müttefikleri Lübnan dahil cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sonlandırma konusunda anlaşmaya varıyor. Amerika ve İran birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve birbirlerinin iç işlerine karışmama konusunda anlaşıyorlar. 3. Amerika ve İran karşılıklı uzatılmadığı sürece 60 gün içinde müzakere ederek nihai bir anlaşmaya varma taahhüdünde bulunuyor. Amerika deniz ablukasını derhal kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde ablukayı tamamen sona erdirecek. 5. İran 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin ücretsiz ve güvenli geçişini sağlamak için elinden gelen en iyi çabayı gösterecek. Amerika ve bölgesel ortaklar İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık karşılıklı kabul edilmiş bir plan geliştirecek. Amerika İran'a yönelik tüm yaptırım türlerini sona erdirmek için çalışacak ve bunun sona erdirmek için de çalışmalarını devam ettirecek. İran nükleer silah edinmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini yeniden teyit ediyor ve zenginleştirilmiş malzeme stoğunda denetimi için anlaşma yoluna gidiyor. Nihai anlaşmaya varılıncaya kadar İran nükleer programının mevcut durumunu koruyacak. ABD ise yeni yaptırım uygulamayacak ve ek kuvvet konuşlandırmayacak. 10. ABD Hazine Bakanlığı İran ham petrolü, petrol ürünleri, türevleri ve ilgili bankacılık, sigorta ve taşıma hizmetleri için muafiyetler yayınlayacak. Amerika dondurulmuş veya kısıtlanmış İran fonlarını ve varlıklarını tam olarak kullanıma açacak. Amerika ve İran muhtıranın uygulanmasını ve nihai anlaşmaya ilişkin gelecekteki uyumu izlemek için yürütme mekanizması kuracak. 13. Muhtıranın imzalanması ve ana ateşkes muhtıra diyor. Ya buna niye muhtıra diyorlar? Onlar yanlış çeviri bu. Mutabakat. Bu mutabakatın imzalanması ve ana ateşkes abluka, denizcilik, petrol muafiyeti ve varlık serbestleştirme hükümlerinin uygulanmasından sonra Amerika ve İran nihai anlaşma müzakerelerine başlayacak. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Güvenlik Konseyi kararlarıyla onaylanacak. Bu mutabakat metni asıl müzakere penceresini ve asıl müzakereyi 60 gün süreyle de belirleyici olacak. Ana çerçevesini bu çizecek. Şimdi bu mutabakat metni karşılıklı imzalandı. Garibaf İran tarafında, Trump Amerika tarafında. Trump basın toplantısıyla da bunu duyurdu. O basın toplantısında çıkanları Amerika medyası şöyle yorumladı. İran 300 milyar dolar alacak ve 100 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakacak. İran'ın balistik füze sahibi olma hakkı var. ABD'nin petrolü tükeniyordu. Dünya çapında bir ekonomik bunalım yaklaşıyordu. Bütün bu metinlere baktığında Trump'ın bu söylediklerinden sonra şunu söylüyorlar. Trump tam anlamıyla diz çöktü yorumları yapılıyor. Trump bu mutabakat metnini imzaladı ve G7 zirvesinde de diğer ülkelerin siyasi liderleriyle görüşme yaptı. Onlardan birisi de Hindistan Başbakanı Modi'ydi. Modi başından beri Trump'ın en çok destekçisi olan isimlerden bir tanesiydi. Hatta tatbikata giden İran gemisinin koordinatlarını vererek hiçbir silah ve mühimmat bulunmayan o geminin vurulmasını sağlayan isimdi. O Modi için şunları söyledi Trump. O çok güzel görünümlü bir adam, çok güzel görünüyor, bir melek gibi ama aslında bir katil kadar sert, bir katil ama çok iyi görünüyor. Bu yüzden beni şaşırtıyor, çok güzel, çok sert müzakere yeteneği var diyor Mondi için. Trump, Sisi hakkında da konuştu, Mısır Devlet Başkanı. Şöyle söylüyor Trump. Oteldeydi ve ben de onunla tanıştım. Aşık olduk, derin bir aşka. Ondan önce birbirimizi tanımıyorduk. Aramızda harika bir kimya vardı ve planladığım sürenin iki katı kadar otelde yanında kaldım diyor. Tabii kelimeler yani oradaki ilişkinin samimiyetini falan belirtiyordur ama büyük bir ihtimalle. Ama koalisyon Epstein olunca her kelime her cümle başka başka şeyleri doğuruyor zihinlerde. İsrail'e ilişkin bir açıklaması vardı Trump'ın. Yine İsrail için diyordu, dedi ki biz büyük ortağız, o çok küçük ortak. İran tarafında da devrim muhafızları sözcüsü İbrahim Zülfikar konuştu. Onun gündemi başkaydı ve çok önemliydi. İran, Filistinli mahkumlar idam edilirse İran, Lübnan ve Irak'ta tutulan İsrailli ve Amerikalı mahkumların aynı şekilde idam edileceğini söyledi. Bu Filistinli mahkumlar açısından çok önemli. Onların her an idam edilip İsrail tarafından öldürülecekleri endişesi çok büyüktü. Şimdi İran bir kez daha Filistin'i yalnız bırakmıyor ve söylüyor ki oradaki her bir Filistinlinin idam edilirse biz de elimizdeki İsrailli ve Amerikalı bütün mahkumlara aynı şeyi yapacağız diyor. Devam edelim Kemal.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde İsmail Arı 75 gün cezaevinde kaldı. İsmail Arı biraz önce bir sosyal medyasında açıklama yaptı. Diyor ki İsmail, sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı basın kartımı iptal etmiş. Gerekçe ise adli sicilimin uygun olmamasıymış. Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum demiş İsmail. Yani ortada bir mahkumiyet yok. Dava sürüyor. Sadece 75 gün boyunca hapiste kalmış bir gazeteci var ve basın kartı iptal ediliyor. Bu basın kartı meselesi aslında önemli de bir durum. Yani zamanında da çok tartışılmıştı. Herhalde bu basın kartını verenlerin yaşı kadar benim gazeteciliğim var, gazetecilik hayatım var. Hiç basın kartım olmadı, basın kartı almadım ben. Almaya çok da hakkım olduğu dönemlerde de almadım. O almama gerekçelerimden birisi, mesleğin daha henüz başlarındayken de benim gazeteci olup olmadığıma devlet karar veremez. Çünkü ben devlet memurluğu yapmıyorum, devlet adına bir iş yapmıyorum. Ben kamusal bir alanda gazetecilik yapıyorum. Kamusal alanda ben aristokrat gibi dolaşabiliyorsam gazetecilik sayesindedir. Bu bana yeter. Bu benim kimliğim, yaptığım meslektir diye söylüyordum ve o zamanki tartışmalarda da bunu açıkça net bir şekilde söylüyordum ve basın kartı almadım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde eskiden sarı basın kartıydı gazetecilere verilen. Kartın rengini değiştirdiler, turkuaz. Sonra da onu öyle bir hale getirdiler ki seçilmişler ve seçilmemiş gazeteciler ayrımına dönüştürdüler o basın kartını. Gazetecilik kriteri değil de başka kriterler üzerinden bu kartı verdiler. Yani hiçbir resmi olan toplantıyı basın kartı dışındaki insanların izlemesine de izin vermiyorlar. Özellikle siyasi ya da böyle büyük davaları. Ama o kartın şöyle de bir tarafı var. Gazetecilik, o karta sahip olduğunca daha iyi gazeteci olmuyorsun. Şimdi İsmail'den o kartı aldınız. Haber yapmayacak mı İsmail? Daha iyisini yapacak, daha fazlasını yapacak. Bu basın kartı meselesi de başlı başına tam bir saçmalık. Aslında o kartın iletişim başkanlığı ya da devletin bir kurumu yerine basın meslek örgütlerinin vermesi lazım. Çünkü birisinin gazeteci olup olmadığına devlet karar veremez hiçbir şekilde. Hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 235. günde, Çiğdem Mater 1518, Selçuk Kozağaçlı 3147, Selahattin Demirtaş 3514. günde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bugün yine duruşma vardı. Ekrem İmamoğlu da katıldı. 462. günde o. Bugün aynı zamanda yani duruşmaların 53. gününde yeniden tahliyeler konuşuldu. Biraz önce o karar verildi. Tutuklu sanıklar Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdin Çolak, İpek Elif Atayman, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu, Halit Burak Atalan hakkında tahliye kararı verildi. Tayfun Kahraman 1518 günde, Murat Çalık 456, İnan Güney 305, Aykut Erdoğdu 381, Ramazan Gülten ki kendisi savunma yaptı dün ve bugün 451. günde. Ramazan Gülten savunmasında şöyle söyledi. Eşimle birlikte maaşlarımızla güçlükle ödediğimiz borç ve kredileri tutuklandıktan sonra maaşımın düşmesi nedeniyle ödeyebilmek için evimi satışa çıkarmak zorunda kaldım. Ancak hakkımda çıkan haberler ve karalamalar nedeniyle İBB dosyasından tutuklu olduğumu öğrenen alıcılar vazgeçti. Evi satamayınca aracımı sattım. Tüm varlığım bundan ibarettir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten sonra devam etti ifadesine. Şunları söyledi. Evimizde yapılan aramada yalnızca bir çeyrek altın ve 100 dolar bulundu. Onları da tutanağa geçirmemişler. Ben 20 yıldır şehir plancısı, 17 yıldır ise kamu görevlisiyim. Mesleki bilgi ve birikimimi beni yetiştiren cumhuriyete ve halkıma faydalı olmak için kullandım. 20 yıllık meslek hayatımın sonunda krediyle edinilmiş İstanbul Maltepe'de bir evim ve bir aracım bulunmaktadır. Eşimle birlikte maaşlarımızla güçlükle ödediğimiz kredi ve borçların taksitlerini maaşımın kesilmesi nedeniyle ödemeye hale geldim. Bu yüzden işte evimi satışa çıkardım. Az önce söyledim ve sonra da evim satılmayınca da ben de arabayı satmak zorunda kaldım. Ve evimizde yapılan aramada bir çeyrek altın ve 100 dolar bulunmuştu. Bütün mal varlığım aslında bunlardı. Ancak arabayı gerçekleştiren görevliler bunları tutanağa geçirilmesine dahi gerek görmemişler. Tutanağa geçirilmesine gerek dahi duyulmayan mal varlığı olan Ramazan Gülten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 451 gündür tutuklu. Osman Kavala 3151, Resul Emrah Şahan 456, Tunç Soyer 357, Oya Tekin 377, Ömer Günel 97, Mine Özer'den 1518, Gürkan Akgün 460, İpek Elif Atayman 454. gündü. Az önce söyledim, tahliye edilenler arasında İpek Elif Atayman da var. Hakan Bahçetepe 381 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi iki kez Can Atalay meclise gitsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1518 gündür hapiste biz yolculuğumuza devam edelim.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuksuz yargılanan isimlerden birisiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, dün akşam saatlerinde Maltepe'deki evinin önünde saldırıya uğradı. Sonra zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Erhan Karaal saat 21 sıralarında ailesiyle birlikte sahile gitmek için evinde çıkarak aracın yanına gitti. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler Karaal'ın kafasına vurup darp ettikten sonra zorla kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Erhan Karaal'ın kaçırılmadan önce, araca bindirilmeden önce de başına siyah bir torba geçirildiği görüldü. Eşi Ayşe Karaal Halk TV canlı yayınına katıldı. Orada şöyle anlattı gördüklerini. Dün akşam eşimle sahile inecektik. Kızım bisikletini bağlaması için onlar önden gittiler. Sonra kızımın yanındayken iki kişi, yani bir arabada 4 ya da 5 kişi vardı. İki kişi eşimi kıstırıp kafasına vurup arabanın içine attı. O sırada bizim apartmandan gelen komşum Erhan Erhan diye bağırdı. Polis ekipleri anında müdahale etti ama dün akşam saat 9'dan beri eşime hiçbir şekilde ulaşamadık. Kızımın telefonunda uygulama olduğu için oradan gördü. Anne dedi, babamın telefonu açılmış dedi. Telefon sinyallerine Kartal tarafından ulaşıldı. Biz de bir umutla koştura koştura oraya gittik ama açık bir arazi. Polisler o bölgede de araştırmalarını sürdürüyor. Ancak henüz bir sonuç alınamadı. Bizim hiçbir hasmımız, alacağımız, vereceğimiz yoktur. Eski çalıştığı yerde de, şu anda görev yaptığı kurumda da herkesle konuşuldu. Herkes onu efendi, saygılı, işini yapan, dürüst ve örnek gösterecek bir insan olarak anlatıyor. Eski patronunun söylediği bir söz vardır. Erhan'ı öldürseniz bile eğer o kurum yararına değilse o imzayı asla atmaz. Yeni genel müdürüyle de görüştüğümde aynı şeyleri söyledi. Erhan'ın dürüstlüğünü ve işine bağlılığını anlattı. Onu tanıyan herkes benzer şeyleri söylüyor diyor eşi Ayşe Karaal. Erhan Karaal'la ilgili henüz şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Başsavcılıkta açıklama yaptı. Araştırmanın sürdüğünü, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şimdi Erhan Karaal'ın evinin önünden, çocuğunun yanından kaçırılıyor olması başlı başına bir tartışılması gereken durum. Ben aylar öncesinde Radyo Sputnik'e ilk başladığımda da söylemiştim. Hani Türkiye bir, hani nasıl bir ülke olacak dediğinde kartel ülkesi oluyor diye. Bunu bana daha önce gazeteci Sedat Aral'la konuşmuştuk. O söylemişti. Bak, Türkiye'nin önündeki en önemli şey bir kartel ülkesine doğru gidiyor. Meksika gibi olacak, Kolombiya gibi olacak diye. Ben de o zaman ya Sedat, hani bu biraz zorlama değil mi Türkiye için diye söylemiştim. Ama sonra baktıkça ne kadar doğru olduğunu görmeye başladım. Ben de çok kullanmaya başladım. Kartel haline geldi. Her şeyin bir karteli var ve o karteller arasında bir çatışma var ve o karteller her istediklerini yapabilecek halde diye. Erhan Karaal'ın kaçınılması da tam da onu zihinlerde canlandırdı. Bir başka olay. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu. Avrupa Parlamentosu'nda dün konuşuldu. 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi. Taslak belgede Türkiye'ye vize muafiyeti için gerekli olan son 6 kriteri yerine getirme çağrısı yapıldı. Taslak belgede hükümet destekçilerine, muhalefet üyeleriyle aynı şekilde eşit davranılmadığı notu düşüldü. Avrupa Parlamentosu uzun bir aradan sonra laiklikle ilgili bir vurgu da yaptı. Yani şöyle diyor, vize serbestisi, başlıklar şunlardı. Vize serbestisi, yargıda çifte standart iddiası, laiklik vurgusu, Akın Gür'le yaptırım çağrısı ve mutlak butlan kararına ilişkin çekinceler vardı o raporda. Şimdi bu rapora ilişkin Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı diyor ki devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sahiplerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilgisiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir diye açıklama yaptı Dışişleri Bakanlığı. Raporda yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını söyledi ve sonra dedi ki biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahısların ve raporu hazırlayan raportörün görüşleri belli. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı diye konuşmuştu Akın Gürlek. Eskiden bu tip Avrupa Parlamentosu'nda hazırlanan bu raporlar ve Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamalar Türkiye açısından çok önemli olurdu. Çok konuşurdu. Bütün gazeteler onunla ilgili haberlerle dolu olurdu. Artık çok fazla önemi yok. Bir medyanın bu tip tercihleri yapabilecek bir durumu yok. Yani Avrupa Parlamentosu'nun verdiği bir kararın kendi özgür iradesiyle yapılacak bir medyası yok artık. Eskiden olduğu gibi. Bir diğer tarafından da Avrupa'nın bu kadar belirleyiciliği yok. Çünkü Avrupa'nın insan hakları, özgürlükler konusundaki çifte standardı ve bu çifte standardı hayatın işte en son İran savaşında bir de çocuklar öldürülürken bile sessiz kalışıyla birlikte Avrupa'nın bu konuda dünyaya özgürlük, demokrasi için söyleyebilecek çok fazla sözü kalmadı. Birazcık da belki bunun da etkisi var ama diğer etkisi de medyanın tamamen iktidarın kontrolünde olması ve bu tip raporları artık haberleştirmemesi oluyor. Devam edelim.

0: DEM Parti 5. olağan kongresini 20 Eylül'de yapmaya karar verdi. DEM Parti örgütlemeden sorumlu eş genel başkanı yardımcısı Elif Bulut, tüzük ve program değişikliğine gidilecek. Onun için de bir komisyon kurma hazırlığımız var dedi. DEM Parti'nin 5. olağan kongresinde, yani 20'sinde, 20 Eylül'de yapılacak kongresinde adının da değişeceği daha önce konuşulmuştu. Abdullah Öcalan'ın tercih ettiği Demokratik Cumhuriyet Partisi adının verileceğini söylemişti. Sonra böyle bir ad değişikliği olmadığına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Şimdi 20 Eylül'de bunun adının değişip değişmeyeceğini göreceğiz. Aynı zamanda o 20 Eylül'de de Demokratik Cumhuriyet Partisi adını alacak mı almayacak mı, o da belli olacak. Bir yeni gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, yani Cumhuriyet Halk Partisi Butlan'dan önceki Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulundu. 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunulmuş. Bu da yeni bir sopa olarak dokunulmazlığın kaldırılması herkesin önünde bulunuyor. Devam edelim.
1: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Hasan Öztürkmen, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili deyince bir de burada aynı mı, hangi kanatta olduğunu da belirtmek gerekiyor. Butlancılar tarafında olan Hasan Öztürkmen, MK kanalında konuşmuş. Gizem Fidan'la Akil Adamlar programında konuşmuş. Önce bir dinleyelim ne demiş.
2: Genel merkezden almış olduğumuz son bilgilere göre 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. 755 milyon TL bugün genel merkezde sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre bu her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL ödenmiş. Bunları göz önüne aldığımızda Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kayma oyuna, seçmenlerimize yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar.
0: Hasan Öztürkmen bunu söylüyor. Diyor ki bu Kılıçdaroğlu'nu ve bizleri eleştirenler kanallara biz para verildi ve 2024, 2025 ve 2026'da, yani 2 yılda 755 milyon lira ödendi. Bak ben bunu çok önemsedim, bu parayı. Kim bunlar? İsim isim açıklanması lazım. Şimdi Hasan Öztürkmen daha önce birkaç kez değişik konularda et baronlarıyla ilgili, Gaziantep'le ilgili bir sürü olay olduğunda canlı yayınımıza bağlanıp konuşmuştuk. Şimdi yarın kendisini arayacağım. Hakan arar. Ama sadece isim isim bu listeyi verecek. Ve isim isim o listeyi, kayıtlı listeyi burada açıklamasını isteyeceğim. Ama sadece bu 2 yıl değil. Son 10 yıl. Son 10 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi gazeteciye kaç lira verilmiş, hangi medya kuruluşuna ne kadar para edilmiş. Yani sadece Özgür Özel dönemini istemeyeceğim. Kılıçdaroğlu döneminde şu anda bütün hesaplar elinde. Bülent Kuşoğlu milletvekili, onun hepsinin rakamı önünde. Zaten Bülent Kuşoğlu'ndan bu rakamları aldığını söylüyor. son 10 yılda kime ne kadar verilmiş tek tek açıklamasını da. Bu şu açıdan önemli. Şimdi bütün mesela Butlan'la ilgili kendine mesafe koyan herkesi aynı kefeye koyuyorsun. Yani para aldığını ima ediyorsun. Ya bir gazeteci için çok ağır bir saldırıdır bu. İşini yapan onurlu bir gazeteci için çok ağır bir saldırıdır bu. Yani şu aşamadan sonra hiç kimse böyle mırın kırın edip şunlar almıştır bunlar olmuş öznesiz bu cümleyi kurmaması lazım. Kim aldı? Hangi isim? Hangi belgesiyle, bilgisiyle söylenecek? Sonra da o gazeteciye ya da o medya kuruluşuna bu kadar aldınız mı? Ne yaptınız? Bu para ne için verildi? Hangi zamanda alındı? Neden alındı? Neden verildi? Şimdi böyle söyleniyor. Ya sanki şimdi Kılıçdaroğlu yakın bir medya kuruluşu olduğundaki yavaş yavaş oluşuyor o kuruluşlarda. Çünkü musluğun başını tutan aynı zamanda medyaya da sahip olur. Hiç böyle bir ilişki kurmayacak mısınız? Yani bu Özgür Özel geldi ve öyle başlayan bir sistem mi? Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde medya kuruluşlarına para verilmedi mi? Bu para ne için verildi? Ne amaçla verildi? Kimler aldı? Bunların tek tek isim isim açıklanması lazım. Artık bir almış gazeteciler öyle bir şey yok. Bu dedikodudur, iftiradır, ayıptır, terbiyesizliktir. Kim aldıysa isim isim söyleyeceksiniz. Madem elinizde kayıtlar var, madem bir bu kayıtlar görülmüş ama 2024-2026 değil, son 10 yılı tamamını açıklayın bakın ne kadar para verilmiş. Yani bu paranın veriliş biçiminde de şöyle bir durum varsa, hani bazı medya kuruluşlarını hani sırf bizim tarafımızda ol diye mi para verilmiş, zor durumda olduğu için mi desteklenmiş, böyle bir ayrım da lazım. Hadi bu ayrım olmadan kime ne kadar para verilmiş, hangi kişi, kurum, tek tek açıklanması lazım. Bu açıklanmadan yapılan her şey laga lugadır bundan sonra benim için. Yok şu kadar alınmış, bu kadar alınmış, hiçbir önemi yoktur. İsim vereceksiniz, belge göstereceksiniz. Yani bu kadar kolay insanlara çamur atmak, iftira atmak kolay olmamalı. Hani bunu böyle söylenip geçiliyor. Belki artık alışkanlık oldu ama bunu dert edinen insanlar var, gazeteciler var. O yüzden tek tek onların her birisinin isim isim söylenmesi lazım. Diğer türlüsü gerçekten hiçbir anlamsız boş konuşma olur, bomboş konuşma. Devam edelim Kemal.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: Fenerbahçe kararını verdi. Teknik direktör beklendiği gibi kocaman olmadı. Beklendiği beklenmediği gibi İsmail Kartal oldu. O nasıl oluyor? Hani Aytu kocaman olursa oradan sekerse İsmail.

0: Hani ben de hani uzun bir zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Fenerbahçeli olarak bilinen bir gazeteciyim. Aziz Yıldırım kaç yaşında, İsmail Kartal kaç yaşında diye bir kez daha baktım. Hani oğlum İsmail nasılsın dediği için. Aziz Yıldırım 73 yaşında, İsmail Kartal 65 yaşında. Yani aradaki yaş farkı 8 mi oluyor? 8 yaş varmış. Herhalde bu yaştan öte statüden kaynaklanan bir hitaptır herhalde. Öyle kabul edilmiş. Her neyse, İsmail Kartal diyor ki başkanımızla çok özel anılarımız var. 3 Temmuz süreci kurşunlanmamız o günler devam ediyor gibi beni aradı. Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. 3 dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın. Biz nasıl futbol oynattıysak Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi. Ha işte şimdi oldu, İsmail Kartal oldu. Her oynadığında yani onu bir anlatma ihtiyacı ve neye benzediğini gösterme ihtiyacı oluyordu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu kısaca. Devam edelim.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Bugünkü hakikat yolculuğumuza Mustafa Kemal Atatürk'le başlamıştık. Yine aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'le bugünkü yolculuğumuzu bitirelim. Çünkü bir ara yolculuğumuzda sizi bir karanlığa doğru götürmüştüm. O karanlıkta Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesi vardı. Kendi öz kızını 6 yaşındayken müridi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendiren tarikatçı Yusuf Ziya Gümüşel. Kendisi 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Henüz 3. yılındayken sağlık gerekçeleri gösterilerek serbest bırakıldı. O serbest bırakıldıktan sonra da tarikat üyeleri onu cezaevi çıkışında tekbirlerle karşıladı. Mustafa Kemal Paşa Atatürk diyor ki yıl 1925, yer Kastamonu. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Mustafa Kemal Atatürk, burası Türkiye. Bugün de bitirdik. Yarın haftanın son gününde aynı zamanda dertleşme günümüz. Yazdıklarınızı hepsini not alıyoruz, her gün yazdıklarınızı. Yarın dertleşme gününde sorularınız olursa onları da tekrar konuşuruz. Birlikte sohbet ederiz, haftayı tamamlarız. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İBB davasında 9 kişi için tahliye kararı çıktı. Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat kapsamında yeni bir 60 günlük müzakere döneminin başladığını açıkladı. Açıklama, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlamayı amaçlayan mutabakatın ardından geldi. Anlaşma çerçevesinde tarafların teknik müzakereler yürütmesi öngörülüyor. İran'ın füze programına da değinen Vance, nihai anlaşmanın şartlarından birinin İran'ın füze kapasitesine sahip olmaması olacağını söyledi. Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri karma komisyona havale edildi. Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor. İBB davasında 9 kişi için tahliye kararı çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi İBB davasında aralarında eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 sanığın adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Tahliye edilen isimler arasında Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdin Çolak, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan da yer aldı. Tanju Özcan bir kez daha tutuklandı. Şubat ayında icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkındaki belediye personeli Öznur Çey'nin savcılığa verdiği ek ifadenin ardından kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Özcan'ın şoförü de tutuklandı. Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu. İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisine 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanığa kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ceza 24 yıl hapse çevrildi. Sanık ayrıca diğer suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Aralarında Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu'yla Berdan Mardin'i ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Soruşturma kapsamında geçen hafta oyuncu Beren Saat ve fenomen Kerimcan Durmaz dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda ekip sevk edilirken söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan destek veriliyor.
0: Ekonomi.
1: Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 lira olarak yansıyacak. İstanbul'da benzinin litresi 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya, Doğu illerinde ise 64,75 liraya gerileyecek. Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST endeksi %2,82 değer kazanarak 14.827 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.423, çeyrek altın 10.507, tam altın 41.868, ata altını ise 42.924 liradan işlem gördü.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele oynanıyor. Saat 19'da başlayan maçta A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti karşılaşırken Türkiye saatiyle 22'de B grubunda İsviçre, Bosna Hersek karşılaşacak. Dünya Kupası'nda yarınsa Türkiye saatiyle 1'de B grubunda Kanada, Katar, Türkiye saatiyle 4'te A grubunda Meksika, Güney Kore, Türkiye saatiyle 22'de de D grubunda ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu sıralarda %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Sanatçılar, popüler isimler genellikle kendilerini bu şekilde var ediyorlar. Sahnede ne kadar güzel, ne kadar görkemli, ne kadar diri görünürseniz seyirci sizi o kadar çok seviyor. Yani mesela Zaz'ın sokak performansındaki görüntülerine bakın. Yani işte mutfaktan çıkıyor, ayağında herhangi bir böyle sıradan etek, çıplak ayakla dans ediyor. Üzerinde basit bir tişört, sadece sesiyle var etmeye çalışıyor. İşte popüler kültürün insanlara aslında dayattığı şeylerin dışında yaşıyor. Burada popüler kültürün dışında kalabilme başarısını göstermesi de zaten dünya çapında bir sanatçı olmasına yetiyor. Artık büyük sanatçı olabilmenin yolu sadece büyük insan olabilmekten geçiyor.
0: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tuttuğumuz kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam K ve L gruplarında iki maç oynandı. Akşamın ilk müsabakasında K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Ronaldo'lu Portekiz Dünya Kupası'na sürpriz bir puan kaybıyla başladı. Mücadelenin 6. dakikasında 1-0 öne geçen Portekiz maçta üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Vissa sahneye çıktı ve karşılaşmaya beraberliği getirdi. Tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Demokratik Kongo aynı zamanda ilk puanını da almış oldu. Günün diğer maçında ise L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynandı. Futbol severleri gole doyuran mücadelede İngiltere rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 2 golle Harry Kane, Bellingham ve Rashford kaydederken Hırvatistan'ın golleri de Baturina ve Musa attı. Turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan İngiltere böylece 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız geçti. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Gana, Panama'yı son dakika golüyle mağlup etti. Türkiye saatiyle 02'de başlayan L grubu ilk maçında Afrika ekibi Gana ile Kuzey Amerika temsilcisi Panama karşı karşıya geldi. İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana 90+5'te bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Bu arada mücadelede tanıdık isimler de vardı. Rams Başakşehir forması giyen Opoku Gana adına maça ilk 11'de başladı. Beşiktaş'tan da Murillo Panama adına sahaya çıkan isimlerden oldu. Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubu mücadelesinde de Özbekistan ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Özbekistan'da Rams Başakşehir oyuncuları Şumadurov ve Fazlıyev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. Bu mücadelede 3-1 Kolombiya üstünlüğüyle sonuçlandı. Özbekistan'ın 60. dakikada Fazlıyev ile kaydettiği gol Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki İlk golü olarak kayıtlara geçti. Kolombiya gruptaki bir sonraki maçında 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 05'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan ise 23 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 20'de Portekiz ile mücadele edecek. Ve bugün diyelim 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam da B grubunda İsviçre ile Bosna Hersek Los Angeles stadında karşılaşacak. Bu maçın başlama saati de Türkiye saatiyle 22. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürüne de bakalım. Yarın kupada 3 maç var. B grubunda Kanada-Katar mücadelesi oynanacak. BP Palace Vancouver'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 01'de başlayacak. A grubunda ise Türkiye saatiyle saatler 04'ü gösterdiğinde Meksika ile Güney Kore karşılaşması var ve günün son maçında da yine Türkiye saatiyle 22'de D grubunda mücadele eden ABD ile Avustralya Seattle stadında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'ndan güncel haberlerle devam edelim. Ronaldo diyeceğiz. Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Portekizli oyuncu 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu 5'i ceza alanında 25 kez topla buluştu. Çektiği 3 şutta ise kaleyi bulamadı. Ve unutulmayan bir isim vardı Portekiz'den. Portekizli futbolcu Jota unutulmadı. Geçen yaz trajik bir şekilde hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diego Jota'nın anne ve babası Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasını tribünden takip etti. FIFA Başkanı Infantino karşılaşma öncesinde Jota'nın ailesiyle bir araya geldi. Ve 4-2 İngiltere galibiyetiyle sona eren L grubu maçında Hırvatistan kalesinde sezonu Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli kaleci Dominik Livaković vardı. Livaković mücadeleye kurtarışlarıyla damga vursa da İngiltere'nin galibiyetine engel olamadı. Hırvat kaleci maçın ilk yarısında İngiltere'nin kazandığı penaltıda Harry Kane'in vuruşunu kurtardı. Ancak ayağının kale çizgisinde olmaması nedeniyle penaltı tekrar edildi. Kane bu kez topu ağlara gönderdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yolunu uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa geçmiş turnuvalardaki kadar büyük bir ekonomik hareketlilik getirmedi. Ancak kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastaneler sabah saatlerinde artan müşteri yoğunluğundan payını aldı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarında çevredeki işletmelere katkı sağladığı belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de milyonlarca futbol sever tarafından takip edilirken birçok belediyede meydanları kurduğu dev ekranlarla vatandaşları maç heyecanında bir araya getiriyor. Karşılaşmaların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle restoran ve kafe sektöründe beklenen yoğunluk oluşmasa da özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde hareketlilik yaşandı. Esnaf temsilcileri turnuvanın ilerleyen aşamalarında maçların daha uygun saatlerde oynanmasının ekonomik katkıyı artırabileceğini ifade ediyor. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kurul Üyesi Zeki Aktaş, Dünya Kupası'nın esnafa etkisinin bu yıl önceki organizasyonlardan farklı olduğunu söyledi. Maçların erken saatlerde oynanmasının restoran, kafe ve paket servis sektöründe beklenen yoğunluğu yaratmadığını belirten Ateş, buna rağmen sabah saatlerinde vatandaşların maç izlemek için dışarı çıkmasının bazı sektörlerde canlılık oluşturduğunu anlattı. Ateş, erken saatteki maçlar için televizyon başına geçen, erkenden yola çıkan vatandaşlar sayesinde pastaneci, börekçi ve fırıncı esnafımızda hareketlilik yaşandı. Esnafımız çayıyla, simidiyle, poğaçasıyla vatandaşın milli heyecanına ortak oldu. Ayrıca maçlar öncesinde kuru yemişler ve bakkallarda da dolaylı bir canlanma görüldü, dedi. Turnuvanın ilerleyen turlarına dikkat çeken Ateş, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maçların daha uygun saatlerde oynanması halinde hem vatandaşların hem de esnafın daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti. İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin de toplu alanlarda milli maç izlenmesinin esnaf açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Talep olan bölgelerde işletmelerin kapılarını erken saatlerde açtığını belirten Erşahin, özellikle kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını kaydetti. Sanayi bölgeleri, taksi ve dolmuş duraklarıyla iş yerlerine yakın noktalardaki kıraathanelerin maç günlerinde müşteri çektiğini ifade eden Erşahin, sabah çok erken saatlerde olmasına rağmen kıraathaneler doldu. Ancak genele baktığımızda bu hareketlilik sınırlı kaldı. Esnafımız ortalama düzeyde bir kazanç elde etti, diye konuştu. Bursa'da ise tablo daha farklı oldu. Bursa Kahveciler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürkan Taş, vatandaşların milli maç söz konusu olduğunda saat farkına aldırış etmediğini söyledi. Taş, Bursa'da bütün kıraathaneler hınç hınç doluydu. Maçın erken saati olmasına rağmen esnafımız işletmelerini erkenden açtı. Sabah 5'te gelmeye başlayanlar oldu. Çay bahçeleri doldu, bazı noktalarda 500-600 kişilik kalabalıklar oluştu, ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Dünya Kupası karşılaşmaları için Orhan Parkı'nda dev ekran kurdu. Belediye yetkililerine verdiği bilgiye göre Ulu Cami'nin yanındaki alanda kurulan ekranda oynanan maçları izlemek için sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar parkta toplandı. Karşılaşmaları takip edenlerin sayısı 4000'i aşarken çevredeki işletmelerde oluşan yoğunluktan olumlu etkilendi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise kentte belediye tarafından henüz dev ekran kurulmadığını belirtti. Oda yetkilileri böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde çevredeki işletmelerin müşteri yoğunluğu ve satışlar açısından olumlu etkilenebileceğini değerlendirdi. Esnaf temsilcilerinin ortak görüşü ise Dünya Kupası'nın özellikle toplu izleme alanlarının bulunduğu bölgelerde ekonomik hareketlilik yarattığı yönünde. Ancak maçların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle bu hareketlilik önceki turnuvalarda akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun gerisinde kaldı. Buna rağmen kıraathanelerden restoranlara kadar birçok işletme futbol heyecanının getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa beklenen ölçüde ekonomik hareketlilik sağlamadı. Restoran ve kafelerde yoğunluk sınırlı kalırken özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde maç günleri müşteri sayısına artış yaşandı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarda çevredeki işletmelere ek gelir sağladı. Esnaf temsilcileri, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maç saatlerinin daha uygun zamanlara denk gelmesi halinde ekonomik katkının artabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'da kıraathaneler ve toplu izleme alanları sabahın erken saatlerinden itibaren dolarken binlerce kişi maç heyecanını meydanlarda birlikte yaşadı. Futbolun yarattığı hareketlilik sınırlı kalsa da birçok işletme turnuvanın getirdiği ek müşteri trafiğine pay aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Vikingler ilk sikkelerini yaparken İslami sikkeleri eritmiş. Yeni bir çalışmadan elde edilen sonuçlara göre en eski Viking sikkelerinin bir kısmı İslam dünyasından eritilmiş sikkeleri içeren gümüşle yapılmış. Bulgunun uzun mesafeli ticaretin bir sonucu olan erken Viking ve İslam gümüşü arasındaki ilişkiyi doğruladığı belirtildi. Söz konusu gümüş sikkeler 2018'de Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Ribe kasabasının yakınlarında bulunan 226 Viking çağ sikkesinden oluşan Damhus koleksiyonunu oluşturuyor. Koleksiyon milattan sonra 830'la 850 yılları arasında işaretleniyor. Çalışmaya göre bu da gümüş parçaları bugüne dek keşfedilmiş en eski Viking sikkelerinden bazıları haline getiriyor. Çalışmanın başyazarı arkeolog Thomas Birch'e göre yalnızca içerdikleri gümüş ağırlığı bile 9. yüzyılda yapıldıklarında modern fenilerden çok daha değerli olduğu anlamına geliyor. Birch'e göre antik sikkeler toprağın altında geçirdikleri 1000 yılı aşkın sürenin ardından dikkat çekici biçimde iyi korunmuş durumda. Sikkelerin bir yüzünde başlıca İskandinav tanrısı Wodan ya da Odin'i temsil ettiği söylenen bir yüz, diğer yüzünde ise bir geyik betimleniyor. Birch'e göre en önemli şey sikkelerin yanlarını damgalamak için kullanılan kalıpların aşındıkça benzer kalıplarla değiştirilmesi ve bunun da modern bilim insanlarının tespit edebileceği küçük değişikliklere yol açması. Birch ve meslektaşları çalışmaları sırasında en az 30 kalıbın kullanıldığını gördü. Araştırmacılar o dönemde önemli bir yerleşim yeri olan Ribe'deki tek bir darphanede bu türden yüz binlerce gümüş Viking sikkesinin üretildiğini tahmin ediyor. Erken Orta Çağ Danimarka'sı İskandinav dünyasının bir merkeziydi. İskandinavya kıyılarından gelen akıncılarsa korsan gibi bir anlama gelen Vikinger sözcüğünden türeyerek Viking olarak biliniyordu. Vikingler 793'te İngiltere'nin Lindisfarne adasındaki Hristiyan keşişlere saldırdıklarında ön kazandı. Bu olay Viking çağını başlattı. Söz konusu çağ 1066'da bir Viking ordusunun Norman fethinden yalnızca birkaç hafta önce İngiltere'deki Stamford Köprüsü'nde yenilgiye uğratılmasıyla sona erdi. Sikkelerin 25 tanesi üzerinde ilk saşını floresansı ve diğer analitik tekniklerle yapılan inceleme, değerli metalin yarısından fazlasının dirhem adı verilen İslami gümüş sikkelerinden geldiği görülüyor. Birch'e göre Viking sikkeleri büyük olasılıkla İskandinavya dışında üretilmiş gümüş külçelerden basılmıştı. Bu külçeler ise kısmen İslami sikkelerin toplu olarak eritilmesiyle elde edilmişti. Ve büyük olasılıkla Ribe'deki antik darphaneye ticaret yoluyla ulaşmıştı. Danimarka'da bulunan Viking çağı sikke koleksiyonundaki gümüş sikkelerin İslam dünyasından eritilmiş sikkelerden elde edildiği ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Salda Gölü'ne ziyaretçi kotası geliyor. Burdur Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, NASA'nın ayakkabıyla bile girilmemeli dediği Salda Gölü için tarihi bir karar alındığını duyurdu. Mars'taki Jezero kraterine benzeyen ve geçen yıl 450 bin kişiyi ağırlayan göle doğasını korumak amacıyla yıllık 600 bin ziyaretçi kotası getirildi. Kaymakam Mustafa Turan, yaz döneminde Salda Gölü'nün korumasına yönelik alınan tedbir ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Salda Gölü'ndeki incelemelere yönelik akademik araştırma yapanların ziyaretlerini kapsayan, bilim turizmi özelliğiyle ön plana çıktığını belirten Turan, geçen günlerde Burdur Valiliği tarafından bilim günleri düzenlendi. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, akademisyenler geldiler, bilim günleri etkinliğinde buluştuk, gökyüzü gözlemleri yaptık, dedi. Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde sahilde kuma basmanın göle girmenin yasak olduğuna dikkat çeken Turan, Beyaz Adalar bölgesinde bilim merkezimiz bulunuyor. Öğrenciler, akademisyenler tarafından bilimsel faaliyetler yapılıyor. Gelen turistleri iyi şekilde ağırlamak ve gölümüzü korumak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Kaymakamlık tarafından çeşitli önlemler aldık. Atlı birliklerimiz göreve başladı. Jandarmamızın elektrikli botu var. AFAD görev yapıyor. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerine görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız, dedi. Turan ayrıca Burdur Valiliği tarafından düzenlenen bilim günleri etkinliği ciddi anlamda ses getirdi ve insanların merakını uyandırdı. Bu yıl Ağustos ayında Salda Kayak Merkezi'ne meteor yağmuru izlemesi yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artacağını ve bunun altından güzel bir şekilde kalkacağımızı düşünüyorum. Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın. 600 binin üzerinde turisti almayacağız. Ona göre planlama yapıyoruz, diye konuştu. NASA'nın Mars'taki Jezero kraterine benzettiği ve kuruması için küresel çapta hassasiyet gösterilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne ziyaretçi kotası getiriliyor. Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, eşsiz doğasıyla dikkat çeken gölün yıllık taşıma kapasitesinin 600 bin olduğunu belirterek bu rakamın üzerinde turist kabul edilmeyeceğini ve tüm planlamaların bu doğrultuda yapıldığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal medyada çadırda kalan doktor olarak tanınan Doktor Ekin, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum'da yaşayan Doktor Ekin, yüksek kiralar nedeniyle çadırda yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doktor Ekin'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla çadırda kaldığını duyuran Doktor Ekin, neden böyle bir yaşam tercih ettiğini Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle açıkladı.
2: Yani hem bu emlak krizine, fahiş kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum, materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu fahiş kiralara inat ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet,

0: duş, elektrik, internet gibi imkanlar var, gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle. Ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum. Sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışın da kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
1: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doktor Ekin neden çadırda yaşamaya başladığını canlı yayında anlattı. Bu hem emlak krizine hem de fahiş kiralara bir isyan hem de bir hayat tarzı seçimi diyen Doktor Ekin, evlere o kadar para vereceksem çalışmamın anlamı kalmıyor. Betonların içinde yaşamak yerine seyahat etmeyi ve deneyimlere para harcamayı tercih ettim. Hayatı kaçırmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirildi. Operasyonda yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları da etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi. Ukrayna ordusunun lojistik ikmalini kesintiye uğratmak amacıyla Borispol 2 yerleşim biriminde bulunan büyük bir akaryakıt ve madeni yağ deposu havaya uçuruldu. Ukrayna askeri unsurlarının yakıt ihtiyacını karşılayan stratejik öneme sahip Zaturino petrol rafinerisi ağır darbelerle vurularak devre dışı bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Rus ordusu, Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş kapsamlı bir misilleme saldırısı düzenledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dönüp bir bakmak lazım. Halka bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun? Bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın. Dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Tavsiye ederim.
4: Bunu biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en uzun boyunlu dinozor türü olan Mamenchisaurus sinocenodorum yaklaşık 15 metreyi bulan bir boyun uzunluğuna sahipti. Bu günümüzde yaşayan en uzun boyunlu hayvan olan zürafanın boyun uzunluğunun yaklaşık 6 katı. Dinozorun boyun uzunluğu Çin'de bulunan bir dinozora ait omur ve kaburga fosillerinin analiz edilmesiyle tahmin edildi.
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'li Akdoğan, E-Devlet üzerinden yaptığı sorgulama sonrasında CHP üyeliğinin parti tarafından nasıl sonlandırıldığını canlı yayında anlattı. Hakkında kesinleşmiş bir karar yokken böyle bir işlem yapıldı. CHP milletvekili olmasam da CHP'li milletvekiliyim diyen Umut Akdoğan şunları söyledi.
2: Bu CV ile nasıl partisiz kaldınız?
3: Ben partisiz kalmadım.
2: Yani en azından Cumhuriyet Halk Partili değilsiniz resmen, değil mi?
3: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili denemeyebilir benim için. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapmıyor olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapıyorsunuz.
2: Ya çok azim değil mi bunu açıklamak zorunda kalmak?
3: Evet, çok ayıp, çok yanlış. Bunun toplumda bir karşılığı yok, parti örgütünde bir karşılığı yok, Ankara halkının nezdinde bir karşılığı yok. Yok da yok. Geçen gün bir uçağa bindim, evvelsi gün İstanbul'a giderken. Uçaktaki yolcuların bazılarının böyle yüksek teveccühünü görünce aklıma şu geldi. Acaba acil bir durum olsa bu butlan kararıyla CHP yönetimine gelen kayyum heyetinin, kayyum yönetiminin uçağa binme şansı olur mu diye. İnanın olmaz. Bir sokakta yürüyemiyorsanız, evinizden genel merkeze, genel merkezden evinize mekik dokuyorsanız, siz Umut Akdoğan'ı partiden atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Siz 9 milletvekilini ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan demeyelim de CHP'li Ankara milletvekili diyelim. Ben CHP'liyim. Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi kimse elimden alamaz. Benim rozetimi kimse yakamdan çıkartamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde arkalarına aldıkları yargı gücüyle bizim ilk önceliğimiz olan yurttaşlarımıza hizmet verme olanağını bırakmıyorlarsa o zaman da ne yapacağımızı yine o yurttaşlarımızla kararlaştırır. Yol haritamızı ona göre belirleriz. Biz bunları partiden atalım. Atın abicim, atın. Ha şimdi bugün bir de başka bir şey çıktı biliyorsunuz. Sabah kalktım. Ya dedim şu şeye bir gireyim. E-Devlet'e bir gireyim, bir bakayım. Bizim durumumuzla ilgili bunlar bir şey yapmış olabilir. Sanki içime doğmuş gibi. E-Devlet'e girdim, siyasal parti üyeliği kısmına girdim. Bir bakarım ki siyasal parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır. Ya nasıl olur böyle bir şey? Benim hakkımda bir karar vermemişsin güzel kardeşim. Evet, ben seni partiden attım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinden de seni sildim. Ya olmaz böyle bir şey.
2: Peki bu ne acele? Siz de sormuşsunuz ya, bu acele niye?
3: Beni partiden atıp ne yapacaksın? İki, yani bizi 9 kişi için söylüyorum. Bu acele niye? Bu acele niye biliyor musun? Bu acele niye biliyor musunuz? Bu acelenin sebebi o hırsı alamamak. En ufak bir kusur yapmadık. Bizim kusurumuz ne biliyor musunuz? Bizim kusurumuz olmaz demek. Bizim kusurumuz kurultay istemek. Bizim kusurumuz kurultayı kazanmak. Bizim kusurumuz değişim yapmak. Bizim kusurumuz değişimin sonucunda yerel seçim zaferini yaşamak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, parti üyeliğinin nasıl sonlandırıldığını canlı yayında anlattı. E-Devlet'e girdim, siyasi parti üyeliğini sonlandırılmıştır yazıyordu. Hakkımda kesinleşmiş bir karar yokken böyle bir işlem yapıldı diyen Akdoğan, ben partisiz kalmadım. CHP Ankara milletvekili demeyebilirsiniz ama CHP'li Ankara milletvekili Umut Akdoğan'ım. Benim CHP'liliğimi kimse elimden alamaz ifadelerini kullandı. Akdoğan, iptal edilen üyeliğinin sebebini ise bizim kusurumuz kurultayı istemek, değişimi gerçekleştirmek ve yerel seçim zaferini kazanmak. Bu süreçlerin arkasında hırs ve intikam duygusu var sözleriyle açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşif gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos'ta 3. yüzyıla ait nehir tanrısı Genç Romaidon tasviri bulundu. Olağanüstü renk geçişleri ve yüksek işçilik kalitesiyle büyüleyen tarihi mozaik, Roma dönemi Anadolu sanatına dair tüm ezberleri bozmaya aday. Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda meydanla Doğu Sur duvarları arasında yaklaşık 6 x 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre yapının M.Ö. 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6 x 7,5 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı. Yapının M.Ö. 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Euromaidon nehrini simgeleyen Aspendos nehir tanrısı Genç Euromaidon olarak tanımlanıyor. Mozaikte nehir tanrısı tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Su dökülen bir amforaya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre nehir içinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Mozaik bilimsel ve kültürel açıdan büyük değer taşıyor. Keşif, Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor. Uzmanlar, eserin hem estetik hem de tarihsel açıdan paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, koruma altına alınan bölgede arkeolojik çalışmaların derinleştirileceğini kaydetti. Eserin, bölgedeki mozaik sanatının tarihsel gelişimine ışık tutması bekleniyor. Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan bir nehir tanrısı betimlemesi gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde yer alan ve kente hayat veren Euromaidon nehrini simgeleyen Genç Euromaidon tasviri büyük heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaiğin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler'in çocuklar ve silahlı çatışma raporunun sonuçları geçtiğimiz yıl rekor sayıda çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığını ortaya koydu. Doğrulanmış Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025'te çocuklara karşı 38.558 ağır ihlal işlendi. Raporda bu ihlallerde toplam 24.174 çocuğun doğrudan haklarının ihlal edildiğine işaret edildi. Raporda yer alan verilere göre İsrail güçleri Filistin topraklarında çocuklara yönelik 9.465 ağır ihlalde bulundu. Çocukların öldürülme, sakatlanma, askere alma ve kullanma, kaçırma, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri, okullara ve hastanelere saldırılar gibi pek çok başlıkta ihlale maruz kaldığı belirtildi. En yüksek sayıda ağır ihlalin işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e gerçekleştirdiği aktarılan raporda, daha sonra sırasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Myanmar ve Somali'nin geldiğinin tespit edildiği kaydedildi. Raporda çocukların öldürülmesi %34 ve sakat bırakılması %10'luk bir artışla endişe verici seviyelere ulaştı. Birçok bağlamda askeri stratejiler ayrım ve orantılık ilkelerini, çocuklara sağlanan özel korumaları ve mümkün olan tüm önlemleri alma yükümlülüğünü göz ardı ederek çocukları öngörülebilir ve önlenebilir tehlikelere maruz bıraktı, denildi. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki 12.436, İsrail'de 9 olmak üzere çocuklara yönelik toplam 12.445 ağır ihlali doğruladığı belirtilen raporda, bu ihlaller Doğu Kudüs sahil Batı Şeria'da 5.452, Gazze'de 6.984 olarak tasnif edildi. Raporda, Birleşmiş Milletler, Gazze şeridinde 4.588 çocuğun öldürüldüğüne ve İsrail'de 346 çocuğun sakat bırakıldığına dair raporlar aldı. Bunların doğrulanması bekleniyor. Özellikle Gazze şeridindeki ciddi erişim zorlukları ve çatışmanın yoğunluğu nedeniyle burada sunulan bilgiler, çocuklara karşı işlenen ihlallerin tam kapsamını yansıtmamaktadır, ifadesine yer verildi. Raporda, İsrail güçlerinin 2025'te 973'ü erkek, 8'i kız olmak üzere 981 Filistinli çocuğu gözaltına aldığına dikkat çekilerek, 180 Filistinli çocuğun suçlama ve yargılama olmaksızın tutulduğu, 66 çocuğun gözaltında tutulurken fiziksel şiddet ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı konusunda ifade verdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz yıl rekor sayıda çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığını ortaya koydu. Doğrulanmış verilere göre 2025'te çocuklara karşı 38.558 ağır ihlal işlendi. Raporda bu ihlallerde toplam 24.174 çocuğun doğrudan haklarının ihlal edildiğine işaret edildi. Rapora göre İsrail güçleri Filistin'de 9.465 ağır ihlalde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Не больше. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа.
2: Yurdumuzda birbirimizi öylesine tanımanın ötesine geçip birbirimizin eserlerini hak ettiği ilgiyle okumalıyız diyor Sovyet devrimci edebiyatının babası Maxim Gorki. 68 yıllık ömrüne o kadar acı sığdırdı ki bu ömre yakışan şekilde acı anlamına gelen Gorki takma ismini aldı. Önce babasız, ardından annesiz, sonrasında ise evsiz kalan Maxim, yaşadığı hayatın anlamsız olduğunu düşünerek henüz 19 yaşındayken intihar girişiminde bulundu. Oysa hayatı daha yeni başlıyordu. Başarısız intihar girişiminden yaklaşık 3 yıl sonra yazmaya başladı ve en azından hayata karşı tutunacak bir şey buldu kendine. 28 Mart 1868'de Rusya'da bir köyde doğan yazar, anne babasından çok dede ve ninesini gördü. Erken yaşta babasını kaybetti. Üvey babası tarafından acımasızca dövüldü. 11 yaşında annesini kaybedince hayatta kendine yer aramaya başladı ve henüz 12 yaşındayken evden kaçtı. Çocuk yaşta kendine yetebilmesi gerekti ve onu en zor yollardan öğrendi. 5 yıl boyunca Rusya'da yürüyerek her işi denedi ve bir sonraki işi

0: Yine yürüyerek aradı. Yaşadığı tüm yoksulluk, acı ve sefalet ondan bir şeyler götürdüğü kadar ona bir şeyler katmıştı da. 1887'de umutsuz bir şekilde ölmeyi bekleyen o çocuk bu girişimlerde bulundu ve başarısız oldu. Ancak bu başarısızlık onu artık çocukluğu geride bırakıp kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen bir genç yaptı. Maxim Gorki'nin geçim derdine düşmüş, oradan oraya savrulmuş bir çocukluğun buruk meyvelerini toplama vakti geldi. İntihar etmeyi denerken sadece 3 yıl içinde yalnızlık dolu kaderine karşı bir galibiyet kazandı. Bir gemide bulaşıkçılık yaparak karnını doyuruyordu. Ancak ruhunun açlığını dindirmek ancak okumaya başlamasıyla mümkün oldu. Okudukça okudu. Sonrasında yazdıkça yazdı. 1890'larda başladığı yazılarından sonra 1892'de ilk kısa öyküsünü dergilerde yayınladı ve büyük bir beğeniyle okundu. Öyle ki yaşadığı yoksulluk ve şanssızlıkları kullanarak süslediği öyküleri tüm ülkede beğeniyle takip ediliyordu. Bu gelişmeler neticesinde Çehov ve Tolstoy'la arkadaş oldu. 1900'lerin başına geldiğinde Alt Derinlikler isimli oyunu Avrupa ve Amerika'da oynandı. Çehov arkadaşlığının ötesine yazar olarak da Gorki'yi beğeniyor ve ona övgülerini yağdırıyordu. Her şey bu kadar güzel gitmemeliydi. Gidemezdi. Bu düşüncelerle boğuşurken 1905'te Rus devrimi sırasındaki eylemlerinden dolayı hapsedildi. Avrupa ve Amerika'da yaşamaya çalışsa da memleketini bir başka sevdi ve Rusya'ya tekrar döndü. Bu sefer de Bolşevikleri eleştirdi ve bu sebeple ülkesini tekrar terk etmek zorunda kaldı. Yaşadığı bu yorucu yolculuklardan sonra verdiği kararla otobiyografisini yazdı ve bu otobiyografi üçlemesi de çok beğenildi. Hayatının son dönemlerine geldiğinde tekrar Rusya'ya döndü. Ne olursa olsun ülkesini bırakmadığı için Lenin nişanı aldı. Çok geçmeden 18 Haziran 1936 yılında sevgisinden başka diyarları gözü görmediği memleketi Rusya'da hayatını kaybetti. O dönemde zehirlendiğine dair iddialar kulaktan kulağa yayılsa da bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. Tabutunu bizzat Stalin ve Dışişleri Bakanı Molotov taşıdı. 68 yıla 150 yıl sığdırdı. Kazandığı hiçbir şey kolay olmadı. Ama sorun değildi. Tıpkı kendisinin söylediği gibi. Her şey kolayken insan çabucak aptallaşır.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: ...1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
3: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
2: Nika, ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
2: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ya Gani, bıyıklarını kes diyor.
1: En unutulmaz efsaneleri.
3: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman? Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: is understand what is ours and what is eternally gold, you know.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
2: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
3: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
2: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
3: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
2: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
3: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
2: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Esta'nın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
3: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
2: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
3: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
2: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
3: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.

1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Leaves parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve Total Futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın Total Futbolu şekillendirdi. yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupa'nın izi Radyo Sputnik'te.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: otorize. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Tarihçi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
2: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.

0: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
1: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
0: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
1: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
0: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
1: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
0: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
1: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
0: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
1: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
0: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
1: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kaleye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
0: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarına ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva, boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kup analizi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hemen ekstra bir bilgi.
2: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
3: Benim havalar diyor.
2: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
3: Evet.
2: Macaristan 3-2 kaybediyor.
4: Kupa'nın izi Radyo Sputnik'te. Kupa'nın izi. Kupa'nın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
5: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupa'nın izi programında sürmeye devam ediyoruz.
6: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
5: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
6: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
5: 1982'nin belki de en büyük erken patlamasıysa Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
6: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şikenin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
5: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
6: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
5: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya, Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harald Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
6: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dino Zoff 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
5: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
6: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
5: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
6: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
5: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
6: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
5: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
6: İngiliz futbolcu Brian Robson, Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
5: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
6: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcu ise Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Páez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint-Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. FAS grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
1: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
2: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
1: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
2: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanın neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
2: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
2: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueno'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
2: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Cayetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
2: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. En önemli gündeme damgasını vuran gelişme. Cuma günü deniyordu ama dün gece şeytanın bacağı kırıldı. Donald Trump bu haftaya İran anlaşması ya da mutabakat demek lazım. Nihai anlaşma için 60 günlük bir süreç var. Ama bu anlaşmaya imza atarak başladı. Tabii İran tarafında da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan imzayı attı dijital ortamda. Islak imza, elektronik imza aslında atılmıştı. Biraz bir kaos oluştu ama sonuçta Versailles Sarayı'nda Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu akıllara tarihsel sembolizmi olan bir yerde attı. Donald Trump 6 Mart 2026'da İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma olmayacak diyordu. Oldu anlaşma. Aktaracağım biraz, hatta işin mali tarafı Batı'da tartışılıyor. Elbette Beyaz Saray dün imzalar atılacakken bir de metin yayınladı. 3 aşağı 5 yukarı metin aynı diyebiliriz. Tabii İran tarafında zafer havası yansıyor liderliğin yaptığı açıklamaya. Hepsini aktaracağım gelişmelerin. Aynı zamanda tabii G7'de Trump'ın basın toplantısı vardı bütün bu imzalardan önce. İsrail'de tüyleri diken diken edebilecek lafları var Amerikan başkanının. 180 derecelik bir değişme gözleniyor. G7 zirvesinde Avrupa kanadı Trump'tan istediği bildiriyi koparmış Ukrayna ile ilgili olarak, ama Trump'ın Rusya lideri ve Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalar çok da dişlerinin kovuğunu dolduracak gibi değil. Bugün Moskova'yı hedef aldı Ukrayna İHA'ları. Batı medyasında full propaganda, görüntüler, görseller üzerinden. Sonuncusu Leningrad, Peterburg'da ben varken bir saldırı olmuştu. Ben etrafta dolaşıyordum. Etkilerini birebir görmüş oldum. Dolayısıyla mübalağalarla birlikte düşünmek lazım. Tabii ki tepkiler var. Aktaracağım sizlere. Aynı zamanda Trump'ın İran dosyası tabii en çok Versailles gezisi ziyaretine damgasını vurmuş gözüküyor. Avrupalı liderlerin açıklamaları, Türkiye ile ilgili de AP raporu var. Tartışma yaratan Dışişleri Bakanlığı'nın yanıt verdiği. Yine tabii Rusya'da var. Rusya'da ASEAN zirvesine Kazan'da devlet başkanı Putin'in katıldığı Kazan'daki ASEAN-Rusya 35. Jübile zirvesinde ten çıkan sonuçlar var, sizlere aktaracağım. Dolu dolu bir gündem var ama tabii ki İran gündemi kaplıyor. Trump şimdilik İran'da pek çok insanın tartıştığı bir adımla bu işe ara vermiş, mola vermiş gözüküyor. Kim bilir, belki de herkesi ters köşe yaptı Donald Trump. Hepimizi yanıltır. Bundan sonra Ukrayna'ya el atmak, Ukrayna sorununu çözmeye el atmaktan bahsetti. Herkesin kalbi ise biraz Küba için çarpıyor. Belki de çarpmalı diyebiliriz. Çünkü geçen sene açıklanan Amerikan doktrini, Monroe doktrini yaptık, Doğru doktrini. Dolayısıyla Küba saldırı altında. Küba Komünist Partisi Reform Kongresi topluyor. Devlet başkanını kaçırma tehditleri altında. Bugün ben tabii bütün sıcak gündemi aktaracağım size ama Cuma günü imzalar atılacak denmişti. O yüzden Perşembe gününü biraz Küba'ya ayırmıştım. Son bölümde Telesur temsilcisi, siyaset bilimci Yunus Soner konuğum olacak. Küba üzerinde toplaşan kara bulutlar, gerçekten neler yaşanıyor, bunu konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin X hesabı Radyo Sputnik TR, canlı yayınlar var. Web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Canlı yayını dinleyebilirsiniz internet üzerinden. Yahut Telegram hesabı katılırsanız hem canlı yayınlar hem de arkadaşlarım daha sonra kayıt linklerini paylaşıyorlar. Kayıtlardan da takip edebilirsiniz. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, niye diyor merak ederseniz hafta içi 5 gün buradayız diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce ABD-İran mutabakatından başlayalım. Girişte de dediğim gibi Donald Trump'ın tabii fikir değiştirmesi dünyada çok konuşuluyor, tartışılıyor. 6 Mart 2026'da yine böyle müzakereler ortada dolaşırken İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşmanın olmayacağını söylemişti. Anlaşma oldu, mutabakat diyelim anlaşmadan ziyade çünkü nihai anlaşmaya giden yoldaki taşların döşenmesi. Ama tabii bu süreçte İran için özellikle petrolü, petrol ürünlerini satması açısından önemli kazanımlar ve de Batı'nın çöktüğü varlıklarını kullanması bakımından önemli kazanımlar içeriyor. Anlaşma aslında dün bayağı bir kakofoni oluştu. Çünkü ben size dün aktarmıştım, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Bürgenstock'ta imzalanacak diyordu Cuma günü için. Akşam saatlerinde Axios muhabiri Barak Ravid, İsrail'le derin bağları olan bir isim, İsrail ordusunda görev yapmış bir isim, Cuma günü öne almaktan bahseden bir haber yayınlamıştı. Ama tabii bir değişiklik olup olmayacağını kimse bilmiyordu. G7 zirve sırasında Donald Trump Fransa'daydı, Evian'daydı ve daha sonra Versailles'da. G7 zirvesi tabii bitti artık. Versailles Sarayı'nı dolaştırdılar, gezdirdiler Donald Trump'a ve Macron, tabii Emmanuel Macron bütün bunlara öncülük etti. Ardından gece geç saatlerde Versailles Sarayı'nda İran anlaşması imzalandı. Bir elektronik ortamda imzalandı haberleri daha önce düşmüştü İran tarafından da. Trump ve başkan yardımcısı tarafından da. Bu sefer ama Trump imza koydu, görüntüleri var. Pezeşkiyan'ın da öyle. İngilizce ve Farsça olduğu anlaşılıyor elbette. Nihayetinde mutabakat zaptına imzalar koyuldu. Donald Trump imzalar konunca konduktan sonra, daha doğrusu imzalamadan önce böyle yanındakilere bu kolay değildi, size söyleyebilirim gibi laflar etti, imza atıp konuklara gösterdi. Ardından tabii alkışlar, Macron var, Marco Rubio Amerikan Dışişleri Bakanı, çıkışta imzaladınız mı diye gazeteciler sorunca az önce imzaladım dedi. İran tarafından da açıklama geldi, Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai konuştuğumuz sırada anlaşma bekni resmen imzalandı diye Pezeşkiyan, tabii devlet başkanı konumunda Pezeşkiyan imzayı koydu. Uzaktan görüntüler yayınlanmış oldu. Dediğim gibi burada İran kaynakları Trump'ın Farsça metin imzalamasından acayip tabii büyük şeyler çıkartıyor ama yani ne olabilir ki? Yani Türkiye ile olsa Türkçe, İngilizce olacak. İran'la Farsça, İngilizce. Ben mana veremedim şahsen ama tabii bunu çok büyük bir şey oldu. Burada Fars körfezi ifadelerinin geçtiği, dolayısıyla Basra yerine İran'ın bakış açısını yansıttığı gibi değerlendirmeler yapılıyor. Ama asıl belki de önemli olan tabii herkese inanılmaz gelen Versailles sembolizmi. 107 yıl önce Haziran sonunda Versailles Sarayı'nda Fransa'da müttefik güçler Amerika, İngiltere, Fransa Almanya'ya mağlubiyet, kapitülasyon anlaşmasını burada Versailles'da, meşhur Versailles anlaşması imza koymuştu. Woodrow Wilson bu anlaşmayı Amerikalılara bir türlü kabul ettirememişti o dönemde ve aslında bu anlaşma Versailles'a baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'nın Almanya'da yarattığı kompleksler, takıntılar, aşağılanmalar üzerinden 2. Dünya Savaşı ve Hitler Almanya'sının yolunu açtığı eleştirileri daha sonra hep konuşuldu. Dolayısıyla hakikaten Versailles sembolizmi burada çok açık biçimde herkesin dikkatini çekiyor. Yani Amerika, bir de bu birazdan aktaracağım metinde, tırnak içinde doğrudan Amerika'nın kasasından çıkmasa bile tırnak içinde İran'ı tazmin eden bir takım mekanizmalar var anlaşmada. Dolayısıyla da Versailles'le birlikte bu sembolizm, acaba farkındalar mı tabii? Avrupa Batı liderleri tarih konusunda ya cahil diyelim ya da bilerek cahil. Çünkü 20. yüzyıl tarihini anımsamak çok da işlerine gelmiyor, doğrusu söylemek gerekirse. Dolayısıyla ben emin olamıyorum, Emmanuel Macron gibi neoliberal bir isim acaba Versailles Sarayı'nın sembolik öneminin 20. yüzyılda ayırdığında mıdır? Kestirmek zor. O kadar cahil olmazsa gereken, yani normal koşullarda olmaması gerekiyor tabii ki. Evet, velhasıl şimdi tabii artık imzalandı. Islak imzalar kondu. Ve doğal olarak mutabakat zaptına tekrar, dün size bir kez daha aktarmıştım, bugün tekrarlamayacağım ama açık bir biçimde bu mutabakat zaptı İran'a dondurulmuş varlıkları 2 aylık süre sonunda $300 milyar bir tırnak içinde tazminat mekanizması, şirketlerin yatırım yapması, ne derseniz deyin, gördüğü zararların belki 14 madde içerisinde en önemlisi, yoksa ondan önce bir $24 milyar bir kısım var, yarı yarıya ilk 30 gün sonraki 30 gün içerisinde verecek $12'şer milyar gibi. İran'ın petrol ihracatına izin verecek, sigortalama vesaire, bunlar da buna dahil olacak tabii ki her türlü. Ve deniz ablukası kaldırılacak 30 günün sonunda, daha varlıklar, Amerikan varlıkları orada kalacak ama aşamalı bir çekilme. Daha sonra tabii yeniden inşa $300 milyarın ardından BM tabii yaptırımları, her türlü talihi birincil yaptırımlar kaldırılacak. İran bütün bunların karşısında nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edecek, ki zaten taahhüt ediyordu. O yüzden ne değişti? Kestirmek zor. Tüm bankacılık işlemleri, petrol ihracatına kısıtlamalar kaldırılacak, denetim organı kurulacak, ardından da BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla onaylanacak. Tabii bunlar, BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması her şeyi değiştiriyor mu? Emin değilim. Ukrayna'da da 2202 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı var. O karara rağmen, o karar uygulanmamış bir karar. Dolayısıyla sorunları tek başına Güvenlik Konseyi kararı çözmüyor. Kongre onayı gerekiyor. Trump'ın, yani ara seçimler. Trump da aslında bu anlaşmayla belki en önemli kazancı Amerikan başkanının, vakit herhalde demek lazım. 14 Haziran doğum günüydü. Anlaşmayı duyurdu gecesinde. Dünya Kupası başladı bu arada hemen öncesinde. 250. yıl dönümü var Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a ardından ara seçimlere giden süreçte Amerika'da kongrenin iki kanadı için tabii Trump'ın özellikle zorlandığı bir süreç olacak. Bu sürece de tırnak içinde söylüyorum, barış başkanı olarak gitmek tabii Trump açısından. Evet, tekrardan metni Beyaz Saray'da yayınladı. 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla tekrar aktarmıyorum ama kaba hatlarıyla bu şekilde. Öncesinde Donald Trump'ın açıklamaları da çok çarpıcıydı, onu belirtmek lazım. G7 zirvesinde herkesin İran'ı konuştuğunu söyledi. Nitekim doğal olarak, yani Hürmüz, Avrupalılar Rusya'ya açtıkları savaşta Ukrayna olarak yürüttükleri doğrudan cepheden de cesaret edemiyorlar. Bir de enerji krizi yaşarken Hürmüz kriziyle zora düşmüşlerdi. Dolayısıyla tabii onları memnun eden bir gelişme diyebiliriz. Hürmüz'de suların yatışması, doğal olarak herkes bu İran mutabakatını konuşuyor. Trump önce sosyal medyasından duyurdu, Truth Social'dan, 45 dakika sonra basın toplantısı yapacağım dedi. Mutabakatla ilgili böyle petrol fiyatlarına vurgu yapan bir açıklama yaptı. Ardından da basın toplantısı düzenledi. Daha bir hafta bile olmamıştı, anlaşmayı İran beğenmezse tepelerine bomba atarız diye açıklama yapmıştı. Şimdi anlaşmaya itiraz edip savaşın devamını isteyenleri eleştirdi dün akşamki basın toplantısında. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almaya gerek yok dedi. Ne değeri var ne de Tahran'ın erişimi var. Hallettik onları dedi Donald Trump. Aynı zamanda işte Çin'i de katarak psikolojik açıdan, aslında değerli değil, psikolojik olarak önemli gibi laflar etti. Kameralarımız var, kimse dokunmuyor, biz biliyoruz nerede olduğunu demeye çalıştı. Bizimle çalışacaklar zaten o zenginleştirmiş uranla. Anlaşması yapılmadı nihai süreçte. Ötelendi demek gerekiyor. Daha kim bilir neler göreceğiz o konuda. İki günlük en son geçen hafta iki günlük İran bombardımanının Amerika Birleşik Devletleri $200 milyon mal olduğunu, küresel ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Aslında biz her şeyi başardık derken ardından da İran'ın altyapısını neden daha çok vurmadı? Yani yoksulluğa düşecekler, olur mu öyle şey? 91 milyon insanı açlıktan ölüme mi terk edeceksiniz gibi. Hakikaten İsrailler ne düşündüler bilmiyorum bu lafları, ama birilerinin onlara yardım etmesi gerekecek. Hiç kimsenin bu türden parası yok, zararlar. Bir anda bir barış başkanına dönüştü. Yani zaten uymazsa cehennemin dibini boylarlar, ama bak çok güzel, bakın çok güzel anlaşma yaptık dedi. Eğer anlaşma yapmasaydı 2-3-4 hafta daha bomba atabilirdik dedi. Yapmasaydık ama Hürmüz açılmazdı asla. Asla başarı elde edemezdi. Aslında Hürmüz başarısızlığını Donald Trump açıkça teslim etti. Kesinlikle kaçınmak istediği şeyin ekonomik felaket olduğunu söyledi ve bu olabilirdi dedi. Eğer İran'ın don

farkı var. Herkes Donald Trump'ı eleştiriyor ama tabii doğal olarak en azından bu açılardan Donald Trump Avrupalıları benim gözümde yener. Hiç olmazsa göz göre göre hırsızlıktan bahsetmeye biliyor. Başka bir zaman fikir değiştirebilir, o notu da düşeyim. Evet, şimdi dolayısıyla efendim Hürmüz 60 günün sonunda, yani geçiş ücreti hikayesi var. Engelleyebilir mi? Tabii öyle sorular var. Bombalanmak istemezler. Yani anlaşmayı yapmışım ben bir kere. İşte General Kasım Süleymani'yi de ben öldürdüm zaten vesaire. İsrail'e de anlaşmanın kopyasını gönderdik. Onlar da Hizbullah'a karşı daha iyi performans sergileyebilirler. Bilmiyorum. İsrailler hakikaten bu söylemler karşısında ne düşündüler? Birazdan aktaracağım. Biliyorum, daha doğrusu bir kısmı yansıyor çünkü. Rusya Devlet Başkanı ve Çin Devlet Başkanı da tarafsızlıkları için teşekkür etti. Tamamen tarafsız, takdir ediyorum diye. Öyle bir de nükleer şey arıyor, uzlaşma arıyor hem Çin'le hem Rusya'yla. Bu konu tabii başka, ayrı bir konu. Trump konuşuyor. Ayrıca tabii Körfez ülkeleriyle ilgili değerlendirmeleri de var. Şimdi tabii Körfez ülkeleriyle nükleer olmayan konuları, konvansiyonel balistik füzeleri ele alacak. Ayrıca paralel bir çalışma yürütecek Amerikalılar, Trump duyurdu. Ama yani tabii İran'ın da füzesi olması gerekiyor. Trump böyle dedi, yani birinin füzesi olur öbürünün füzesi olmaz, olmaz yani, birinin varsa öbürünün olacak. Hakikaten çok enteresan bir adam, bazen benim sınırlarımı zorluyor ama bazen de nimet diyeceğim. Öbür türlü çünkü batılı emperyalistler çok rafine laflar ediyorlar ve herkesi de kandırabiliyorlar. O açıdan Trump çok enteresan bir figür. Evet, özetle yani ne yapacağım, birisi ona söylemiş. O da demiş ki ne yapacağım, yani Suudi Arabistan'ın füzesi olmasa izin verip İran'ın olamayacağını mı söyleyeceğim? Haksızlık. Alenen böyle söylüyor Donald Trump. Tabii tekrardan bizi ilgilendiren kısım var. Suriye'deki eski El-Kaide IŞİD yönetimini Lübnan'daki Hizbullah'ın üstüne salmak. Birileri Trump'a bunu söylemiş, öyle anlaşılıyor. Ama dün de aktardım size, İsrailler bile bunun çok akıllıca, yani zaten beceremez. Zaten Suriye dağılmış bir ülke, toparlanmaya çalışıyor. Türkiye izin vermez. Bu konuda çok zor sayıda yorum var. Yani benim naçizane spekülasyonum diyeyim. Birileri Trump'a, bu adamları biz oraya getirdik, Hizbullah'ı bunlara bitirtelim, İsrail bulaşmasın diye fısıldamış. Trump da bu temayı işliyor. Başkaları başka bir şey fısıldarsa belki fikri değişebilir. Bugün yine tabii sosyal medya, sabah yanılmıyorsam İran anlaşması yüzünden kendisini eleştirenlere sert çıktı. Borsa rekor yüksekliğe ulaşır, petrol fiyatları tepetaklak düşerken İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünen bu salaklar ve kıskanç ya da kötü insanlar, bunların kafaları çalışmıyor diye yazdı. Evet, hakikaten de öyle bu arada. Petrol fiyatları düşe geçti. 78 civarında, 78 Brent petrol, ABD Batı Texas bakıyorum 75-81 gibi gözüküyor. Ve tabii aynı zamanda altın fiyatları yükseliyor diyebiliriz. Yani bütün dünya tabii bir rahat nefes almış oldu. Tabii İranlılar da bütün bu resim karşısında zafer havasındalar. Haklı olarak öyleler. Meclis Başkanı Garibaf dün akşamdan bu yana pek çok açıklama yaptı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki performansını, potansiyelini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Ayrıca kıyı ülkelerin uluslararası hukuk icabı yükümlülükleri olduğu, hizmet yani ücretlendirme, daha bunları çok tartışacağız elbette. Ama bir şekilde dünyanın önde gelen askeri güçleri ABD ve İsrail, tabii o Siyonist rejim diyor, onları yendik. 9 hedef koymuşlardı, hiçbirini hayata geçirmelerine izin vermedik diyor. Küresel etkiler sayesinde, elbette tekrarlıyoruz, ateşkesi düşman talep etti. Ateşkes uygulandığında düşmanın Fars Körfezi'ndeki eylemlerine hemen karşılık verdik. Son örneği Amerikan helikopteri olayıydı. İki düşman destroyerini vurduk, uydu görüntüleriyle doğrulandı dedi. Yani boyun eğdirdik demeye getiriyor. Lübnan direnişin parçasıdır, mutabakat zaptına bunu da soktuk dedi. Doğru, haklı, hakikaten uygulanması ayrı tabii ama soktular. Dahiye vurulduğunda ultimatom verdik dedi. Ve sonuç itibariyle Trump'ı çok çalıştırdık diyor.
Netanyahu'yla nasıl konuşacağını Trump'a belli ettik diyor. Şimdi tabii askeri eylemlerle elde etmek istediğimiz şeyleri, hatta daha fazlasını müzakere

0: Müzakereyle başardık, savaşı kazandık, kazanımlar müzakerelerle şekillenecek. Galibat bu şekilde ifade etti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai de İran'ın süper güç statüsü bir slogan değil. İki nükleer gücü yendik. ABD ve İsrail. Evet, yani tabii herkes tartışacak bunları. Bunların bütün bölgede yankıları olacak mutlaka. Anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini garanti altına aldığını söyledi Bekai. Ben uygulamada pek emin değilim bu durumdan. Ama son tahlilde şu an ABD başkanının bizatihi ıslak imzayı attığı bir metin var ve o metinde Lübnan'da dahil ediliyor saldırıların normal koşullar, hukuki anlamda söylüyorum, iki ülke arasındaki uluslararası çerçevede anlaşma olarak bunu bağıt altına alıyor. Göreceğiz tabii ki. Şimdi tabii bugün itibariyle İran televizyonlarında İranlı pilotların Amerika'nın körfezdeki üslerini nasıl vurdukları, 15 metrelik uçuşlar yaptıkları haberlerini görüyoruz. Bunu da o kadar çok görmemek lazım. Benim gençlik hayatım Amerikan ve Avrupa saldırganlığıyla Yugoslavya'nın parçalandığı, Orta Doğu'da savaşlar çıkartıldığı, etnisitelerin ırkçılaştırıldığı bir süreçle geçti. Batılılar tarafından ülkeler bölündü, parçalandı. İnsanlar, akrabalar birbirlerini gırtlakladılar ve bunları rahat rahat yapıp üstüne bir de ahlaki ahkamlar kestiler. Demokrasi götürüyoruz biz dediler parçalanmış ülkelerin insanlarına ve şimdi İran açıkçası 21. yüzyılda nihai bir sonuç olmasa bile böyle bir görüntüyü direnişiyle sağladı. Hakkını teslim etmekte fayda görüyorum. Evet, tabii bu arada Hürmüz Boğazı'ndan Suudi ve İran petrol taşıyan tankerler geçiş yapmış durumda. Abbas Arakçı diyalog çağrısı yaptı Körfez ülkelerine. Birlikte belirsizlikleri giderelim demiş. Kuvvet Dışişleri Bakanı'yla da görüşmesi var İran Dışişleri Bakanı'nın. Bölgede yeni bir denklem şekillenecek mi? Pakistan'ın, Türkiye'nin rolü ne olacak? Bütün bu sorulara yanıtlar aramak gerekiyor. Amerikan üsleri eskisi gibi Körfez'de var olabilecek mi? Tabii bunlar da ayrı sorular efendim. Bütün bu manzara karşısında Batı medyasına hemen şak diye dönüyoruz ve Axios diyor ki Netanyahu Trump'a öfkeli. Evet, Netanyahu bu iş için bu anlaşma vazgeçilmez müttefikinden gelen bir başka darbeydi diyorlar. Anlaşmanın hatalı olduğu, savaşın sürmesi gerektiği inancıyla artık pratikte tek başına kalmış durumda. Zaten Avrupalılar Rusya'yla savaşmak istedikleri için bütün o militarizmleriyle Hürmüz işlerine çok da gelmiyordu Avrupa kanadının. O yüzden onlar da İsrail'in yanında çok durabilecek durumda değiller bu koşullar altında. Evet, ve tabii aynı zamanda telefon görüşmeleri sızıyor. Wall Street Journal gazetesi anlaşma öncesi telefon görüşmesinde bayağı kavga gürültü olduğunu aktarmış. Trump'tan Netanyahu'ya bayağı Lübnan azarı olduğu, neden binaları havaya uçuruyorsun, yani koca koca apartman daireleri dahiyede havaya uçuruluyor insanlar altında bir kişiyi öldürmek için örneğin. Hakikaten bütün bunlar da bütün dünyada tepkiler yarattı elbette. Dolayısıyla Trump da bunları görmüş anlaşılan. Ayrıca Netanyahu'nun saldırı baskısı karşısında İran savaşı, küresel ekonomik çöküş 1930'lardaki büyük buhranla birlikte Başkan Hoover'ın pozisyonuna düşme endişesini dile getirmiş. Bu kadar tarih bilgisi var mı bilmiyorum Trump'ın ama birileri mutlaka bir şey demiştir ona diye düşünüyorum. Şimdi bugün itibariyle ne oluyor efendim? Tabii İsrailler Lübnan'ı hedef almaya devam ediyorlar. Nebatiye kırsalında topçu ateşi var. Ayrıca mutabakatın ardından İsrail ordusu sınır boyunca, Lübnan sınırı boyunca derinleştirdiği bir harita yayınlamış, son harita. Burada işte en az 10 kilometre derinlikte bir hat boyunca yani çekilmeyeceğiz diyor açıkçası mutabakata rağmen. Hem saldırıları devam ettiriyorlar hem de mevzilerden Reuters haber ajansına Netanyahu'ya yakın bir kaynak konuşmuş ve açıkça dile getirmiş. Bu arada tabii Güney Lübnan'da İsrail askerleri de hayatlarını yitiriyorlar. Bir asker ölmüş, 7'si yaralanmış durumda. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise artık böyle de bir Trump'ın imzaladığı belge varken ortada, İsrail'e 5 şart koşan bir televizyon konuşması yapmış efendim. Bu konuşmada tabii Nasrallah Diyor ki evet, kara hava deniz saldırıları durdurulacak. Lübnan topraklarının tamamından çekilecek, esirler geri verilecek ve yerinden edilenler evlerine geri dönecek. İmar süreci başlatılacak. Ne kadar hayata geçecek bu emin olamıyorum ama hep beraber tabii Lübnan'ı, İsrail'i takip etmeye devam edeceğiz. İsrail'de de seçimler var sonbaharda, Eylül ya da Ekim'de. İsrail iç siyaseti de biraz karışacak, daha da fazla karışacakmış gibi gözüküyor. Bu arada dün İran Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Ardından Çin ile temasları gündeme geldi. Wang Yi Abbas Arakçı ile telefonda görüşmüş. Çin işlerinden sorumlu olarak baş müzakereci ve meclis başkanı Galibaf'ı atamıştı İran tarafı. Ve İran Galibaf Çin'le birlikte hareket etme, teknoloji, ekonomi, siyaset her boyutta yakınlaşma mesajı vermiş. Tabii bütün bu resimde Pakistan arabuluculuğunda Türkiye'nin de rol oynadığı söyleniyor, onu da belirteyim. Pakistan arabuluculuğunun arka yerinde, arka planında Çin'in de rol oynadığını düşünenler çok ve onun üzerine Galibaf tabii ticaret odasıyla toplantı yapmış ve Çin'i sadece müşteri ya da iş ortağı değil gerçek bir ortak görmekten bahsetmiş. Evet. Böyle bir çerçeve var. Buna karşılık İsrail'in Avrupa Birliği ile papaz olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Kaya Kallas apartheid eleştirisi getirmiş. Nasıl olmuş anlamak mümkün değil tabii, Kaya Kallas böyle cümleler kuruyor. Çok anlam veremedim doğrusu. Kendisi Kiev'de açıkça banderacıları destekliyor. Öyle bir şahsiyet ama İsrail öfkelenmiş. Dışişleri Bakanı Gideon Zaar Filistinlere ayrımcılığın Güney Afrika'daki apartheid rejimiyle benzerliğinden bahseden Kaya Kallas'a Kaya Kallas'la ilişkileri askıya aldıklarını açıklamış. Evet, bütün bunların olup biten resmin Gazze'ye bir etkisi var mı, onu da göreceğiz. Çünkü Kahire merkezli bir takım istişareler devam ediyor. Hamas'ın ilerleme sağlandığına dair açıklamaları var ama tabii Gazze'de mesela İsrail tarafının Han Yunus'u Gazze'nin güneyinde yeniden vurduğunu, 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını da görüyorum. Somut olarak ne olduğunu kestirmek o kadar kolay değil. Bir takım tabii Gazze ile ilgili Trump'ın barış planı vardı. O barış planı bundan sonra zorlanabilecek mi, hayata geçebilecek mi? Bütün bunlar da belirsiz diyebiliriz rahatlıkla. Evet, ve G7 zirvesi tabii Tahran İran'la mutabakat damgasını vurdu ama Batılıların meşhur dünyanın sanayileşmiş, gelişmiş ülkeleri konukları da vardı. Örneğin Hindistan Başbakanı, yani BRICS bloğundan konukları var tabii burada. Acaba niye ihtiyaç duyuyorlar ki dünyanın zaten en üstün, en gelişmiş ülkeleri ise bunlar, liderleri ise herkese hegemonya tesisi kuruyorlarsa öyle Hindistan'a, Brezilya'ya ihtiyaç duymamaları gerekir ama bu toplantılara böyle bunları çağırıyorlar diyebiliriz. Tabii pek çok yorumcu artık G7'nin dünya çapındaki ekonomik üstünlüğünün altının yavaş yavaş oyulmakta olduğunu, zaten siyaseten mesela Avrupa Birliği'ni çok kafaya takan yok. Belki de ciddi almak lazım aslında. Militarist olarak askeri açıdan ciddi almak lazım bence ama. Brezilya fotoğrafa dikkat çekenler var. Herkes böyle görsel şeylere takıntılı. Bir kısım akademisyen de öyle bir şeylere bakıyorlar, fotoğrafa. Wow diyorlar mesela. Wow dediğiniz fotoğrafta benim gördüğüm Brezilya devlet başkanı bir kenarda köşede sanki kaçmak istiyormuş gibi görüyorsunuz. O yüzden ya zaten ne ihtiyaç tabii.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Lula da Silva Brezilya lideri Trump'a uyarmış bizim seçimlerimize falan karışmayın diye. Bu arada genel seçimler Brezilya'da 4 Ekim'de yapılacak. Trump tabii dün bildiriyi aktarmıştım. Avrupa kanadı böyle kısa bir bildiri yayınlamıştı. İşte Ukrayna'ya her türlü uzun menzilli silah, drone vesaire her şeyi vereceğiz, edeceğiz, yaptırım uygulayacağız falan. Amerika bunları ne kadar uygulayacak ben kestiremiyorum doğrusu. Avrupa Birliği çok toplanıyor, çok bildiriler yayınlıyor, çok açıklamalar yapıyor. Sonuç ne oluyor dersiniz? Sıfır. Dolayısıyla G7 zirvesinde böyle bir bildiri çıkması gerçekten büyük önem taşıyor mu? Emin değilim, onu belirteyim. Ama Trump'a G7 sırasında tabii ki Ukrayna meseleleri de Rusya'da soruldu ve çok daha Avrupalıların istediği yanıtları verdiği söylenemez. Mesela Rusya'yı G8'den atmak ya hataydı dedi Amerikan başkanı. Eğer kalmış olsaydı Ukrayna'da savaş çıkmayabilirdi dedi. Putin'le Zelenski'yi buluşturmak diye birileri mutlaka Trump öyle bir şey fısıldamış. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar gibi laflar etti. Ukrayna artık Amerikan füzelerini, patriotları biz kendimiz üretelim, bize verin bunun bilgilerini falan demişler. Benim dinlediğim askeri yorumcular gülüyorlar bu arada. O kadar da hafife almamak lazım drone hikayesini, ama tabii patriotlar Ukrayna nasıl üretecek, anında vurulurlar hassas füzeler tarafından. Bilmiyorum ne kadar ciddiye almak gerektiğini doğrusu. İşte Rusya'ya Trump'ın söylediği petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulanmayı düşündüğü. Tabii petrol fiyatları kısa sürede Hürmüz krizi çözülse de petrol fiyatları çok kısa sürede istenen seviyelere düşmeyeceği için açıkçası bu Avrupalı liderlerin derhal yaptırımları sıkılaştırma kararı Trump ve piyasalar açısından çok da rasyonel değil. Çünkü sektör temsilcileri bile bu işin düzelmesi, eski haline gelmesi yok 3 ay, 4 ay vesaire bulur diyorlar. Bu koşullarda bir de üstelik yaptırım dayatması. Bilemedim. Avrupalılar bunu niye istiyor derseniz onu da anlamakta zorlanıyorum. Daha pahalıya alıyorlar. Ben Amerikalı olsam daha da kazıklarım doğrusu Avrupalıları. Mecbur kalıyorlar. Mesela Almanya artık tamamen enerjisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne, üstelik pahalı enerjide, öyle ucuz boru hattı da değil, çok uzaklardan geliyor, bağımlı konuma gelmiş durumda. Zirve sırasında pek çok video izledim. Tabii belki benim gözden kaçırdıklarım da olabilir ama Zelenski'yi Trump alenen görmezden gelmiş, doğru düzgün bakmamış bile, kenarda köşede kalmış. Macron tabii burada onu sunmak, bir de yani zaten Ukrayna iflas halinde bir ülke, 404 diye geçiyor, dolayısıyla zirvede ne işi var diyeceksiniz, çünkü bir Avrupa projesinden bahsediyoruz artık. Aslında eskiden Amerika'nın da projesiydi ama tabii yatırım kötü çıkınca Trump oradan yandan Avrupa'nın üstüne bırakıp çıkıyor diyebiliriz rahatlıkla. Bu yaptırım hikayelerine Avrupa Birliği özetle katılacak mı? Kim bilebilir ki? Göreceğiz hep beraber. Ama Friedrich Merz umutlu, Almanya şansölyesi. Mesajımız, açıklamalarımız çok net sinyaldir. Her zamankinden daha fazla Ukrayna'ya destek vereceğiz. Askeri mali katkılar. Elbette, mutlaka mümkündür. Avrupa Birliği tek ses değil, politikaları. Zaten çıkarları farklı. Almanya'nın çıkarıyla İtalya'nın ya da İspanya'nın çıkarı aynı mı? Hangi açılardan aynı soruları tabii ortada. İtalyan Başbakanı Meloni Ukrayna konusunda bir an önce müzakerelere başlanması ve tek bir AB müzakerecisi atanmasını istiyor. Brüksel'de AB zirvesi de var. Dolayısıyla öyle kaya kalası da artık küçümsüyorlar, aşağılıyorlar kendi içlerinde. Daha orta büyüklükteki bir ülkeden bir müzakereci bulup ondan sonra Trump ile anlaşmaya vardıklarını ve tabii kesin diyemeyiz diyor. Bu arada öyle de bir durum var. Ben aktarmıştım Angela Merkel'den Schröder'i Putin önerdi dediler. Halbuki önermemişti. İma, yani dalga geçerek ima etmiş. İmalı bir açıklama yapmıştı sadece. Yani konuşabilecek kimse yok demek için söylemişti. Ama tabii bunu ciddi zannederek yansıttılar her yerde. Neyse, Mario Draghi, İtalya'nın eski başbakanı gibi isimler çıkmıştı. Ama tabii kim olacak, bulabilecekler mi? Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bir ziyaret yaptı üç büyük ülke. Hiçbir sonuç vermedi şimdilik bu ziyaret. Avrupalılar, yani onlar tabii bu savaşı harlamak istiyorlar çok açık bir biçimde. Bütün politikaları onu gösteriyor. Ursula von der Leyen, Der Spiegel'in haberi bu. Avrupalı liderlere mektup yazmış ve diyor ki artık Ukrayna'dan gelen mülteciler için geçici koruma statüsünün uzatılmasını önlememiz lazım. Neden? Çünkü ülkeye dönüp savaşsınlar diye. Avrupa Birliği artık kendi hesabını görmek için hasım gördüğünün akrabasını onunla kırdıran bir aktör. O yüzden de insani yasalar, sığınma yasaları filan, bunların hepsi çöp. Onun yerine Avrupa Komisyonu'nun başındaki kadın diyor ki Avrupa ülkelerine, size sığınan, savaşmak istemeyen Ukraynalıları geri gönderin, koruma statüsünü vermiştiniz, onları çıkartın, dönsünler, savaşsınlar. Gördüğünüz gibi AB dediğimiz şey artık böylesi bir şey. Evet, hem savaşı çıkartıyorlar, hem stratejik mağlubiyet diye tutturuyorlar, hem de bol şov yapıyorlar. Altına imza attıkları insani bağlamda ne varsa hepsini de çöpe atabiliyorlar efendim. Şu anda 4.3 milyon geçici koruma altındaymış. Bu arada Ukrayna krizini patlattılar. İnsanların yarısı da Rusya'ya gitti. Yani hepsi Avrupa'ya gitmedi. Hatta benim bildiğim 5 milyon ve üzeri. Zaten Ukrayna Rusça konuşan bir ülke. Öyle bir coğrafya. Zelenski'nin ana dili Rusça, liderinin, böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. İnsanları birbirine kırdıran AB'nin politikalarının bir başka örneği. Hollanda, bu hafta size aktarmayı unuttum ama Hollanda Rus savaş esirleri için şimdiden kamplar oluşturuyormuş. Bazen aklıma acaba 2. Dünya Savaşı ideolojisi hiç gömülmedi mi diye düşüyor. Banderacılık sorunu tabii ki baki, Ukrayna'da yeniden hayaletlerini körüklediler ama acaba sadece orasıyla sınırlı değil, bütün bu Avrupa ülkelerinde sıradan halkı kastetmiyorum ama elitlerde çok açık bir biçimde o nazizm var. Ya nasıl çözülecek bu mesele, kestiremiyorum. Adamlar şimdiden toplama kampı kurmaya soyunabiliyorlar. Böyle de bir acayip. Finlandiya efendim, bu arada Sovyetler Birliği ve Lenin olmasa Finlandiya diye bir yer kurulamazdı tabii ki ama Finlandiya topraklarını Amerika'nın nükleer silahlarına açıyor artık. 1340 kilometre sınır var. Aslında nükleer silah bulunmasını yasaklayan bir yasa da vardı ama yasayı iptal ettiler. 61 aleyhte 125 lehte oy kullanmışlar. 2023'te Biden döneminde Finlandiya NATO'ya üye olmuştu. Savunmamızı güçlendiriyoruz, nükleer caydırıcılığı koruyoruz diyorlar. Bunlar tabii nükleer caydırıcılıkla alakalı işler değil elbette, realist yaklaşırsak. Bütün bunları ne için yapıyorlar efendim? Geçen haftalarda da aslında benzer gelişmeler olmuştu. Zelenski, Melnik'i, yani Nazi Andriy Melnik 1940'da Ukrayna aşırı milliyetçileri, bunlar Nazi işbirlikçileri, herkesi katledenler, Polonyalılar, Yahudiler, Ruslar, herkes kimi buldularsa Andriy Melnik liderliğindeydi. Onun Lüksemburg'dan kalıntıları ülkeye getirilip onurlandırılarak devlet töreniyle gömülmüştü. Şimdi aynısını yine bir başka milliyetçi lider Yevgeni Konovalets'i yapıyorlar. Efendim, Bellek Enstitüsü dediğimiz Nazi işbirlikçilerini onurlandırmak için kafasını çalıştırıyor. Bunu yeniden naaşını çıkartacaklarmış. Rotterdam Belediyesi ile görüşmeler yapıyorlarmış. Bayağı bildiğiniz Nazi işbirlikçisi, onu ulusal kahraman seviyesine yükseltecekler. Avrupa Birliği'nin desteklediği adamlar katliamcı eski Nazi işbirlikçileri. Evet, geçmişte bunlar söylendiği zaman Rusya'nın propagandası deniyordu. Alın bakın bu kimin propagandası? Zelenski kendi kendine, bir Yahudi olarak bu arada, atalarını katletmiş adamları devlet töreniyle onurlandırarak yeniden gömüyor. Evet efendim, Kazan'daki ASEAN zirvesi tabii, bu da önemli. Rusya'nın ev sahipliğinde 35. jübile yıl dönümü Rusya'nın Asya ülkeleriyle ilişkisi bakımından önem verdiği bir zirve. Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede tabii konuşma yaptı. Ortak eylem planı kabul edildi. Stratejik ortaklık eylem planı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği açılımı bunun. Çok yönlü işbirliği pek çok konuda ortak duruş, enerji, ekonomi, güvenlik konularında üst düzey temaslar. Rusya lideri adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrini vurgulayan açıklamalar yapmış ama daha somut şeyler de var tabii ki içinde. İşte gübre, ilaç, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının arttırılması, enerji gıda kaynaklarının tedariki Asya Hürmüz krizinden olumsuz etkilendi. Kıtalar arası deniz, demiryolu, yük taşımacılığı, siber güvenlik, ulusal para birimleriyle ödemelerin teşviki, ticari engelleri, yani ülkelerin bir işbirliği içerisinde ortak karşılıklı iki tarafında kalkınmasına yardımcı olacak işbirliklerinin geliştirilmesi. Putin konuşmasında İran ve ABD arasındaki anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarının altını çiziyor. Beklentileri güçlendirecek mutabakat diyor. Ciddi bir belgedir. Orta Doğu'da ve Basra Körfezi'ndeki durumun istikrara kavuşacağını ve bütün küresel enerji ve gıda piyasaları üzerinde olumlu etkileri olacağını umutlarını dile getirmiş. Bütün dünyayı bu durumun zorladığını söylüyor Rusya Devlet Başkanı. Malezya lideri, işte efendim Filipinler lideri, pek çok liderle de bu arada görüşmeleri var Vladimir Putin'in. Aynı zamanda Kazan'daki, Tataristan'da yapılıyor bu ASEAN zirvesi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da ağırladı Vladimir Putin. İki gündür aktarıyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Hakan Fidan, Sergey Şoygu'yla görüşmüştü güvenlik sekreteri ve ardından Kazan'da ASEAN zirvesi çerçevesinde Putin Fidan'ı ağırladı. Burada tabii ikili ilişkilerin yükselen çizgide ilerlemesi vurgulanmış burada. Bölgesel konular, Ankara'nın Ukrayna konusunda arabuluculuğu ele alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya'ya davet ediyor. Rusya Devlet Başkanı ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Dostane ilişkiler her gün zenginleşiyor diyor. Selamlarını iletiyor. Bölgede ve dünyada çok önemli olayların olduğunu söylüyor. Görüşecek çok konu var diyor özetle. Lavrov ve Uşakov da katılmış görüşmeye. Hakan Fidan da tabii, o da özellikle müzakerelerde ev sahipliği yapma görüşünü dil tekrarlamış. Çünkü öteden beri zaten bunu aslında vurguluyor. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı'nın ayrıca görüşmeyle ilgili açıklaması da var. Moskova'da sosyal medya hesabından Kazan'daki görüşmeden sonra sosyal medya hesabından dile getirmiş temaslarını. Birçok sayıda üst düzey yetkilikle görüştük. Enerji, ekonomi, güvenlik, efendim bölgesel meseleleri kapsamlı değerlendirdiklerini söylemiş. Tabii çatışmanın, Ukrayna çatışmasının müzakere yoluyla sona ermesine diplomatik çaba sunmaya hazır olduklarını tekrarlamış. Tabii daha önce de zirvelere, İstanbul toplantıları, Türkiye'de olan toplantılar, müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vurgulamış. Ayrıca tabii Türk iş insanlarıyla Moskova'da faaliyet gösterenlerle bir araya gelmiş. Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden bir de Fahri Doktora ünvanı verilmiş, ona da teşekkür etmiş. İki ülke arasında ilişkilerin, yani Rusya-Türkiye ilişkilerinin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah açısından kritik rol oynadığını belirtiyor Hakan Fidan ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini vurguluyor. Evet, bu şekilde. Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından çok tartıştığımız 9 yıllık bir de dava, Halkbank davası, geçen gün aktarmıştım, düşüyor diye, hakikaten düşmüş. Ceza davasını Amerikan mahkemesi düşürmüş. Halkbank'a İran yaptırımlarını delme ithamıyla dava açılmıştı. Türkiye kamuoyunda çok tartışıldı. Anlaşma sağlanmış. Halkbank da açıklama yapmış bu arada. Ceza ödemeyecek Halkbank. yapılan anlaşmaya göre suçlamaları kabul etmeyecek. Ama tabii İran yaptırımlarına uyup Tahran'a fayda sağlayacak işlemlerden kaçınacakmış. Şimdi tabii mutabakattan sonra eğer yürürse İran yaptırımları diye bir şey kalmayacak ortada. Tarihin yürüsü lazım onu bilmiyorum. Meşhur Zarrab'ı hatırlayacaksınız. Hakan, Mehmet Hakan Atilla aleyhine ifade vermişti. Türkiye kamuoyunu oldukça uzun süre işgal eden Zarrab sonra tabii itirafçılıkla birlikte ferah feza yaşıyor bir yerlerde anladığım kadarıyla. Türkiye bağlamında bir de Avrupa Parlamentosu raporu var. Bitmiyor. Avrupalılar herkese karne veriyorlar. Maalesef öyle bir alışkanlık gelişti. Avrupa Birliği'nin karne dağıttığı ülkelerdeki insanlar da ay Avrupalılar bize karne versinler diye heyecan içerisindeler sürekli olarak. Kendi ülkelerini onların bakış açısıyla sürekli görme konusunda bir türlü farklı tavır alamıyorlar. AP raporunda insan hakları özgürlüklerini ihlalle suçlanıyor Türkiye. Evet, çok güzel. Maalesef şunu söylemek istiyorum. Dünyada insan hakları ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği herhangi, yani bunu olumlu anlamda söylemiyorum şüphesiz. Ama acaba Avrupa'da insan hakları ihlalleri ne düzeyde? Onlara da bir karne vermek gerekiyor. Ben takip ediyorum. Kaya Kallas'ın kararıyla bütün mal varlıklarına el konan, seyahat yasağı getiren, yalan söyleyerek mahkemeye başvurma, yasal olarak kendi hakkını savunma hakkı bile olmayan insanlar var. Almanya'dan Hüseyin Doğru, tek suçları Gazze Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı, Rusya anlatısını sorgulamak. Bu insanların hiçbir başka faaliyeti yok ve düşünce ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken şeyler. Kaya Kallas diye bir kadının ağzından çıkanlar, mahkeme yargı kararı da değil. Bakın, hukuk da yok. Çünkü bir kadın, atanmış bir kadın, sıradan AB vatandaşlarının canlarına okuyabiliyor. Dolayısıyla kim kime sicil çıkartacak bilmiyorum. Tabii ki bizim Türkiye'de çok çıkartacak sicillerimiz var, buna şüphem yok. Ama ayrıca bu rapor jeopolitik rapor. Tabii ki Avrupa Birliği'nin bütün adımları jeopolitik hesaplarla atılıyor biliyorsunuz. Kıbrıs'ı bölünmüş, barış olmayan adayı Rumların barış anlaşmasını reddetmesine rağmen AB'ye üye yapan da vaktiyle Avrupa Birliği'ydi. Şimdi Ege Denizi ve Kıbrıs konusunda Türkiye'yi eleştiriyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Dışişleri Bakanlığı tabii açıklama yapmış raporla ilgili. Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına yanlış bilgileri. Evet, çok detayına girmek istemiyorum. Özetle Avrupalılara birilerinin yetti artık, bize niye rapor, bizim hakkımızda hangi hakla rapor hazırlıyorsunuz demek lazım. Ama tabii bir birliğin peşinden bu kadar koşuyorsanız bunu da diyemiyorsunuz. O da işin ironisi. Evet efendim, bugün ayrıca G7 zirvesini bitirirken son derece planlı olduğu anlaşılan bir İHA saldırısı yapıldı Rusya'da. Pek çok bölgede, sadece başkent civarında görebildiğim kadarıyla 190 civarı, 180 İHA'yı düşürmüş. Rusya hava savunması iyi çalışmış ama düşenler tabii bir takım görüntüler oluşturdular. Bir petrol rafinerisine isabet ediyor İHA'lardan birisi. Kentin birkaç noktasında da apartman daireleri, yoldan geçen kamyonet, sıradan insanlar tabii hedef olmuş. Tek tek Rusya kanallarında nereler olduğunu görüyorum. Aynı zamanda havaalanında da tabii trafikte bir takım aksamalar meydana gelmiş. Uçuş kısıtlamaları tabii hava savunması devreye girdiği için. Rusya Savunma Bakanlığı toplamda gece yarısından bu yana 550'den fazla olduğunu söylüyor. Moskova bölgesi anladığım kadarıyla 180-190 civarında, 180'i düşürülmüş dediğim gibi. Dünden beri aslında devam ediyordu. Dün aktarmıştım size, Bryansk bölgesinde Belarus'tan sporcu çocukları taşıyan otobüsü hedef almışlardı. Bir refakatçi hayatını yitirmişti, çocuklar yaralanmıştı. Bütün bunlar Avrupalılar için, Batılar için yehu yaşasın, nasıl vurduk gibi bir takım propaganda görüntülerine yol açıyor. Bakın ne kadar barışçı bir Avrupa Birliği var, görüyorsunuz. Bu liberaller böyle çok cici güvercin gözüküyorlar ama sonra iç yüzleri ortaya çıkıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin neoliberalleri. Neyse, geçiyorum. Bütün bunlar Ukrayna çatışmasında durumu değiştiriyor mu? Pek de değiştirmiyor. Konstantinovka'nın artık yarıdan fazlası gittiği Donetsk'te çok önemli bölgeler. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Liman bu arada Rusya askeri doktrini çalışanlar limana neden bir an önce yüklenmiyorlar diyorlardı. İkili bir taktik güttüğünü söylüyorlar Konstantinovka liman. Dolayısıyla Krasni Liman ve Konstantinovka taarruzu Ukrayna güçlerini kuşatmalar devam ediyor. Doğu kesimini tamamen kontrol altına almışlar. Bina bina temizleme yaptıkları söylenebilir. Tüm Donbas grubu açısından kilit bir lojistik merkez Konstantinovka. Aynı zamanda Kramatorsk Slavyansk bölgesinin güneydeki kalesi. Dolayısıyla Donbas savaşında yavaş yavaş sona gelindiğini gösteriyor. Avrupalılar öyle bir resim çiziyorlar ki tıpkı Hitler ordularının vakti zamanında Almanlar Moskova önlerinde zannettikleri gibi, o sırada Sovyet bayrakları Berlin'e asılırken zannettikleri gibi bir resim çiziyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla sahada böyle bir resim yok ama tabii drone hikayeleri, Rusya Devlet Başkanı'nın geçen gün söylediği gibi, aradan sızanlar oluyor, hasar veriliyor, bu konuda önlemler alınacak demişti. Hep beraber takip edeceğiz, o önlemleri göreceğiz. Evet, bunun dışında bir de tabii Palantir haberleri dolaşıyor. Son olarak onu aktarayım. Palantir'in kurucusu Peter Thiel efendim 2026 senesinde dünya çapında seçkinleri bir araya getiren Diyalog GİP adında bir gizli topluluk kurmuş. Bu Diyalog tabii yıllık toplantılar yapıyormuş. Tarikat misali bir şey bu. Hakikaten ayrıca incelemek lazım bunu. İlginç de üyeleri var. NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Alexis Grinkevich, Hazine Bakanı Amerika'nın Scott Bessent, Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman, Elon Musk'ın adı geçiyor. AB dış politika sorumlusu Kaya Kallas'ın ismi geçiyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, bu J.D. Vance'in yakını bu da, o da geçiyor. Bunlar kendi aralarında diyalogda, bir de 3. Dünya Savaşı'nı da konuşmuşlar. Aman ne güzel. Kapalı toplantılarda bir takım, yani komplo teorilerine vardırmak istemiyorum, dünyada var böyle şeyler ama yani bazen de kokusu çıkıyor, ama birileri bu işlere meraklı, zengin ve varlıklı birileri kendi aralarında kulüpler kurup 3. Dünya Savaşı'nı konuşmakla kalsınlar, hayata geçiremesinler umudunu dile getirmek istiyorum. Evet, biz tabii uzak diyarları konuşacağız. Bugün Küba'da Komünist Parti toplanıyor, reform zirvesi var. İran krizi çözüldü. Trump dikkatini Küba'ya mı çevirecek? Küba tehdit altında mı? Az sonra Telesur temsilcisi, siyaset bilimci Yunus Soner'le biz Küba konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Yunus Soner var. Telesur Televizyonu bir zamanlar Hugo Chavez'in öncülüğünde kurulmuştu. Güney Amerika'yı belki gözümüzün önüne sürekli canlandırmayı kolaylaştıran bir kurum. Telesur temsilcisi, aynı zamanda siyaset bilimci. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim davet için.
1: Ben teşekkür ederim Yunus Bey. Şimdi tabii dün akşam Versay'da Donald Trump'ın İran mutabakatına imza koyması bütün dünya gündemini değiştirdi. Biz sizinle daha önceden konuşmuştuk. Normalde Cuma günü İran'la ilgili imzalar atılacaktı ama öne çekmişler bir şekilde. Ama olsun, tabii bütün bu İran meseleleri konuşulurken herkesin aklına aynı soru düşüyor. Bu mutabakat ne kadar uygulanacak, neler olacak göreceğiz hep birlikte. Fakat Trump İran dosyasını kapatıp acaba başka şeyler mi yapacak? Latin Amerika diken üstünde Ocak ayından bu yana, Maduro'yu kaçırdıklarından bu yana ve Küba'ya Canel Diaz'ı, devlet başkanını kaçırma tehditleri geçen hafta açıkça ile getirilmişti. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Küba'da tabii Amerikan ablukaları sıkılaştırıldı. Koşullar gerçekten parlak gözükmüyor. Önce durumu sorayım. Yani Amerika, sonra da Amerikan tehditleri nasıl algılanıyor? Ayrıca tabii bütün kıta çapında nasıl algılanıyor? Oraya sonra gelelim. Önce birazcık bugün gördüğüm kadarıyla bir olağanüstü genel kurul topluyorlar. Komünist Partisi Küba'nın biraz fazla tehditler de bununla bağlantılı gibi, içeride reform ihtiyacından da bahsediliyor. Nasıl yormak lazım koşullarla birlikte?
2: Evet. Küba'ya yönelik ABD'nin ambargosu bildiğiniz gibi 10 yıllardır sürüyor. Ancak bu ambargo gerçekten son bir yıl içinde olağanüstü bir kuşatmaya dönüştü. Ülkenin petrol ithalatı, Trump hükümeti tarafından sarf edilen tehditler ve engellemeler sonrasında sıfıra düştü. Son 6 ayda bir Rus tankeri Küba'ya ulaştı. 10 günlük bir geçici rahatlama sağladı ama bunun dışında ülke, ki kendi petrol ihtiyacının %40'ını üretebiliyor ancak, hiçbir şekilde petrol ithal edemiyor. Bunun ötesinde başka baskılar da uygulanıyor. Bir örnek, Küba'nın önemli döviz girdilerinden birini sağladığı kaynak nikel ihracatı. Küba'da ciddi nikel kaynakları var. Bunları da 10 yıllardır Kanadalı bir şirket, bir maden şirketi çıkarıp Kanada'ya ve dünyaya satıyordu. Bu şirket de Trump yaptırımları tarafından hedef alındı. Küba'daki faaliyetlerini durdurdu. Hatta son gelen haberlere göre şirket iflasın eşiğinde ve Trump'ın bir eski danışmanı bu şirketi satın almayı düşünüyor. Bu yönde müzakereler yürüyor. Önemli başka bir kaynak turizm, döviz kaynağı. Turizm tabii çok ciddi bir baskıya uğradı. Hem petrol kaynaklarının kısıtlanması nedeniyle uçakların jet yakıtı bulamaması, diğer yandan Trump'ın sürekli Küba'ya yönelik savaş açtık açıyoruz tehditleri, tabii ki turizm sektöründe ciddi bir tedirginlik yarattı. Bunun üstüne tabii yakıt kısıtlaması nedeniyle oluşan elektrik kısıntıları geldi. Bu da bu ülkenin turistik açıdan şu an çok çekici olmadığı yönünde bir imaj oluşturdu. Dolayısıyla ülkenin hem döviz girdisi çok büyük sıkıntı altında, enerji üretimi çok büyük sıkıntı altında. Bunun enerjiyle birlikte sağlık sistemi, sanayi üretimi ciddi darbeler almış durumda. Az önce bir dostumla konuştum. Kendisi zamanında Küba ordusunda albaylık yaptı. Bütün Latin Amerika'nın çeşitli devrimlerini birebir yaşamış, hatta katılmış bir insandır. Nikaragua devrimine de silahlı bir şekilde katılmıştır. O şu tespiti yaptı: şu anki dönem özel dönemden bile kötü. Özel dönem dedikleri dönem Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı ve Küba'nın birdenbire yalnız kaldığı dönemdi. Çok zor bir dönemdi. Bu dostumun dediğine göre şu anki durum o dönemden bile kötü bir durumda. Ve bu sizin de bahsettiğiniz Diaz Canel'in konuşmalarını biraz da bu bağlamda ele almak gerekiyor.
1: Evet, şunu soracağım. Tabii bugün bu KP zirvesiyle ilgili olağanüstü baktığımız zaman orada bir reform teması öne çıkıyor. Biraz Çin ve Vietnam gibi hani oradan esinlenerek biraz ada ekonomisini canlandırma. İşte bir parça bir özel sektör, hani tarım üreticileri vesaire. Buna bir mecburiyet var, öyle anlaşılıyor. Çünkü emperyalizm sizi çevrelediği zaman ve böyle baskılar yaptığı zaman kendi sisteminizle ideallere ulaşamıyorsunuz o kadar kolay. Tabii burada Maduro örneği biraz akla düşüyor. Bu konuda tartışmalar var biliyorum ama Delcy Rodriguez sonuçta Maduro'yu kaçırdı Amerika. Ve daha sonra belli noktalarda iç savaş vesaire yaşanmaması için taviz vermiş görüntüsü. Bilmiyorum, en azından benim naçizane izlenimim bu. Küba da öyle bir sürece gidiyor olabilir mi? Amerika bir Amerikan saldırganlığına karşı koymaya kararlı gözüküyorlar. Ama öte yandan da içeriği nasıl dizayn edecekleri meselesi var. Ne dersiniz? Yani farklı bir takım açılımlar ve açık bir Amerikan saldırganlığına uğramaktan kaçınma çabaları görebilir miyiz? Bunlar onların işaretleri mi?
2: Bence tam değil. Küba ile Venezuela'yı karşılaştırdığınız zaman bir kere şöyle büyük bir fark var. Venezuela'nın içinde Amerikancı ama örgütlü bir güçlü bir muhalefet de var. Yani Machado'nun Venezuela'nın içinde destekçileri var. İşbirlikçileri var, onu destekleyen siyasi partiler var, Amerika ile doğrudan işbirliği içinde olan kurumlar var, finanse edilen kurumlar var. Küba'da böyle bir durum yok. Dolayısıyla bu birinci fark. İkincisi, ben az önce Diaz Canel'in konuşmasını okudum. Konuşma gerçekten Küba'daki şu an çok büyük sıkıntı yaşayan halka bir çözüm üretme amaçlı. Düşünülmüş ve bunu da zaten kendisi ifade ediyor. Yani bir Amerika ile bir pazarlık süreci olabilir olamaz, bu da tartışmalı. Çünkü Amerika'nın burada talepleri var tabii ki, sosyalist ekonominin, kamucu ekonominin geriletmesini talep ediyor. Ancak devlet başkanının ifadelerinde şunu hissediyorsunuz, söylüyor da zaten, güzel bir formülü var. Boş tabakla egemenlik olmaz diyor. Üretim yoksa gerisi hikayedir diyor. Bu tür bunları ben alıntılamışım, not almışım. Dolayısıyla Küba devleti şu an çok acil bir şekilde enerji üretimi, gıda üretimi, temel ihtiyaç üretimi ne bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yani bunlar yakıcı sorunlar. Gerçekten düşünün, yani ülkede bazı bölgelerinde 10 saat her gün elektrik kesiliyor. Şunu Canel, elektrik kesintisi demek buzulan yemek demek, okuyamayan öğrenci demek, çalışamayan işçi demek. Yani dolayısıyla ABD ile bir pazarlık süreci yürüyor mu, bunu kesin bir şekilde yanıtlayamıyoruz ama konuşmanın bütünü bir acil bir ihtiyaç var, o da halkın çok acil üretim ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak diye bir girişim var. Şunun da altını çizmek lazım. Nasıl ki ambargo 10 yıllardır sürüyorsa da bu tür reform tartışmaları aslında Küba'da da yıllardır süren tartışmalar. Yani burada yıllardır bürokrasiyi azaltalım, özel gelişime daha fazla inisiyatif sağlayalım, bireysel inisiyatife daha fazla yer tanıyalım diyen düşünceler, tartışmalar ifade ediliyor zaten. Fakat bunlar bir sermaye kesiminin temsilciliğini yaptığı fikirler değil. Bu önemli. Yani gerçekten şu an Küba devleti çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya ve bunu halletmeye çalışıyor. Ve buna yanıt olarak biraz nasıl diyelim, liberalleşme diyebiliriz buna aslında. Yani biraz daha mesela fiyat kontrollerini azaltmak, bütçe disiplini sağlamak, yabancı yatırımı teşvik etmek, kamu şirketlerinin daha çok ticari işe odaklanması ve devlet işleri görmemesi gibi maddeler Diaz Penel'in konuşmasına dikkati çekiyor.
1: Evet. Peki işin askeri tarafına bakalım. Tabii açıkçası bu son gelişmeler artık dünyada her şey birbiriyle de daha çok bağlantılı, etkiliyor. Geçen sene tabii Trump yönetimi bir ulusal güvenlik strateji belgesi açıkladı ve bangır bangır sömürgecilik, yani bitti mi emin değilim ben sömürgeciliği, yani Afrika ve Fransa ilişkisine bakıyorum mesela, kabak gibi sömürgecilik görüyorum ben oralarda net bir biçimde. Yani altını hiç olmayıp da Afrika'dan sebeplenmiş Fransızlar örneğin bütün mali sistemi belirliyorlar. Ama tabii Güney Amerika Amerikan tahakkümü altındaydı 2000'li yıllarda. Kısmen tabii Brezilya, Chavez'in Venezuela'sıyla buralardan sıyrılma fırsatları oluşmuştu. Kimileri pembe sol diyor buna. Fakat şimdi her şey tersine dönüşüyor. Bu ulusal güvenlik stratejisi saldırgan bir strateji. Açıkça Doğru doktrini diyorlar. Şimdi İran mutabakatını Trump imzalayıp zorlandığı bir defteri kapattığı için Küba'ya gerçekten bu yaz acaba Karayipler'deki sular ısınır mı diye insan bir endişeleniyor. Kolay yem mi Küba Amerika için? Yani tabii biri kocaman militarist bir ülke, dünya çapında 800 askeri üssü olan vesaire her yere yayılmış. Öbürü küçük bir Küba adası, 10 milyon nüfuslu ama geç devrimci dinamikleri var. Bilmem ne dersiniz, Amerikan askeri saldırganlığı beklenebilir mi? Askeri açıdan baktığımız zaman böyle Amerika ekonomik olarak siyaseten sıkıştırıyor ama yaptırımlarla işin askeri boyutlarını kestiremiyoruz içinde bulunduğumuz zaman diliminde. Ne dersiniz, siz daha yakından tanıyorsunuz ve bunun tabii sorunun ikinci ayağı Güney Amerika'daki diğer ülkelerdeki yankısı bakımından, yani Meksika vesaire dahil olmak üzere.
2: Tabii. Şöyle bir veri var elimizde. Küba devleti yaklaşık 1,5-2 aydır bir saldırıya hazırlanıyor. Askeri olarak hazırlanıyor. Kısmi seferberlikler, tatbikatlar yapılıyor. Bu bir veri. Dolayısıyla devlet böyle bir ihtimali gerçekçi kabul ediyor. Bununla birlikte benim görüştüğüm Latin Amerikalı uzmanlar ABD'nin stratejisini şu an adaya yönelik bir askeri saldırıdan ziyade gerçekten insanları aç bırakarak, altını çiziyorum, aç bırakarak isyan çıkarma ve içeriden bir tür turuncu devrim, bir tür karmaşa yaratıp hükümeti daha fazla tavize zorlamak, bu stratejiyi izlediğini düşünüyor benim görüştüğüm uzmanlar. Çünkü Küba'nın tabii coğrafi bir koşulu var. Burası bir ada. Yani burada ülkenin sınırında kısıtlı bir operasyon yapamazsınız. Mesela zamanında Venezuela'ya karşı Kolombiya sınırında paramiliter güçler kullanıldı. Kısmi giriş çıkışlar yapıldı. Benzer örnekleri Suriye'de de yaşadık tabii ki. Bu Küba'da coğrafi açıdan mümkün değil. Dolayısıyla Amerika buraya askeri müdahale yaparsa oraya girmek ve orayı işgal etmek zorunda. Bu tabii ki çok sürdürülebilir bir proje değil. Benim konuştuğum bazı kaynaklar ülkede 4 milyon silahlı kişinin bulunduğunu, silahlandırılabilecek kişinin bulunduğunu söylüyorlar. Bu kişilerin böyle bir istila halinde ulusal kurtuluş mücadelesi modeline geçeceğini, emir komuta zincirinden bağımsız bir şekilde Amerikan işgalci askerlerine karşı savaşmaya başlayacaklarını söylüyorlar. Bu tabii bir düzenli ordu savaşı öngörülmüyor burada. Yani Küba'nın savunma konsepti zaten düzenli ordu ile Amerikan ordusunu yenmek üzere kurulu değil. Halk savunması konsepti. Yani biraz Vietnam gibi düşünmek lazım bunu. Ama dediğim gibi bugün için daha çok tartışılan senaryo işte bu kuşatma ve aç bırakma stratejisinin sürdürülmesi. Bu tabii diğer Latin Amerika ülkelerinde çok büyük tepki görüyor. Ancak bunlardan somut yardım sağlayan ülkeler sınırlı. Bunu maalesef bu şekilde ifade etmek zorundayız.
1: Direkt olarak, çok özür diliyorum, lafınızı kestim. Yani tabii sürekli olarak Meksika'nın kadın devlet başkanı bir takım malzemeler, insani malzemeler gönderdiklerini söylüyor. Kolombiya, gerçi Kolombiya'da da şimdi bir onu da soracağım en sonda sağ dalgayı ama Gustavo Petro'nun bir takım yardım girişimleri olmuştu. Yani Latinler çok da aradan geçen bunca zaman sonra Brezilya'da var tabii yani hiç yoklar sanki, ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz koşulları.
2: Yok yani biraz haklısınız, şöyle haklısınız. Devletler nezdinde verilen destek oldukça zayıf. Yani Meksika insani yardım gönderiyor ama örneğin petrol ihracatını sürdüremedi. Çünkü Trump'tan aldığı tehditlere boyun eğmiş oldu ki Meksika büyük bir petrol üreticisi. Brezilya'dan gelen destek sadece söylem düzeyinde. Brezilya çok büyük bir petrol üreticisi. Çok kutuplu dünyanın bir lideri. Meksika'dan farklı olarak iddialı bir ülke. Yani Lula da Silva iddialı bir devlet başkanı. Küresel düzen açısından iddialı bir devlet başkanı. Ancak burada Küba'ya somut bir yardımda bulunamıyor. Kolombiya'dan gelen destekler de daha çok sembolik düzeyde. Latin Amerika'da halklar Küba'nın yanında duruyor. Yani Türkiye halkının da yaptığı gibi hatırlatalım, yani Türkiye'de de Küba'ya destek çalışmaları var, kampanyaları var. Jose Marti Dostluk Derneği'nin çok değerli kampanyaları var. Başka ülkelerden, İspanya'dan güneş panelleri gönderiliyor, gemi gönderiliyor. Onlar da sivil inisiyatifler, halk inisiyatifleri. Ancak devletler bazında şu an gerçekten Küba diğer kıta ülkelerinden ve buna Meksika'yı da dahil etmek gerekiyor. Maalesef ihtiyaç duyduğu desteği göremiyor. Bunu tespit etmek gerekiyor ve bu gerçekten Trump'ın Don Roe doktrininin ve aşırı baskıcı tehditkar tutumunun bir sonucu.
1: Evet, peki Venezuela'yı burada nereye koyacağız? Yani Delcy Rodriguez bu anlamda tamamen boyun eğmiş mi gözüküyor? Şu açıdan soruyorum çünkü tabii önce Hugo Chavez, ardından Maduro büyük destek de vermişti. Yani Kübalı doktorlar Venezuela'da ihmal edilmiş halk tabakalarına sağlık hizmetini ilk defa götürebildiler. Yani aristokratik Avrupa katmanları dışında Venezuela toplumunun halk katmanlarına onlar da karşılığında enerji ile destek veriyorlardı. Bu hatta tamamen kesildi mi şimdi? Yani ben Venezuela'yı takip edip anlamaya çalışıyorum ama tabii çok eksik kalıyordur mutlaka. İspanyolcam yok çünkü. Ne dersiniz? Venezuela ayağını kesmeyi başardı mı bu anlamda, destek ayağını Trump'ın?
2: Yani tamamen kesilmedi. Tabii ki Venezuela hala Küba'ya siyasi olarak ciddi bir destek veriyor. Ve Amerikan müdahalesini kuşatması kınıyor. Ancak Venezuela hükümeti şu an biraz içe dönmüş durumda. Yani sizin başta ifade ettiğiniz ülkenin içinde istikrarı sağlamak, herhangi bir çatışma çıkmasını engellemek, iç barışı ayakta tutmak, Maduro'nun serbest kalması için mücadeleyi sürdürmek şu an öne çıkan maddeler. Dolayısıyla Venezuela ile Küba'nın önceki dönemlerde sürdürdüğü stratejik işbirliği, ki bu enerji sektörünü de kapsıyordu. Yani sağlık, enerji, ondan sonra siyasi birliktelik, stratejik birlik. Bu şu an biraz geri adım atmış durumda. Burada bir bunu yapsamak mümkün değil. Bu biraz Venezuela'nın şu an içine dönmesinden kaynaklanan bir durum.
1: Evet. Peki son olarak bir de tabii muazzam bir sağ dalga varmış gibi, biz tabii Arjantin'le sanki başladı gibi hep Honduras üzerinde bir sürü darbeler de oldu. Bu pembe sol projesi biraz başarısız sanki oldu. Gerçi Lula Amerikan Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı iddianamelerle yok yere içeride yatıp geri döndü ama Lula da Silva. Diğer Latin Amerika ülkelerinde şu an Dora doktrinine sanki çok uygun bir zemin varmış gibi. En son Kolombiya'da seçimler, gerçi ilk turu yapıldı daha sanıyorum Haziran sonunda, sanırım bu pazar yapılacak. Orada da bir aşırı sağcı aday çıkıyor. Arjantin'de Milei var. Ne oluyor peki? Yani baktığımız zaman Güney Amerika hattına artık sağ egemenliğe teslim mi olacaklar önümüzdeki süreçte? Yoksa çok mu kötümser düşünüyorum ben? Ne dersiniz?
2: Yani şu yatsınamaz. Sağ, aşırı sağcı ve aşırı Trumpçı hükümetler bir ilerleme, bir atak halinde. Şu da yatsınamaz ve bunu Latin Amerika solu da çok ciddi tartışıyor. Sizin haklı olarak pembe sol olarak adlandırdığınız akımlar bir başarısızlıkla karşı karşıya. Ve burada kendi içlerinde çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ve bu pembe solun yeterince, nasıl diyelim, anti-emperyalist, yeterince bağımsızlıkçı, yeterince kararlı bir duruş sergilememesi çok eleştiriliyor. Eleştiri oklarının çok fazla yöneltildiği liderlerden biri de bu programda çok bahsettiğimiz Lula da Silva. Örneğin Lula da Silva temsil ettiği ülkenin büyüklüğü ve kendisinin bir siyasetçi olarak dünya çapında taşıdığı iddia da göz önünde bulundurursa hem Trump'ın tehditlerine karşı, örneğin Maduro'ya karşı uygulanan baskı döneminde veya şimdi baskı döneminde yeterli bir kararlı duruş sergilememesi ve aslında bu yüzden bu yükselen sağ dalgaya karşı da yeterli bir derecede kararlı duramaması eleştirisi yöneltiliyor. Burada bazı Latin Amerikan solcular aslında bu pembe solun aşırı derecede Avrupa etkisi altında olduğunu da vurguluyorlar. Avrupa sosyal demokrasisi, işte ilerici internasyonel gibi oluşumların aslında burada daha böyle reformist, uzlaşmacı çizgiyi savunduğunu, kıta içi entegrasyonu, yani ABD'yi dışlayan bir entegrasyon modelinde bu çizginin sürekli sabote ettiğini söylüyorlar. Bunun en güzel örneği Hugo Chavez. Hugo Chavez'in Güney Amerika için bir ortak para birimi önerisi vardı, Sucre, ve Hugo Chavez bunu petrol gelirli, petrol ticaretini destekleyebiliyordu. Yani bu sadece kağıt üstünde bir öneri değildi. Gerçekten Chavez büyük bir stratejist olarak

0: da görüyorsunuz hepsini maalesef. Bu da benim yorumum olsun. Çok çok teşekkür ediyorum Yunus Bey değerlendirme için. Erken olmadı aslında bence. Gerçekten şimdi tabii İran dosyasını kapatıyoruz. Yaz sıcakları başlayacak. Umarım tabii Küba'nın üzerinde kara bulutlar dolaşmasın. Biz de takip edeceğiz. Sizinle de daha sonra gelişmeler olursa değerlendirmek umuduyla diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet. Bugün Küba'yı konuştuk. Dediğim gibi İran imzaları Cuma günü atılacaktı. Donald Trump Versay'da dün gece attı imzayı. Ama biz tabii yarın İran mutabakatını, bölgesel sonuçlarını, küresel sonuçlarını konuşacağız. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Günlük hayatta bazen öyle bir durum yaşanır ki bir anda eski önemini yitirir. İkinci plana düşer. İşte tam o anda ağızdan şu cümle dökülür. Papucu dama atıldı. Peki bu söz nereden çıktı? 13. yüzyıla gidiyoruz. Selçuklu döneminde esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu ahilik teşkilatı yalnızca mesleki yeterliliğe değil, aynı zamanda ahlaki değerlere de büyük önem verirdi. Eğer bir usta müşterisine hileli mal satarsa ya da kusurlu bir ürün yaparsa cezası ağır olurdu. Ahiler öyle bir durumda o ustanın ayakkabısını alır, herkesin görebileceği şekilde tekke damına atardı. Bu o kişinin artık meslekten men edildiği ve itibarını kaybettiği anlamına gelirdi. Papucu dama atılan usta toplumda büyük bir utanç yaşar, güvenini bir daha kolay kolay kazanamazdı. Zamanla bu gelenek bir deyime dönüştü. Günümüzde papucu dama atılmak, daha iyi biri ya da seçenek ortaya çıkınca gözden düşmek anlamında mecazi olarak kullanılıyor. Atasözleri ve deyimler anlatımı güçlendirdiği kadar geçmişin sesini de bugüne taşıyor. Bugün papucu dama atılmak deyiminin kökenine kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma, burun kırılma.
2: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
2: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Fethi Yılmaz.
2: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
4: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara, belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Evet. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken, değil mi, bu tarihi araştırırken
2: çok şaşırdım.
4: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
2: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
4: Tabii ki.
2: Yabancı
4: tabii ki.
2: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
4: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
2: çok.
4: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
2: gideceğiz
4: buna
2: inşallah.
4: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
2: başlayalım.
4: Vaktimiz de dar.
2: O
4: FIFA'nın
2: zaman,
4: tarihiyle istersen.
2: Başlayalım.
4: Biraz
2: o
4: başlayalım.
2: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyorum. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
4: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
2: Burada
4: var.
2: Bir şey soracağım ben.
4: Tabii
2: şimdi
4: ki.
2: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
4: Kesinlikle.
2: Ve bu
4: yani,
2: 7 ülke arasında yok.
4: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
2: Evet.
4: Fransız bir gazeteci.
2: Robert Guérin.
4: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok. Yok. Evet, futbol yine, ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
2: kuralsızlıkları anlamında da diyebiliriz aslında. Tabii ki.
4: Belirli bir döneme kadar böyle, evet, bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
2: Olur.
4: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor, değil mi?
2: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
4: Evet.
2: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
4: Evet.
2: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim,
4: gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
2: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var. Evet. Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
4: Tabii ki.
2: Yani.
4: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici.
2: Tabii ki.
4: Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon,
2: evet,
4: oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına, tabii, da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına, hı-hı, ilişkin. Hı-hı. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
2: Başına gelenler.
4: Çok baş.
2: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
4: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani, hı-hı, FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
2: zenginlikler gerçekten.
4: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
2: Evet.
4: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
2: Olur. Konuş.
4: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar, değil,
2: tabii,
4: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizim bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
2: Tabii.
4: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
2: Burada
4: Uruguay, evet, kabul ediyor. Uruguay istiyor ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930 da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
2: o
4: lütfen.
2: O zaman Uruguay ile başlayalım mı? Uruguay ile başlayalım. 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor ben paraları karşılarım diyor bizim ülkemizde evet. olsun diyor. Evet. Çok acayip bir şey.
4: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal tabii. anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
2: Futbolcuların birçoğu onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için. Nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
4: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
2: Yok.
4: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
2: Çok uzak.
4: Çok
2: nasıl
4: uzak.
2: Gideceğiz?
4: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
2: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
4: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
2: tabii ki.
4: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
2: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
4: Aynı diyecek. Anda iki maç yapılmış
2: aynen,
4: çünkü.
2: Evet.
4: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü no. o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
2: gerçekten
4: bu.
2: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
4: Niye gelemiyor sen söyle.
2: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
4: Gemiyi kaçırıyor
2: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
4: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
2: aynen
4: ülke.
2: Öyle.
4: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
2: Evet.
4: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
2: Ay, o çok acayip bir şey.
4: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
2: Mahalle maçı gibi.
4: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
2: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
4: Tabii.
2: Böyle bir
4: işte
2: durum
4: Uruguay
2: var.
4: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
2: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
2: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
2: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
4: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii ya. 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
2: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
4: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
2: tabii.
4: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya. Bir nevi bir savaş da var orada.
2: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya olsa şöyle... mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
4: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
2: Yok.
4: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
2: şahane.
4: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şimdi şahane. Şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
2: Tamam.
4: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
2: Tamam.
4: İstersen
2: zaman...
4: ilk bilgiyi ben vereyim.
2: Olur.
4: Sonra sen gel.
2: Siz başlayın o zaman.
4: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
2: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
4: Ama
2: haliyle.
4: Kral da kralmış ha yani, bakıldığında işte. Değil mi yani? Hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
2: Evet, gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
4: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
2: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor, hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor, kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
4: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü bilmiyorduk diyor.
2: Değil mi?
4: Yani tablo böyle.
2: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
4: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
2: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
4: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
2: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
4: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydir. Şimdi o dönemin,
2: o dönem için tabii doğru.
4: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
2: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
4: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık, böyle çok daha hani aslında bugün hani profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında, çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
2: doğru.
4: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
2: İlk Dünya Kupası'na. İlk Dünya Kupası'na. Bu kadar Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
4: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
2: Evet, bu irade de çok başarılı.
4: Ama ona rağmen olmuyor.
2: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
4: evet.
2: Cezayı da sen çekiyorsun.
4: Yaşıyorsun. Aynen öyle.
2: Tam aslında öyle. Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
4: Tabii zaten
2: olursan.
4: Bu bilerek yapılıyor yani, bilerek zaten yani. Bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
2: Vazgeçtim ben, gelmesin bu.
4: Anlatabiliyor muyum?
2: Acaba
4: yani,
2: mı demiştim
4: hani
2: ama yok.
4: Hani şöyle yani... Hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene.
2: İşte ben
4: şimdi biz 1930'lar 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
2: Götürür. Hem de ne götürür.
4: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyordu öyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Şey, bornozla çıkıldığını düşün.
2: Yani onun
4: ıslak
2: gibi
4: ıslak.
2: Bir şey oluyor yani. Ben maçın... duşa girmiştim.
4: Hayır, ısrar da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
2: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
4: evet.
2: Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
4: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada eleme oynayan da tek takım yani turnuvaya katılmak için. Eleme oynayandı tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
2: Uruguay küsüyor ya.
4: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat.
2: Orada anlatacağım ama olur.
4: Ya mesela Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruyor,
2: evet,
4: katılıyor.
2: Evet.
4: Ve Uruguay da bunu protesto ediyor yani hani
2: evet,
4: yani
2: bize gelmediniz
4: tabi bayağı şey yani bize niye gelmiyor, bize gelmiyorsunuz oraya, halbuki tam bir mahallet, oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada,
2: evet,
4: değil mi?
2: Evet.
4: Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
2: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
4: Küsmüş
2: küsüp yani.
4: Gelmedi.
2: Küsmüş sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Hele bir görmeyin.
4: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani. İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri denebilir.
2: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
4: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani güç gösterisi haline de gösterisi getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
2: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
4: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye çalıştık.
2: Aynen öyle. Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
4: Çok şükür.
2: Çok şükür Mısır
4: bu arada
2: İtalya'ya
4: ilk
2: ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
4: Aynen.
2: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadı sayıyor seni.
4: Evet.
2: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var? İşte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
4: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
2: evet,
4: oluyor.
2: Çok doğru.
4: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
2: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
4: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye foul yapılan bir gol veriliyor foul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı. Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
2: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşürmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
4: Hep varmış ama işte.
2: Ama bunun sebebi belli.
4: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
2: Siyasi yapı var.
4: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
2: Geçelim
4: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
2: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
4: O zaman sende.
2: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
4: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu? Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçı tabii. Final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mi? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
2: Tabii
4: yani.
2: Ki.
4: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
2: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
4: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
2: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
4: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
2: Tabii.
4: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
2: sayılsa,
4: lazım.
2: Tabii.
4: Değil mi?
2: Olimpiyat
4: biraz da Fenerbahçe'nin
2: sayılsa,
4: yıldız şeyine
2: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
4: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
2: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemiştim.
4: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
2: Ceplerine
4: ya
2: para
4: gel
2: koymuş.
4: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani. Hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zengin.
2: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
4: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten yadsınamaz yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
2: Şimdi
4: tarihi rekor var,
2: rekor,
4: değil mi?
2: Evet.
4: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
2: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
4: Kaçarın yokmuş Monti.
2: Yok.
4: Gerçekten
2: ama
4: ya.
2: Ama kaçmış ikisinden de.
4: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
2: Yani helal olsun.
4: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ölüm ya, ciddi bir baskı olmuş yani.
2: Tabii
4: yani. Yani hem orada final oyuna.
2: Gülüyoruz aslında ama hani.
4: Tabii ki.
2: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
4: Tabii Arjantin'de kazanamayınca ölür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış
2: evet.
4: İşte. Biraz
2: beraberlik
4: önce sen de bahsettin yani.
2: Böyle oluyor.
4: Yenene kadar devam.
2: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
4: söyleniyor
2: bir şey.
4: Ve ona bir örnekte işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
2: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
4: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
2: O da
4: hani,
2: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
4: aynen
2: hep söylenen
4: öyle.
2: Bir
4: maalesef
2: şey bu.
4: Öyle.
2: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
4: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda, çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup
2: evet.
4: Falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
2: Ay
4: yani.
2: Çok yazık ya.
4: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
2: tabii,
4: ya
2: tabii,
4: o yüzden
2: tabii.
4: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, o otel masraflarını
2: tabii,
4: falan
2: tabii.
4: İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
2: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza, turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler.
4: Evet.
2: Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
4: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya-Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
2: yani,
4: falan da
2: ne
4: var.
2: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
4: tabii
2: başarı.
4: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
2: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
4: tabii,
2: İtalya.
4: Biz tek başına
2: hani
4: biz hakemlerle
2: şimdi
4: söyledik değil.
2: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
4: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
2: Siz oradasınız.
4: Hala oradayım yani.
2: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler evet. Hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
4: Fransa'nın
2: da.
4: Fransa'nın ilk rekoru bu.
2: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
4: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski o zaman Hint Adaları diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
2: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
4: 38'de bu kural artık evet. Belirlenmiş.
2: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
4: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
2: tekrar oynuyor.
4: Tekrar oynanıyor.
2: İşte orada onu gene orada gene oraya
4: yani
2: dönüyor.
4: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
2: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
4: Şöyle
2: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
4: Bisiklet vuruşunu, bisiklet Leonidas. Vuruşunu sen onu sen anlat, ben diğer başlığa geçeyim.
2: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
4: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
2: Hızlanalım.
4: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
2: yani bu penaltı ne vuruşuyla şortu
4: neredeyse
2: değil.
4: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. Tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
2: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
4: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
2: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi de Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
4: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
2: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
4: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
2: Evet.
4: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
2: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
4: meyvesini yemiş.
2: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın, bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor.

0: Hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Of, meydan savaşı da olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de. Ya o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet. 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire. Ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır,
0: Brezilya'da aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek
1: bu?
0: Bir kere
1: yani,
0: olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin evet. Mi? Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
0: Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2 2-1 kazandığında

0: stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
0: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
0: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
1: Son bir dakikamız kaldı değil mi?
0: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
0: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın
1: aştık.
0: İzini sürüyoruz ama bu burada
1: 1950'ye
0: bitmedi.
1: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
0: hoşça
1: izinden
0: diyelim.
1: Hoşça kalın.
0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Yıl 1925. Yer Kastamonu. Mustafa Kemal Paşa diyor ki: "Efendiler, ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır." Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz:
4: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu gece.
4: Sence?
0: Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden eşi ve çocuğunun yanında darp edildikten sonra kafasına siyah torba geçirilerek kaçırıldı. Polis Karaal'ı arıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haksız fiyat artışı iddiasıyla beyaz et şirketlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan 13 şirket hakkında yeni gelişme yaşandı. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin yaptığı başvuru sonucunda haklarındaki kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı. Merkez Bankası verilerine göre brüt rezerv varlıkları 12 Haziran'la sona eren haftada %4,6 düşüşle 152,1 milyar dolar seviyesine indi. Böylece brüt rezervler Haziran 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Fenerbahçe, kulübü daha önce 3 kez çalıştıran İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Dörkayt, İsmail Kartal'ın yardımcılığına getirildi. Öte yandan Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'in de kulübün futbol direktörü olduğu açıklandı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor ya. Avrupa ülkelerinde yıllık doğal gaz fiyat artışı %2,5 olmuş bir yıl içerisinde. Türkiye'de %102,4. Türkiye 102,4 ile birinci sırada doğalgaz fiyat değişiminde. Yunanistan %21 ile ikinci, Estonya %19,5 ile üçüncü, Letonya 16,6 ile üçüncü sırada. Eksiye düşen ülkeler de var. İrlanda, Portekiz, Hollanda, Slovenya, Almanya, İsviçre, Litvanya, ki en çok onlar kıskanıyor zaten Türkiye'yi. Sıra sende Özgür.

Orta Doğu ve Balkanların ve dünyanın ve kainatın en büyük yalancısı Trump. 9 Mart. Artık Orta Doğu'dan tamamen bağımsızız. Onların petrolüne ihtiyacımız yok. 1 Nisan. Bizi gerçekten etkilemiyor. O kadar çok petrolümüz var ki muazzam petrol ve gaz rezervlerimiz var. İhtiyacımız olandan çok daha fazla. Ve dün, yani mutabakat metninin imzalandığı gün 17 Haziran. Eğer bu mutabakata katılmayı kabul etmeseydim, rezervlerimiz yaklaşık 4 hafta içinde tükenirdi. Gerçekten tükenirdik ve bir süre sonra onu temin edemez hale gelirdiniz. Devam edelim Özgür.

0: Ne diyorlar? Taşına toprağına sahip çıkarız. Taşına toprağına bir karış toprağına bile kimseyi yaklaştırmayız. Ülkenin sorunu öyle söylüyorlar. Şimdi iki tane çok önemli istatistikle bir Türkiye anlatacağım size. İnan Mutlu ekonomist. Onun hazırladığı tablo. 1993-2025 yılları arasında sadece 96 projeye ÇED olumsuz kararı verilmiş. Yani 32 yılda sadece 96 red kararı çıkmış ÇED için. Ya ÇED ne? ÇED, çevresel etki değerlendirmesi kelimelerinin kısaltmasıdır. Fabrika, maden, baraj veya otoyol gibi çevre üzerinde potansiyel etkileri olan projelerin hayata geçirilmeden önce çevreye verebilecekleri zararların belirlenmesi ve en aza indirilmesi için yapılan inceleme sürecine ÇED diyoruz. 93-2025 arasında 96 red kararı çıkmış. Buna karşılık bu 32 yılda sadece red, yani 96 yer için buralara bunlar olmaz denmiş. Ama buna karşılık 83.923 projeye ÇED gerekli değildir. Burada istediğinizi yapın. Orman alanı, tarım alanları, meralar ya da tabiat varlıkları olan yer neresiyse. Yani 83.925 projeye onay verildi. Bu ne demektir? İşte bu bir tercih. Doğa ve beton arasındaki tercih. Bir diğer tablo çok daha acayip. Aslında korkunç da. 23 yıllık iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi, bu 23 yılda barınma ne halde? Biraz da ona bakalım rakamlarla. Kira ve TÜFE endeksinden bakacağız. Ocak 2005'te hem kira hem de TÜFE endeksi 100 olarak kabul edilmiş. Bu 100 üzerinden alınıyorsa, yani 2005'te 100 lira olan bir ürün sepeti bugün 3500 lira olmuş. 2005'te 1000 lira olan kira bugün tam 57 bin lira seviyesine geliyor ortalama. Rakam inanılmaz. Yani ben tabloyu gördüm, dedim ya bunda bir sorun var herhalde, tekrar bakalım diye. Editör Alkan Şahin girdi internete, araştırdı ve sorunda bu endeksle ilgili rakamları çıkardı. 2005'te özgür kiran kaç liraydı? 900 lira. Şimdi sormayayım mı? Ha, Mecidiyeköy'de 900 lirardı. Şimdi sormayayım, şimdi 3 saat ağlarsın burada. Yok para yetmiyor, kira, maaş. Bir de burada sorun, soruna yol açma. Kaç dedin sen? 2005'te 900 lira. 2005'te Mecidiyeköy'de 900 lira. Aynı yerde şu anda kira 80. 70-80. 1 artı 1'ler 50 bin lira. Öyle. Yani 2005'te 100 lira olan bir ürün sepeti bugün 3500 lira. 2005'te 1000 lira olan bir kira bugün 57 bin lira seviyesine gelmiş durumda. Ya şimdi barınma bir haktır ama bu sosyal devletlerde bir haktır. Barınmadaki bu inanılmaz tablo öyle bir hale geldi ki insanlar barınma için başka çözüm bulmaya başladılar. Dün canlı yayını aldık. Doktor Ekin Hanım Bodrum'da, baktı kiralar çok yüksek. Hem buna dikkat çekmek hem de yaşam tarzını değiştirmek için bütün kazandığımı betona vermeyeceğim dedi. Ve çadırda yaşamaya karar verdi. O anları, o kararı canlı yayında şöyle anlattı.
1: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve Hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum. Materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu fahiş kiralara inat, ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle. Ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum. Sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışında kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
0: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Doktor Rekin Hanım böyle anlattı. Biz yolculuğumuza karanlığa doğru devam edelim.

Şimdi size bir ses dinleteceğim. Özgür. Yolculuğumuzun başında ne demiştim? Mustafa Kemal Paşa 1925'te Kastamonu'da söylüyordu. Diyordu ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. Şimdi burada tekbir sesine ya da orada insanların tekbir getirmesine laf söylendiğini sanacak bir sürü insan var. Hani böyle bir ezber var. Ya inanılmaz, son yıllarda en üzüldüğüm görüntülerden bir tanesi. Yusuf Ziya Gümüşel, belki hatırlayanlar olacaktır. Haberi Timur Soykan yapmıştı, ilk yayınlamıştı. 3 yıl önce kendi müridine Kadir İstekli'ye ile İstekli adındaki müridine 6 yaşındaki kızını evlendiren kişiydi bu. Yusuf Ziya Gümüşel. O tekbir getirenlerde Yusuf Ziya Gümüşel sağlık nedenleriyle serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışında o tekbirlerle karşılandı kendisi. Yani ülke adına, insanlık adına, hani değer verilen ne varsa onun adına o kadar üzücü, o kadar utanç verici bir an ki, yani bir suç işlendiğinde o suçun hem mahcubiyeti olur hem de utancı yaşanır. Hem kendisi tarafından hem etrafı tarafından. 6 yaşında o çocuk. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı. Buranın kurucusu bu Yusuf Ziya Gümüşel. Karar duruşması 2023'teydi. 3 yıl. 3,5 yıl kaldı cezaevinde. 6 yaşındaydı o küçücük çocuğu evlendirdiğinde. O zaman Kadir İstekli müridi de 29 yaşındaydı. 13 yaşında nişan yapıldı. 14 yaşında da düğün. Ama o zamana kadar Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Şimdi serbest kaldı. O serbest kalmasından öte tekbirlerle karşılanıyor olması. Yani bu çocuk tecavüzlerini araştırdığım dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanında o çocukların yaşadıkları o korkunç dehşeti her ayrıntısına kadar bilen birisiyim. Ama şöyle bir duruma geldi. Bunun normalleşiyor olması bu kadar ülke adına da korkunç. Yani 6 yaşındaki bir çocuk ve onun bedeni üzerinden bir din çıkaranlara bu ülke yani olacak iş değil. Hani gerçekten olacak iş değil. Yani bu çocuklara yapılan bu kötülüğü, ha şunu söyleyecektim. O dönemde çocuk tecavüzleriyle ilgilenirken yani Divri Denizli'dekiyle de Kilis'tekiyle de hani Türkiye'nin Erzurum'dakiyle de hepsi apayrı yerler, apayrı. Birisi başka bir tarikat, birisi başka bir tarikat ya da Diyanet yurtlarıydı. Bu kadar çok birbirine benziyor olması, yani bir tane işte toplu çocuklara tecavüz edilen bir yer vardı. Orayla ilgili ilk bilgiyi aldığımda şöyle şöyle mi oldu, şöyle şöyle mi oldu, böyle böyle mi oldu diye bütün aşamalarını söyleyebiliyordum. Niye? Çünkü birbirinin kopyası olan bir şeylerde hiçbir şey istisnai değildir. O sistematik bir çocuk zulmüne girer. Böyle bir ülkede o zaman ben şunu söylemiştim ya, ne yapıp edin bu ülkede, hiç kimsenin çocuğu hiçbir yerde güvende değil. Çocuğu, bitkiyi, kediyi, köpeği, her şeyi bunlardan koruyun diye. Çok tepki göstermişler. Hatta bir tanesi de mahkemeye vermişti beni. Ama
denilen yerde aynı şey geçerli. Koruyun çocukları bunlarda. Devam edelim Özgür.

0: Güzelim Dünya Kupası'nı emperyal kirlilikle kirlettiler. Şimdi her gün bir şey oluyor bununla ilgili. Senegal kaptanı Koulibaly diyor ki Afrikalılar Dünya Kupası'nda insanlarını getiremiyor çünkü Amerika'ya seyahat yasakları var. Her diğer takım taraflarını getiriyor ama Senegal gibi küresel güney takımları engelleniyor. Batı ise herkese kapsayıcılık ve insan hakları hakkında vaaz veriyor. Bu bombalayan, sömüren ve kısıtlayan aynı imparatorluk sonra başkaları direndiğinde de ağlıyorlar diye bu konuşmayı yorumlamış bir gazeteci. Yani mesela bu ayrımcılık o kadar çok bir halde ki hani Batı'nın insanların birleştirici, futbolun birleştiriciliği, insan hakları, demokrasi, özgürlük hepsinin ne kadar büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. FIFA ne yapıyor? FIFA da çanak tutuyor bu işe. O parasına bakıyor. Herkes parasına bakıyor. Sonra FIFA mafya deyince de kulaklar dimdik oluyor. Bu Portekiz'de Kongo bir maç oynadı. O maçın Portekiz kazanamayacak diye 300 bin dolarlık bir bahis oynanmış. O 300 bin lira bahis oynayan 1 milyon 249 bin 980 dolar kazanmış. Yani ne diyoruz? FIFA mafya. Devam Özgür.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: futbol ayrımcılığıyla, ırkçılığıyla yan yana geldiğinde kirletilen bir oyun haline geliyor. Ama her şeye rağmen o futbolun hikayeleri, insanlaşması, ne kadar çok insandan uzaklaştırılıp ranta çekilse de hala insani tarafları bu Dünya Kupası'nda bütün kirletilmeye rağmen ortaya çıkıyor. Kolombiya Özbekistan maçında Kolombiya gol attığında bir Özbek küçük çocuk tribünde ağlamaya başlıyor. Gözyaşları içerisinde ve o anda etrafında bulunan bütün Kolombiyalı taraftarlar hep birlikte Özbekistan diye tezahürat yapıyorlar. Şahane bir görüntü. Bulursanız mutlaka izleyin. Her şeye rağmen o insandan uzaklaştırılan, kirletilen futbol oyununun her şeye rağmen nasıl insanca bir hale getirildiğini de o videoda görürsünüz. Mutlaka bulursanız izleyin. Devam edelim.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 055 171 66 56'ya gönderin. Yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: ...30 sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek haberini ilk gördüğümde bir isme gerçekten şaşırmıştım. O isim Rahmi Saltuk'tu. Türküleriyle olduğu kadar yaşam biçimiyle de özel isimlerden biridir. Telefon açıp soracaktım, abi neden böyle bir karar verdin diye. Araya başka şeyler girdi, kaldı. En iyisi şimdi canlı yayında birlikte soralım. Alo.
2: Efendim.
1: Rahmi abi merhaba.
2: Merhaba Mustafa.
1: Nasılsın öncelikle?
2: Teşekkür ederim. Hayat sürüyor. Teşekkür ederim.
1: Sesin gayet güzel geliyor. Uzun bir süredir de görüşememiştik. Canlı yayında görüşmüş olduk böylece.
2: Neredeyse 1000 yıl oldu değil mi?
1: O kadar oldu mu? Olmuştur. Abi şimdi ben gerçekten şaşırmıştım orada bu Rahmi Saltuk diye. Herkes de aslında haberi Rahmi Saltuk ve diğer diye yaptılar. Haberler yapıldı. Bunun aslı neydi? Yani çünkü böyle durumlarda böyle bir tavır hiç görmemiştim ben sizden. Yani evet. Karar, tavır yanlış ya da doğru açısından demiyorum. Ama sizin bir yaşam çizginiz var. Bu yaşam çizgisine bu bir yargı kararıyla gelen bir butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
2: Ya Mustafa, mesele şu. Yani benim Cumhuriyet Halk Parti ile bir anımı anlatarak başlayayım istersen.
1: Olur.
2: Şimdi ben 12 Mart döneminde Almanya'ya gitmiştim. Yani tam gününü de söyleyeyim, hiç unutmam. 19 Aralık 1971'de Almanya'ya gittim. 1972 sonbaharında sınavlarım vardı. Kaydımı İstanbul Hukuk Fakültesinden Ankara'ya aldırmıştım. 3. sınıftaydım. Sınavlara girmem gerekiyordu. Geldim sınavlara girmek için. İşte tekrar döneceğim için şey yaptım. Otelde kalıyordum. Ders çalışırken odamda telefon geldi. Misafirlerin geldi abi, gelir misin? Gittim. Rahmetli Orhan Eyüboğlu, o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Alo, sesim geliyor değil mi?
1: Dinliyoruz abi.
2: Gittim. Ya ben tanışmıyorum. Fakat fotoğraflarından tanıdım tabii. Neyse, dedi ki ile kadar gidelim. İl binası o zaman İzmir Caddesi'nde, yakın benim kaldığım otele. Niye dedim, yani ile niye gidiyoruz? İşte yani gidelim, Sayın Genel Başkanımız orada sizinle telefonla görüşmek istiyor. Kendisi gelemedi. Bak, bu kadar da incelik gösteriyorlar. Sizinle bir konuyu konuşacak ya, siz söyleyin dedim. Hayır, neyse kalktık gittik. Aradılar meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imiş Sayın Bülent Ecevit. Aradılar, bağladılar. Bülent abi diyeyim artık, çünkü sonra yüz yüze de tanıştık. Dedi ki Sayın Rahmi Saltuk, bizim dedi falan gün bir şölenimiz var. Bize çok partili katılacak dedi, 1000 kişiye yakın üye olacaklar. Ve dedi sizin dedi dekanınız da, dekanınız dedi Uğur Alacakaptan da partiye üye olacak, Profesör Uğur Alacakaptan gelir, orada bir program yapar mısınız? Ben tabii kabul ettim, yani gittim program yaptım, birkaç türkü söyledim. Ondan sonra şunu da söyleyeyim, yani 90'lı yılların başına kadar ben CHP adına, SODEP adına, SHP adına konserler verdim. Bu biliniyor yani. Şimdi bugüne gelirsek, ya sordum söyleyeyim. Bu yani ben de sizin gibi şeyde haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu bizim türkülerimizi kullanmasın, sesimizi kullanmasın, eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Ben de yani ajanslarda duydum, okudum. Ondan sonra sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz benim arkadaşım beni aradı. Dedi ki böyle böyle abi senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Sesim geliyor değil mi?
1: Evet dinliyoruz abi.
2: Kusura bakma arada bir şey yapıyorum böyle.
1: Yok yok dinliyorum ben, olsa zaten uyarırım.
2: Tamam o zaman. Ondan sonra ya dedim ki Berhan kullanabilirsin dedim yani benim sesimi. Ve dedim ben sana dedim istiyorsan belge niyetine de kullanırsın. Sana dedim telefonu kapatınca mesaj atacağım dedim. Ve aynen ne alemde söylüyorum. Şöyle bir mesaj attım. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim onu ben yapmam dedim. Yani onu siz istiyorsanız yapın. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Senin gibi onunla da yıllardır konuşmuyoruz. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm. Bu nedir dedi. Nerede adımı gördün dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi. İmza destek bildirisi. Ya Mustafa dedim benim haberim yok. Senin aynı zamanda adaşın işte. Benim haberim yok. Ne bildiriden ne imzalardan dedim. Onun üzerine Berhan'a aradım. Mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Berhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
1: Peki nasıl bakıyorsun bu duruma abi? Bir tarafta butlancılar diye bir şey oluştu. Diğer tarafta başka bir şey.
2: Ya hani... ben şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki şeylere girmem. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Ya ben sınıf savaşına inanmış, sosyalizme inanmış. Artık sosyalizm de solcular diyerek o kadar şey oldu ki, sulandırıldı ki. Ben komünizme inanmış bir sanatçıyım. Yani benim onların iç işlerine karışmam yani bir şey de söylemem.
1: Anladım ama sonuçta şöyle bir şey var. Tamam benim şarkılarımı kullanacaksanız kullanın ama o bildirideki ilk imzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
2: Hayır benim bak söylüyorum sana ne haberim var ne bilgim var. Yani dediğim gibi Mustafa Mutlu beni arayıp telefonda söyleyince salı öğlen. Sonra yani ilgilenenler beni sevenler herhalde bir baktım bana bildirinin şeyi de geldi. Yani bildiri WhatsApp'ıma düştü. Baktım hakikaten birinci sırada ama ben o sırada Mustafa söylediği için ben Berhan'a hemen mesaj attım. Dedim ki benim bilgim yok böyle bir durum var lütfen dedim bu şeyi sildir. Yani Berhan'ın ilişkide olduğunu onlarla tahmin ettim ve Berhan'dan rica ettim. Yani bu ismimi sildir dedim ben dedim sesimi kullanmanı için şey yaptık konuştuk dedim yani.
1: Durum bu. Arayıp özür dilediler mi bari?
2: Yani özür dileyecek yani bilmiyorum kendileri mi bir verdi onu yoksa bir karışıklık mı oldu nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok
1: aynı şey mi abi?
2: Aynı şey değil işte yani onu söylüyorum. Yani şimdi hemen ilgilenip sildirmesi bir anlamda özüre geçiyor. Ya ben şimdi ya özür de dile benden diyebileceğim bir durum da yok.
1: Yani. Yok kişisel bir meseleyi konuşmuyoruz zaten abi. Sonuçta bu ülkenin evet. En önemli siyasi partilerinden birisinde olan biten bir şeydi. Bu kadar açıkça bir taraf belirleyebilecek bir metinde izni olmadan birisinin isminin kullanılması, yani fark etmez bu herhangi bir başka bir şey içinde olsaydı, doğru değildi. Hem onu bir konuşalım istedim, hem dinleyicilerle birlikte sesini duymuş olduk. Teşekkür ediyorum.
2: Mustafa, ben dediğim gibi yani taraf değilim. Yani niye taraf olayım? Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partili değilim. Yani diyeceksin ki ya arkadaş, sen bu ülkenin sanatçısı olarak ilgi duymuyor musun? Tabii ki ilgi duyuyorum, izliyorum olanları, kendime göre değerlendiriyorum, dostlarımızla konuşuyoruz. Ama böyle bir beyanda bulunmam gereksiz yani. O zaman taraf olurum yani, ben şimdi bir beyanda bulunsam, açıklama yapsam bu durumla ilgili, hangi gruplarla ilgili, işte iki gruba ayrılmışlar. O kendi partilileri, üyeleri ona gönül vermişler. Herhalde çözeceklerdir bir şekilde.
1: Hem göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum abi katıldığın için.
2: İyilikler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Rahmi Saltuk'la konuştuk. Türkiye'nin önemli halk müziği sanatçılarından birisi, ozanlarından birisi olan Rahmi Saltuk. Kılıçdaroğlu yönetimini destek açıklamasının bildirisinde imzası olan isimlerden birisi olarak açıklanmıştı. Böyle bir imza atmadığını ama kendi sesinin, eserlerinin kullanılabileceğine onay verdiğini söyledi bize Rahmi Saltuk. Biz devam edelim kaldığımız yerden.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısı sonrası başlayan savaş ve uzun uzun bir geçen ateşkes süreci ve sonunda bir mutabakat anlaşması ve bir mutabakat metni ortaya çıktı. Şimdi o maddede böyle 14 madde var. 14 maddeyi ben bir okuyayım. Üzerine hani zaten bu maddeler üzerine herkes şimdi bir propagandaya girişmiş durumda. İran'ın başından beri ahlaken ve vicdanen kazandığını hep söyledim zaten buradan. Ama görülüyor ki gelinen noktada aslında kimin ne kazandığını bu maddelere bakarak da görebiliriz. Ana maddeler şunlar. 1. Amerika, İran ve müttefikleri Lübnan dahil cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sonlandırma konusunda anlaşmaya varıyor. Amerika ve İran birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve birbirlerinin iç işlerine karışmama konusunda anlaşıyorlar. 3. Amerika ve İran karşılıklı uzatılmadığı sürece 60 gün içinde müzakere ederek nihai bir anlaşmaya varma taahhüdünde bulunuyor. Amerika deniz ablukasını derhal kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde ablukayı tamamen sona erdirecek. 5. İran 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin ücretsiz ve güvenli geçişini sağlamak için elinden gelen en iyi çabayı gösterecek. Amerika ve bölgesel ortaklar İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık karşılıklı kabul edilmiş bir plan geliştirecek. Amerika İran'a yönelik tüm yaptırım türlerini sona erdirmek için çalışacak ve bunun sona erdirmek için de çalışmalarını devam ettirecek. İran nükleer silah edinmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini yeniden teyit edecek, ediyor ve zenginleştirilmiş malzeme stoğunda denetimi için anlaşma yoluna gidiyor. Nihai anlaşmaya varılıncaya kadar İran nükleer programının mevcut durumunu koruyacak. ABD ise yeni yaptırım uygulamayacak ve ek kuvvet konuşlandırmayacak. 10. ABD Hazine Bakanlığı İran ham petrolü, petrol ürünleri, türevleri ve ilgili bankacılık, sigorta ve taşıma hizmetleri için muafiyetler yayınlayacak. Amerika dondurulmuş veya kısıtlanmış İran fonlarını ve varlıklarını tam olarak kullanıma açacak. Amerika ve İran muhtıranın uygulanmasını ve nihai anlaşmaya ilişkin gelecekteki uyumu izlemek için yürütme mekanizması kuracak. 13. Muhtıranın imzalanması ve ana ateş muhtıra diyoruz ya, buna niye muhtıra diyorlar? Onlar yanlış çeviri bu. Mutabakat. Bu mutabakatın imzalanması ve ana ateşkes, abluka, denizcilik, petrol muafiyeti ve varlık serbestleştirme hükümlerinin uygulanmasından sonra Amerika ve İran nihai anlaşma müzakerelerine başlayacak. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Güvenlik Konseyi kararlarıyla onaylanacak. Bu mutabakat metni asıl müzakere penceresini ve asıl müzakereyi 60 gün süreyle de belirleyici olacak. Ana çerçevesini bu çizecek. Şimdi bu mutabakat metni karşılıklı imzalandı. Garibaf İran tarafında, Trump Amerika tarafında. Trump basın toplantısıyla da bunu duyurdu. O basın toplantısında çıkanları Amerika medyası şöyle yorumladı. İran 300 milyar dolar alacak ve 100 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakacak. İran'ın balistik füze sahibi olma hakkı var. ABD'nin petrolü tükeniyordu. Dünya çapında bir ekonomik bunalım yaklaşıyordu. Bütün bu metinlere baktığında Trump'ın bu söylediklerinden sonra şunu söylüyorlar. Trump tam anlamıyla diz çöktü yorumları yapılıyor. Trump bu mutabakat metnini imzaladı ve G7 zirvesinde de diğer ülkelerin siyasi liderleriyle görüşme yaptı. Onlardan birisi de Hindistan Başbakanı Modi'ydi. Modi başından beri Trump'ın en çok destekçisi olan isimlerden bir tanesiydi. Hatta tatbikata giden İran gemisinin koordinatlarını vererek hiçbir silah ve mühimmat bulunmayan o geminin vurulmasını sağlayan isimdi. O Mondi için şunları söyledi Trump. O çok güzel görünümlü bir adam, çok güzel görünüyor, bir melek gibi ama aslında bir katil kadar sert, bir katil ama çok iyi görünüyor. Bu yüzden beni şaşırtıyor. Çok güzel, çok sert müzakere yeteneği var diyor Mondi için. Trump Sisi hakkında da konuştu, Mısır Devlet Başkanı. Şöyle söylüyor Trump. Oteldeydi ve ben de onunla tanıştım. Aşık olduk, derin bir aşka. Ondan önce birbirimizi tanımıyorduk. Aramızda harika bir kimya vardı ve planladığım sürenin iki katı kadar otelde yanında kaldım diyor. Tabii kelimeler yani oradaki ilişkinin samimiyetini falan belirtiyordur ama büyük bir ihtimalle. Ama koalisyon Epstein olunca her kelime her cümle başka başka şeyleri doğuruyor zihinlerde. İsrail'e ilişkin bir açıklaması vardı Trump'ın. Yine İsrail için diyordu, dedi ki biz büyük ortağız, o çok küçük ortak. İran tarafında da devrim muhafızları sözcüsü İbrahim Zülfikar konuştu. Onun gündemi başkaydı ve çok önemliydi. İran Filistinli mahkumlar idam edilirse İran, Lübnan ve Irak'ta tutulan İsrailli ve Amerikalı mahkumların aynı şekilde idam edileceği ne söyledi? Bu Filistinli mahkumlar açısından çok önemli. Onların her an idam edilip İsrail tarafından öldürülecekleri endişesi çok büyüktü. Şimdi İran bir kez daha Filistin'i yalnız bırakmıyor ve söylüyor ki oradaki her bir Filistinlinin idam edilirse biz de elimizdeki İsrailli ve Amerikalı bütün mahkumlara aynı şeyi yapacağız diyor. Devam edelim Kemal.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde İsmail Arı 75 gün cezaevinde kaldı. İsmail Arı biraz önce bir sosyal medyasında açıklama yaptı. Diyor ki İsmail, sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı basın kartımı iptal etmiş. Gerekçe ise adli sicilimin uygun olmamasıymış. Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum demiş İsmail. Yani ortada bir mahkumiyet yok. Dava sürüyor. Sadece 75 gün boyunca hapiste kalmış bir gazeteci var ve basın kartı iptal ediliyor. Bu basın kartı meselesi aslında önemli de bir durum. Hani zamanında da çok tartışılmıştı. Herhalde bu basın kartını verenlerin yaşı kadar benim gazeteciliğim var, gazetecilik hayatım var. Hiç basın kartım olmadı, basın kartı almadım ben. Almaya çok da hakkım olduğu dönemlerde de almadım. O almama gerekçelerimden birisi mesleğin daha henüz başlarındayken de benim gazeteci olup olmadığıma devlet karar veremez. Çünkü ben devlet memurluğu yapmıyorum, devlet adına bir iş yapmıyorum. Ben kamusal bir alanda gazetecilik yapıyorum. Kamusal alanda ben aristokrat gibi dolaşabiliyorsam gazetecilik sayesindedir. Bu bana yeter. Bu benim kimliğim, yaptığım meslektir diye söylüyordum. Ve o zamanki tartışmalarda da bunu açıkça net bir şekilde söylüyordum. Ve basın kartı almadım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde eskiden sarı basın kartıydı gazetecilere verilen. Kartın rengini değiştirdiler, turkuaz. Sonra da onu öyle bir hale getirdiler ki seçilmişler ve seçilmemiş gazeteciler ayrımına dönüştürdüler o basın kartını. Gazetecilik kriteri değil de başka kriterler üzerinden bu kartı verdiler. Yani hiçbir resmiyet olan toplantıyı basın kartı dışındaki insanların izlemesine de izin vermiyorlar. Özellikle siyasi ya da böyle büyük davaları. Ama Okart'ın şöyle de bir tarafı var. Gazetecilik, Okart'a sahip olduğunca daha iyi gazeteci olmuyorsun. Şimdi İsmail'den Okart'ı aldınız. Haber yapmayacak mı İsmail? Daha iyisini yapacak, daha fazlasını yapacak. Bu basın kartı meselesi de başlı başına tam bir saçmalık. Aslında o kartın iletişim başkanlığı ya da devletin bir kurumu yerine basın meslek örgütlerinin vermesi lazım. Çünkü birisinin gazeteci olup olmadığına devlet karar veremez hiçbir şekilde. Hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 235. günde, Çiğdem Mater 1518, Selçuk Kozağaçlı 3147, Selahattin Demirtaş 3514. günde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bugün yine duruşma vardı. Ekrem İmamoğlu da katıldı, 462. günde o. Bugün aynı zamanda, yani duruşmaların 53. gününde yeniden tahliyeler konuşuldu. Biraz önce o karar verildi. Tutuklu sanıklar Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdin Çolak, İpek Elif Atayman, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu, Halit Burak Atalan hakkında tahliye kararı verildi. Tayfun Kahraman 1518 günde, Murat Çalık 456, İnan Güney 305, Aykut Erdoğdu 381, Ramazan Gülten, ki kendisi savunma yaptı dün ve bugün, 451. günde. Ramazan Gülten savunmasında şöyle söyledi: eşimle birlikte maaşlarımızla güçlükle ödediğimiz borç ve kredileri tutuklandıktan sonra maaşımın düşmesi nedeniyle ödeyebilmek için evimi satışa çıkarmak zorunda kaldım. Ancak hakkımda çıkan haberler ve karalamalar nedeniyle İBB dosyasından tutuklu olduğumu öğrenen alıcılar vazgeçti. Evi satamayınca aracımı sattım. Tüm varlığım bundan ibarettir, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten sonra devam etti ifadesine. Şunları söyledi: evimizde yapılan aramada yalnızca bir çeyrek altın ve $100 bulundu. Onları da tutanağa geçirmemişler. Ben

0: $100 bulunmuştu. Bütün mal varlığım aslında bunlardı. Ancak arabayı gerçekleştiren görevliler bunları tutanağa geçirilmesine dahi gerek görmemişler. Tutanağa geçirilmesine gerek dahi duyulmayan mal varlığı olan Ramazan Gülten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 451 gündür tutuklu. Osman Kavala 3151, Resul Emrah Şahan 456, Tunç Soyer 357, Oya Tekin 377, Ömer Günel 97, Mine Özer'den 1518, Gürkan Akgün 460, İpek Elif Atayman 454. gündü. Az önce söyledim, tahliye edilenler arasında İpek Elif Atayman da var. Hakan Bahçetepe 381 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi iki kez Can Atalay meclise gitsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1518 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız sesimiz kesildi ya.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuksuz yargılanan isimlerden birisiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, dün akşam saatlerinde Maltepe'deki evinin önünde saldırıya uğradı. Sonra zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Erhan Karaal saat 21 sıralarında ailesiyle birlikte sahile gitmek için evinde çıkarak aracın yanına gitti. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler Karaal'ın kafasına vurup darp ettikten sonra zorla kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Erhan Karaal'ın kaçırılmadan önce, araca bindirilmeden önce de başına siyah bir torba geçirildiği görüldü. Eşi Ayşe Karaal Halk TV canlı yayına katıldı. Orada şöyle de anlattı gördüklerini. Dün akşam eşimle sahile inecektik. Kızım bisikletini bağlaması için onlar önden gittiler. Sonra kızımın yanındayken iki kişi, yani bir arabada 4 ya da 5 kişi vardı. İki kişi eşimi kıstırıp kafasına vurup arabanın içine attı. O sırada bizim apartmandan gelen komşum Erhan Erhan diye bağırdı. Polis ekipleri anında müdahale etti ama dün akşam saat 9'dan beri eşime hiçbir şekilde ulaşamadık. Kızımın telefonunda uygulama olduğu için oradan gördü. Anne dedi, babamın telefonu açılmış dedi. Telefon sinyallerine Kartal tarafından ulaşıldı. Biz de bir umutla koştura koştura oraya gittik ama açık bir arazi. Polisler o bölgede de araştırmalarını sürdürüyor. Ancak henüz bir sonuç alınamadı. Bizim hiçbir hasmımız, alacağımız, vereceğimiz yoktur. Eski çalıştığı yerde de, şu anda görev yaptığı kurumda da herkesle konuşuldu. Herkes onu efendi, saygılı, işini yapan, dürüst ve örnek gösterecek bir insan olarak anlatıyor. Eski patronunun söylediği bir söz vardır. Erhan'ı öldürseniz bile eğer o kurum yararına değilse o imzayı asla atmaz. Yeni genel müdürüyle de görüştüğümde aynı şeyleri söyledi. Erhan'ın dürüstlüğünü ve işine bağlılığını anlattı. Onu tanıyan herkes benzer şeyleri söylüyor diyor eşi Ayşe Karaal. Erhan Karaal'la ilgili henüz şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Başsavcılıkta açıklama yaptı. Araştırmanın sürdüğünü, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şimdi Erhan Karaal'ın evinin önünden, çocuğunun yanından kaçırılıyor olması başlı başına bir tartışılması gereken durum. Ben aylar öncesinde Radyo Sputnik'e ilk başladığımda da söylemiştim. Hani Türkiye bir, hani nasıl bir ülke olacak dediğinde kartel ülkesi oluyor diye. Bunu bana daha önce gazeteci Sedat Aral'la konuşmuştuk. O söylemişti. Bak, Türkiye'nin önündeki en önemli şey bir kartel ülkesine doğru gidiyor. Meksika gibi olacak, Kolombiya gibi olacak diye. Ben de o zaman ya Sedat, hani bu biraz zorlama değil mi Türkiye için diye söylemiştim. Ama sonra baktıkça ne kadar doğru olduğunu görmeye başladım. Ben de çok kullanmaya başladım. Kartel haline geldi. Her şeyin bir

karteli var ve o karteller arasında bir çatışma var ve o karteller her istediklerini yapabilecek halde diye. Erhan Karaal'ın kaçınılması da tam da onu zihinlerde canlandırdı. Bir başka olay. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu. Avrupa Parlamentosu'nda dün konuşuldu. 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi. Taslak belgede Türkiye'ye vize muafiyeti için gerekli olan son 6 kriteri yerine getirme çağrısı yapıldı. Taslak belgede hükümet destekçilerine muhalefet üyeleriyle aynı şekilde eşit davranılmadığı notu düşüldü. Avrupa Parlamentosu uzun bir aradan sonra laiklikle ilgili bir vurgu da yaptı. Yani şöyle diyor, vize serbestisi, başlıklar şunlardı. Vize serbestisi, yargıda çifte standart iddiası, laiklik vurgusu, Akın Gür'le yaptırım çağrısı ve mutlak mutlan kararına ilişkin çekinceler vardı o raporda. Şimdi bu rapora ilişkin Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı diyor ki devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi sahiplerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilgisiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir diye açıklama yaptı Dışişleri Bakanlığı. Raporda yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını söyledi ve sonra dedi ki biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahısların ve raporu hazırlayan raportörün görüşleri belli. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı diye konuşmuştu Akın Gürlek. Eskiden bu tip Avrupa Parlamentosu'nda hazırlanan bu raporlar ve Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamalar Türkiye açısından çok önemli olurdu. Çok konuşuldu. Bütün gazeteler onunla ilgili haberlerle dolu olurdu. Artık çok fazla önemi yok. Bir medyanın bu tip tercihleri yapabilecek bir durumu yok. Yani Avrupa Parlamentosu'nun verdiği bir kararın Türkiye içerisindeki değerlendirmesini kendi özgür iradesiyle yapacak bir medyası yok artık. Eskiden olduğu gibi. Bir diğer tarafından da Avrupa'nın bu kadar belirleyiciliği yok. Çünkü Avrupa'nın insan hakları, özgürlükler konusundaki çifte standardı ve bu çifte standardı hayatın işte en son İran savaşında bir de çocuklar öldürülürken bile sessiz kalışıyla birlikte Avrupa'nın bu konuda dünyaya özgürlük, demokrasi için söyleyebilecek çok fazla sözü kalmadı. Birazcık da belki bunun da etkisi var ama diğer etkisi de medyanın tamamen iktidarın kontrolünde olması ve bu tip raporları artık haberleştirmemesi oluyor. Devam edelim.

0: Kürt.
1: DEM Parti 5. olağan kongresini 20 Eylül'de yapmaya karar verdi. DEM Parti örgütlemeden sorumlu eş genel başkanı yardımcısı Elif Bulut, tüzük ve program değişikliğine gidilecek. Onun için de bir komisyon kurma hazırlığımız var dedi. DEM Parti'nin 5. olağan kongresinde, yani 20'sinde, 20 Eylül'de yapılacak kongresinde adının da değişeceği daha önce konuşulmuştu. Abdullah Öcalan'ın tercih ettiği Demokratik Cumhuriyet Partisi adının verileceğini söylemişti. Sonra böyle bir ad değişikliği olmadığına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Şimdi 20 Eylül'de bunun adının değişip değişmeyeceğini göreceğiz. Aynı zamanda o 20 Eylül'de de Demokratik Cumhuriyet Partisi adını alacak mı almayacak mı, o da belli olacak. Bir yeni gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, yani Cumhuriyet Halk Partisi Butlan'dan önceki Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulundu. 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunulmuş. Bu da yeni bir sopa olarak dokunulmazlığın kaldırılması herkesin önünde bulunuyor. Devam edelim.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Öztürkmen, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili deyince bir de buradaydı mı, hangi kanatta olduğunu da belirtmek gerekiyor. Butlancılar tarafında olan Hasan Öztürkmen MK kanalında konuşmuş. Gizem Fidan'la Akil Adamlar programında konuşmuş. Önce bir dinleyelim ne demiş.
4: Akın Genel Merkez'den almış olduğumuz son bilgilere göre 2024 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. 755 milyon TL bugün genel merkezde sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre, bu her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL ödenmiş. Bunları göz önüne aldığımızda Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kaymağına, seçmenlerimize yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar.
1: Hasan Öztürkmen bunu söylüyor. Diyor ki bu Kılıçdaroğlu'nu ve bizleri eleştirenler kanallara biz para verildi ve 2024, 2025 ve 2026'da, yani 2 yılda 755 milyon lira ödendi. Bak ben bunu çok önemsedim, bu parayı. Kim bunlar? İsim isim açıklanması lazım. Şimdi Hasan Öztürkmen daha önce birkaç kez değişik konularda et baronlarıyla ilgili, Gaziantep'le ilgili bir sürü olay olduğunda canlı yayınımıza bağlanıp konuşmuştuk. Yarın kendisini arayacağım. Hakan arar. Ama sadece isim isim bu listeyi verecek ve isim isim o listeyi, kayıtlı listeyi burada açıklamasını isteyeceğim. Ama sadece bu 2 yıl değil, son 10 yıl. Son 10 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi gazeteciye kaç lira verilmiş, hangi medya kuruluşuna ne kadar para edilmiş. Yani sadece Özgür Özel dönemini istemeyeceğim. Kılıçdaroğlu döneminde şu anda bütün hesaplar elinde. Bülent Kuşoğlu milletvekili, onun hepsinin rakamı önünde. Zaten Bülent Kuşoğlu'ndan bu rakamları aldığını söylüyor. Son 10 yılda kime ne kadar verilmiş tek tek açıklamasını. Bu şu açıdan önemli. Şimdi bütün mesela Butlanla ilgili kendine mesafe koyan herkesi aynı kefeye koyuyorsun. Yani para aldığını ima ediyorsun. Ya bir gazeteci için çok ağır bir saldırıdır bu. İşini yapan onurlu bir gazeteci için çok ağır bir saldırıdır bu. Yani şu aşamadan sonra hiç kimse böyle mırın kırın edip şunlar almıştır bunlar olmuş öznesiz bu cümleyi kurmaması lazım. Kim aldı? Hangi isim? Hangi belgesiyle, bilgisiyle söylenecek? Sonra da o gazeteciye ya da o medya kuruluşuna bu kadar aldınız mı? Ne yaptınız? Bu para ne için verildi? Hangi zamanda alındı? Neden alındı? Neden verildi? Şimdi böyle söyleniyor. Ya sanki şimdi Kılıçdaroğlu yakın bir medya kuruluşu olduğundaki yavaş yavaş oluşuyor o kuruluşlarda. Çünkü musluğun başını tutan aynı zamanda medyaya da sahip olur. Hiç böyle bir ilişki kurmayacak mısınız? Yani bu Özgür Özel geldi ve öyle başlayan bir sistem mi? Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde medya kuruluşlarına para verilmedi mi? Bu para ne için verildi? Ne amaçla verildi? Kimler aldı? Bunların tek tek isim isim açıklanması lazım. Artık bir almış gazeteciler öyle bir şey yok. Bu dedikodudur, iftiradır, ayıptır, terbiyesizliktir. Kim aldıysa isim isim söyleyeceksiniz. Madem elinizde kayıtlar var, madem bir bu kayıtlar görülmüş ama 2024-2026 değil, son 10 yılı tamamını açıklayın bakın ne kadar para verilmiş. Yani bu paranın veriliş biçiminde de şöyle bir durum varsa, hani bazı medya kuruluşlarını hani sırf bizim tarafımızda ol diye mi para verilmiş? Zor durumda olduğu için mi desteklenmiş? Böyle bir ayrım da lazım. Hadi bu ayrım olmadan kime ne kadar para verilmiş? Hangi kişi, kurum tek tek açıklanması lazım. Bu açıklanmadan yapılan her şey lagalugadır bundan sonra benim için. Yok şu kadar alınmış, bu kadar alınmış. Hiçbir önemi yoktur. İsim vereceksiniz, belge göstereceksiniz. Yani bu kadar kolay insanlara çamur atmak, iftira atmak kolay olmamalı. Hani bunu böyle söylenip geçiliyor. Belki artık alışkanlık oldu ama bunu dert edilen insanlar var, gazeteciler var. O yüzden tek tek onların her birisinin isim isim söylenmesi lazım. Diğer türlüsü gerçekten hiçbir anlamsız boş konuşma olur, bomboş konuşma. Devam edelim Kemal.
0: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
1: Fenerbahçe kararını verdi. Teknik direktör beklendiği gibi Alp Kocaman olmadı. Beklendiği beklenmediği gibi İsmail Kartal oldu. O nasıl oluyor? Hani Alp Kocaman olursa oradan sekerse İsmail Kartal olur diye söyleniyordu. Büyük bir ihtimalle Aykut Kocaman'la kadro planlaması, kadro yapısı ve kadro konusunda bir mutabakat sağlanamadı. O mutabakat sağlanamayınca da İsmail Kartal'la bir anlaşma yapıldı. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'de açıklama yaptı. Diyor ki tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın Başkanımızın dün beni arayıp oğlum İsmail nasılsın demesi bile beni çok mutlu etti dedi. Ya buna biraz takıldım ben. Hani ben de hani uzun bir zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Fenerbahçeli olarak bilinen bir gazeteciyim. Aziz Yıldırım kaç yaşında, İsmail Kartal kaç yaşında diye bir kez daha baktım. Hani oğlum İsmail nasılsın dediği için Aziz Yıldırım 73 yaşında, İsmail Kartal 65 yaşında. Yani aradaki yaş farkı 8 mi oluyor? 8 yaş varmış. Herhalde bu yaştan öte statü kaynaklanan bir hitaptır herhalde, öyle kabul edilmiş. Her neyse, İsmail Kartal diyor ki başkanımızla çok özel anılarımız var, 3 Temmuz süreci kurşunlanmamız o günler devam ediyor gibi beni aradı. Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. 3 dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın. Biz nasıl futbol oynattıysak Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi. Ha işte şimdi oldu, İsmail Kartal oldu. Her oynadığında yani onu bir anlatma ihtiyacı ve neye benzediğini gösterme ihtiyacı oluyordu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu kısaca. Devam edelim.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
1: Bugünkü hakikat yolculuğumuza Mustafa Kemal Atatürk'le başlamıştık. Yine aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'le bugünkü yolculuğumuzu bitirelim. Çünkü bir ara yolculuğumuzda sizi bir karanlığa doğru götürmüştüm. O karanlıkta Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesi vardı. Kendi öz kızını 6 yaşındayken müridi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendiren tarikatçı Yusuf Ziya Gümüşel. Kendisi 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Henüz 3. yılındayken sağlık gerekçeleri gösterilerek serbest bırakıldı. O serbest bırakıldıktan sonra da tarikat üyeleri onu cezaevi çıkışında tekbirlerle karşıladı. Mustafa Kemal Paşa Atatürk diyor ki yıl 1925, yer Kastamonu. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Mustafa Kemal Atatürk, burası Türkiye. Bugün de bitirdik. Yarın haftanın son gününde aynı zamanda dertleşme günümüz. Yazdıklarınızı hepsini not alıyoruz her gün yazdıklarınızı. Yarın dertleşme gününde sorularınız olursa onları da tekrar konuşuruz. Birlikte sohbet ederiz, haftayı tamamlarız. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşif gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Selik ilçesindeki Aspendos'ta 3. yüzyıla ait nehir tanrısı Genç Euromaiden tasviri bulundu. Olağanüstü renk geçişleri ve yüksek işçilik kalitesiyle büyüleyen tarihi mozaik, Roma dönemi Anadolu sanatına dair tüm ezberleri bozmaya aday. Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda meydanla Doğu Sur duvarları arasında yaklaşık 6 x 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre yapının M.Ö. 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6 x 7,5 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı. Yapının M.Ö. 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Euromaiden nehrini simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı Genç Euromaiden olarak tanımlanıyor. Mozaikte nehir tanrısı tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Su dökülen bir amforaya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre nehir içinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Mozaik bilimsel ve kültürel açıdan büyük değer taşıyor. Keşif, Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor. Uzmanlar, eserin hem estetik hem de tarihsel açıdan paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, koruma altına alınan bölgede arkeolojik çalışmaların derinleştirileceğini kaydetti. Eserin, bölgedeki mozaik sanatının tarihsel gelişimine ışık tutması bekleniyor. Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan bir nehir tanrısı betimlemesi gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde yer alan ve kente hayat veren Euromaiden nehrini simgeleyen Genç Euromaiden tasviri büyük heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaiğin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşaması, uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan göl ve sulak alanlarda dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre 2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 mm yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 mm, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 mm olarak ölçüldü. Son yıllarda su seviyelerinin kritik seviyelere gerilediği, bazıları ise tamamen kuruduğu için gündeme gelen birçok göl, yoğun yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. En yüksek artış %49'la Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege bölgesinde son 42 yılın, Doğu Anadolu bölgesinde son 38 yılın, İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın ve Marmara bölgesinde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü. İl bazında en fazla yağış 1150,8 mm ile Rize'ye, en az yağış ise 296 mm ile Iğdır'a düştü. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışlar, göllerdeki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü, kurak dönemlerde büyük ölçüde çekilen su seviyesinin ardından yeniden geniş bir alana yayıldı. Bitlis'teki Heybeli Gölü de yağışlarla birlikte yeniden dolarak bölgedeki doğal görünümünü geri kazandı. Manisa'da yıllardır kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde de son yağışların ardından bazı bölümlerde yeniden su birikimleri oluştu. Bir dönem çatlayan toprakların görüldüğü alanlarda yeniden su yüzeylerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Sipil Dağ Milli Park etiklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu. Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Yine Sivas'ta kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Alan, kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu. Toroslar'da da son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl, yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Yağışların etkisi yalnızca göllerle sınırlı kalmadı. Birçok baraj ve gölette doluluk oranları yükselirken dere yatakları ve mevsimsel sulak alanlarda yeniden canlandı. Sulak alanların yeniden suyla buluşması doğal yaşam üzerinde de etkisini gösterdi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bazı bölgelerde kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi. Ancak son yağışların oluşturduğu olumlu tabloya rağmen geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığın izleri tamamen silinmiş değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllar içinde küçülen veya kuruyan çok sayıda göl bulunuyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, kuraklık haberleriyle gündeme gelen birçok göl ve sulak alanda yeniden umut verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklık tablosunun ardından gelen bu değişim, doğanın uygun koşullar oluştuğunda ne kadar hızlı toparlanabildiğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2026 su yılında ölçülen yağış miktarı normali %34, geçen yılın ise %75 üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda kuruyan çok sayıda göl yeniden su tutarken doğal yaşamda canlanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Robin Hood'un efsanevi sığınağı Asırlık Meşe öldü. İngiltere'nin ünlü Sherwood Ormanı'nda bulunan ve halk efsanelerinde Robin Hood'la adamlarının gizlenme yeri olarak bilinen 1200 yıllık dev meşe ağacı bu bahar yaprak açmayarak kurudu. İngiltere'nin Nottingham kenti yakınlarındaki Sherwood Ormanı'nın en önemli sembolü olan ve büyük meşe olarak adlandırılan tarihi ağaç yaşam savaşını kaybetti. Kraliyet Kuşları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1200 yaşında olduğu tahmin edilen dev meşenin bu bahar tek bir yeni yaprak bile vermediği ve bilim insanları tarafından öldüğünün kabul edildiği belirtildi. İngiltere'nin en büyük ağaçlarından biri olan tarihi meşe 28 metrelik dal yayılımı ve 11 metrelik gövde genişliğiyle yüzyıllardır doğa severlerin ilgisini çekiyordu. Uzmanlar tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor. Ağacı uzun süredir izleyen uzmanlar özellikle Birleşik Krallık genelinde 40 dereceyle sıcaklık rekorunun kırıldığı 2022 yılı ve sonrasındaki kurak yaz mevsimlerinin meşeyi tamamen güçsüz bıraktığına dikkat çekiyor. Ayrıca efsaneyi yerinde görmek isteyen milyonlarca turistin ağaç çevresinde yarattığı yoğunluğun köklerin bulunduğu toprağı beton gibi sertleştirerek ağacın beslenmesini engellediği ifade ediliyor. Zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan halk kahramanı Robin Hood'un hikayeleriyle özdeşleşen ağaç aslında tarihi kayıtlarda doğrudan yer almıyor. Tarihçiler 14. yüzyıla kadar uzanan ilk Robin Hood anlatılarında bu meşeden açıkça bahsedilmediğini ancak o dönemde kanun kaçaklarının buluşma ağacı adı verilen büyük ağaçların altında bir araya geldiğini aktarıyor. Kulaktan kulağa yayılan bu hikayeler zamanla büyük meşeyi efsanenin tam merkezine yerleştirdi ve ağaç beyaz perdeden edebiyata kadar birçok esere ilham verdi. Hayatını kaybetmiş olsa da bu devasa meşe yüzyıllardır kök saldığı ormandaki yerinden kaldırılmayacak. Yetkililer ağacın doğal bir anıt olarak Sherwood Ormanı'nın kalbinde sergilenmeye devam edeceğini ve canlıyken olduğu gibi kuruduktan sonra da orman ekosistemine hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguluyor. Gerekli bakım çalışmalarıyla gövdesi desteklenen tarihi meşenin bu haliyle bile onlarca hatta yüzlerce yıl boyunca ayakta kalabileceği öngörülüyor. Ayrıca geçmiş yıllarda bu ağaçtan alınan palamut ve çeliklerden üretilen fidanlar dünyanın dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor. İngiltere'nin ünlü Sherwood Ormanı'nda bulunan ve halk efsanelerinde Robin Hood'lu adamlarının gizlenme yeri olarak bilinen 1200 yıllık dev meşe ağacı bu bahar yaprak açmayarak kurudu. Uzmanlar tarihi ağacın ölümünde son yıllarda etkili olan iklim krizinin ve aşırı ziyaretçi yoğunluğunun büyük rol oynadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yüzünü siyaha boyayan Türk Dünya Kupası'nda nasıl ünlü oldu? Beşiktaş taraftarı Udi Nece olarak da bilinen Necdet Öçerman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yüzüne sürdüğü simsiyah boyayla Beşiktaş taraftarları arasına tanınan Necdet Öçerman, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonuna da aynı görünümle katıldı. Milli maç oynandığı sırada simsiyah yüz boyası ve beyaz sakalıyla tribünde oturan Necdet Öçerman dünyaca üne kavuştu. Udi Nejo ismiyle de bilinen Necdet Öçerman hayatını, maçlara hazırlanmasını ve ünlendikten sonra yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. Medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. 9 seneden beri sürdürüyorum. Benim start ve bitişim tam 2 saat. Her gün maç günleri 2 saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla. İlk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak. Beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi, ön taraf göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
3: Ha, 3 çocuk var. Onlar ne diyor?
2: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum hiç karşı denk geldiniz mi? Tabii ki çocuklar mesela çocuklar ufacıktı 8 sene önce. Baba bizde boya. Haydi gelin boyayayım dedim. Boyadım.
3: Orada tepkiler nasıl? Amerika'da?
2: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge

0: Köprüsün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala da inanamıyorum. Böyle şey olduklarına dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun. İkinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız ses tellerimiz gidene kadar. Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum ama malum Orkun Kökçü'müz var. O
1: Öyle
0: bizim öz
1: Beşiktaşlıdır.
0: evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha fazla daha çok seviyorum ama işte
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Necdet Ölçerman, dünyaca üne nasıl kavuştuğunu canlı yayında anlattı. Yüzüne uyguladığı siyah ve sakalına yaptığı beyaz boyayla sıra dışı görünüme kavuşan Necdet Ölçerman, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda dünyaca tanındı. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Necdet Ölçerman, 9 yıl önce Lyon deplasmanında ilk kez siyah beyaza boyandım. Maçı izleyemedim. Herkes benimle fotoğraf çektirmek istedi dedi. Maç günü hazırlanmak tam 2 saat sürüyor diyen Ölçerman, 3 beyaz sprey kullanıyorum. Ardından kulağımdan burnuma kadar her yerimi siyaha boyuyorum ifadelerini kullandı. Milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemek için ABD'ye giden Ölçerman, Amerika'da insanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda temsil etmek kadar güzel bir şey yok diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: ...1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biridir.
3: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
4: Ben niye bu kadar uzun anlattıydınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
4: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kes diyor.
1: En unutulmaz efsaneleri.
3: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
5: Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama